A gidiyor. Damdan düşmeye benzemez bu iş. Kalbe girmek çok iyi. Orada kalabilmek çok zor. Onun da tek ve son şartı saygılı ve edepli olmaktır. Ne demektir saygılı ve edepli olmak? Haddini bilmektir. İtaat etmektir. Kendini yok bilmektir. İkincisi, sen onları kendi kalbinde tutacaksın. İnsanlar üç sınıftır. Biri hayvan gibidir. Peki onların özelliği ne? Benimki de benim, seninki de benim. Vay vay vay. Tavuk önündeki yemi yemiyor, karşıdakini yiyor. Köpekler, affedersiniz, kemik toplarlar, gömerler. Bir tane daha bulurlar, başka yere gömerler. Bir tane daha bulur, başka yere gömerler. Bu sefer nereye gömdüklerini unuturlar. Açgözlüdürler çünkü. Hayvan sınıfı. Benimki benim, seninki de benim. İşte bu çok kötü. Bir de insan sınıfı var, insan. Seninki senin, benimki benim. Bir de Müslüman var. Müslüman ne diyor? Seninki senin, benimki de senin. Ah, söylemesi kolay, yaşaması zor. Hazreti Peygamber'in aleyhissalatu vesselam en büyük mucizelerinden birisi hayrül umur evsatuha. Bütün huyları, ahlakı, en güzel ahlak hep ortada olmaktır. Her şeyin ortasını yakalayan, bulan yalnız odur. Biz ortayı bulamayız ama ortalamasını bulmamız lazım. Onun için insan ölürken ruhu çıkmadan bir an önce huyu çıkar. Huy terbiyesi kadar zor şey yoktur. Onun için Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki, ben size güzel ahlakı tamamlamak, anlatmak için gönderildim. Yani huyunuzu düzeltmek için geldim. Huysuzluk kötü şey. Bakın dikkat edin, çok kötü şey. Allahü Teala'nın bir zatı var, bir de sıfatları var. Zatı iki şeye düşman. Onu hiç kimse düzeltemez. Yani o hiç geri gitmez. Zatı karar verdi mi biter o iş. Biri kibir ve inat, ikincisi ise şirk. Bunun ikisine de Cenab-ı Hakk'ın zatı düşman olduğu için yanar bunlar. Bunu ancak ateşle düzeltir. Ama şunu yapmış, bunu yapmış, bir sürü günaha girmiş. Ona Allahü Teala'nın sıfatları düşmandır. Zatı sıfatlarını aşmıştır ve onları zatı affedebilir. Fakat şirk varsa, kibir varsa o her haliyle belli olur zaten. Onu ancak ateş temizler. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor hadisi kutsîde. Azamet ve kibriya benim hakkımdır. Kim bana bunda ortak olmaya kalkarsa hiç acımam yakarım buyuruyor. Allah muhafaza etsin. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Allahü Teala'nın seçilmiş bazı kulları vardır. Onlar hep neşelidir. Cenab-ı Hakk'ın rahmetini, merhametini, affını düşündükçe hep neşeli dururlar. Fakat onların kalpleri ve içleri mahşeri düşündükleri zaman, kabri düşündükleri zaman, cehennemi düşündükleri zaman kan ağlar. Onlar şöyledir, böyledir, devam ediyor. Ama müminin neşesi yüzünde, kederi kalbindedir. Hiç kimseyi üzmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. O keder bizde kalsın. Başkasına günah. Çünkü Allah'ın kullarının sevgiye ihtiyacı var. Sevindirilmeye ihtiyacı var. Üzmeye ne hakkımız var? Allah muhafaza etsin. Bir mümin bir kimseyi sevindirse, annesini, babasını, arkadaşını, komşusunu, arkadaşını sevindirse, birine bir neşe verse, bundan Cenab-ı Hak razı olur. Eğer o, Cenab-ı Hakk'ın rızası, gökten yere bir ampul olarak inmiş olsa, onun nurundan güneş kararır, buyuruyorlar. Allah onun kullarını sevindirmekle o kadar razı oluyor. Allahü Teala hepinize ve hepimize din ve dünya iyilikleri versin. Ebu'd-Derda Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Ebu'd-Derda Hazretleri bir tarafa gidiyordu. Yol üzerinde iki topluluk ellerinde kılıçlarıyla çarpışıyorlardı. Ortada bir ölü vardı.
Her iki

grup da birbirlerini bu kimseyi öldürmekle suçluyordu. Bunlar kavgaya devam ederken, Ebu'd-Derda Hazretleri hadise yerine gelip, öldürülen şahsın yanına oturdu. Elini ölünün alnına koyup, "Ey Allahü Teala'nın kulu, seni kim öldürdü?" diye sordu. Bu söz üzerine, ölü olarak yerde yatan kimse gözlerini açıp, Ebu'd-Derda Hazretlerini başucunda görünce, kalktı, dizüstü oturdu. Gözlerini kavga yapanların üzerinde gezdirip, "Beni öldüren kimse filancadır," diyerek ismini ve babasının ismini söyledi, tekrar düşüp öldü. Ebu'd-Derda Hazretleri dostlarına yaptıkları nasihatlerde buyurdu ki, "Şimdi biliniz, ey kardeşlerim, evlatlarım ve azizlerim, faydası veya zararı olmayan hiçbir iş yoktur. Bir işin faydasını zararından ayıramayan kimse, onun faydasını bulamaz. İyi bir dost bulan, bu yolda maksuduna çabuk ulaşır. Böyle olmayan maksuduna ulaşamaz. İnsanlar birlikte yaşarlar ve insanlara kendi cinslerinden arkadaşlar mutlaka lazımdır. Zira babamız Adem aleyhisselam cennetteydi. Dünyada cennetten daha güzel bir yer bulmak mümkün değildir. Bununla birlikte Adem aleyhisselama orada insan cinsinden bir arkadaş gerekti ve Allahü Teala Havva validemizi yarattı. Adem aleyhisselama orada bu gerekince, "Kimse bu dünyada bana arkadaş gerekmez, benim arkadaşa ihtiyacım yok," diyemez. O halde arkadaşsız olunamayacağına göre, o halde iyi arkadaş ve gerçek dost kimdir? Bunu bilmelisin ki vaktin boşa geçmesin. Nitekim Adem aleyhisselam bir arkadaş isteyince, Allahü Teala onun sol kaburga kemiğinden Havva validemizi yaratarak sıkıntısını giderdi. İnsan yaratılış itibariyle arkadaşsız yaşayamaz. Mutlaka ona arkadaş lazımdır ve arkadaş da iyi adam olmalıdır. Bir kimsenin arkadaşı iyi olursa iki cihan saadetine kavuşur, yoksa helak olur. Öyleyse uğraşıp iyi arkadaş bulmalıdır. İyilerle oturup kalkmalıdır ki kıyamet günü hasret ve pişmanlık çekilmesin. İnsanın başına her afet kötü arkadaştan gelir ve bulduğu her iyiliği iyi arkadaştan bulur. İyi ve kötü arkadaş asıl nesep, akrabalık ve karabete bağlı değildir. Zira hiçbir karabet ve yakınlık Adem aleyhisselam'ın Havva validemize olan yakınlığından fazla olmaz. Halbuki Havva validemiz Adem aleyhisselam'ın nereden nereye gitmesine sebep oldu. Ama Eshab-ı Kehf'e yakın olan o köpek bu yakınlıkla onlarla beraber sayıldı. İyi arkadaş insanı aşağıdan yukarıya ulaştırır. Kötü arkadaş ise tersini yapar. O halde kiminle oturacağına, nasıl oturacağına ve herkesle oturmamak ve arkadaşlık etmemek gerektiğine ve kendi sırrını herkese söylememen gerektiğine ve herkesin sözüne aldanmamak gerektiğine, herkese aklı ve anlayışı kadar söz söylemek gerektiğine, kendi aklına güvenip, kibirlenip, münakaşa etmenin uygun olmadığına dikkat etmelisin. İnsanın sözlerine değil, işlerine ve hallerine bakmalıdır. Sözleri kendine uygun olmayan kimseden çok kaçınmak gerekir. Eğer bir kimseye, faraza, kötü bir arkadaş düşerse, onu kendine çevirebilirse pekâlâ olur. Kötü arkadaş çalışıp seni yoldan çıkarmadan evvel dikkat etmeli ve ondan sakınmalısın. Yoksa helakine sebep olur. Şimdi kötü arkadaş kimdir ve ne ile tanınır, ona gelelim. İyi arkadaş kimdir ve alameti nedir? Gördüğün ve onunla oturup kalktığın arkadaş, eğer senin gönlünde ve dilinde Allahü Teala'yı ve zikrini hatırlatır ve taze tutarsa, o senin için iyi arkadaştır. Ama sana Allahü Teala'yı ve onun zikrini unutturursa, gerçekten bil ki bu kötü arkadaştır. Ondan kaçınmak gerektir.
bu iyi ve kötü arkadaşı tanımak da büyük bir kaidedir. Eğer bir kimse, garipler ve Müslümanlar rahat etsin diye evinin kapısını açık bırakırsa, bu kapıyı açan kimsenin, Müslümanların aybını örtücü olması, onların aybını görücü olmaması gerekir. Bu kapıyı açan kimsenin, misafirlere cömert davranması gerekir. Kendi evine ekmek için gelenleri mahcup etmemeli, misafirden de hiçbir şey ummamalı, misafirin ihtiyacı olan bir şeyi ondan esirgememelidir. Ekmeği köpekten, Hristiyan'dan, Yahudi'den ve ateşperesten de esirgememelidir. Zira ki gelen herkes kendi rızkını yer. Bil ki, yemek için sana gelen kişinin rızkı, senin elinle ona ulaşmaktadır. Onun rızkıdır. O halde başına kakamazsın. Kendini bu işte bir hamaldan başka düşünmemelisin. Eğer böyle olmazsa, bunları yapamazsa, o kimsenin evinin kapısını misafire açması uygun olmaz. Yine öyle gerekir ki, bir kimseye verdiğin bir ekmek için asla eziyet etmemelisin ve hiçbir şekilde onun başına kakmamalısın. Onun itikadına ve mezhebine karışma hakkını kendinde görmemelisin. Doğru yoldaysan, herkesin sözüne kulak vermemelisin. Bir tek ekmeğe değmeyen hiçbir Müslüman yoktur. Evine bir mümin geldiğinde, yapabileceğin hiçbir insanlığı esirgememelisin. Misafirden hiçbir hizmeti, onun hakkına riayeti ve şefkati ihmal etmemelisin. Kapını açtınsa, hiçbir şeyi hafife almamalısın ve misafirin gönlünü kırmamalısın. Çünkü ona yapacağın iyilik, senin için onun eliyle ahirete gönderdiğin bir azıktır. O kimse senin emanetçindir. Emanetçine ve kendi hamal ve bakkalına iyi davranmak lazımdır ki, yarın kıyamet günü o emanet sana sağlam olarak ulaşsın. Allahü Teala'dan korkmak her işin başıdır. Fakat bu herkeste başkadır. Yol ikidir. Ciddiyet, sıkıntıya tahammül. Bir de haddi aşmamak ve beklemektir. Bir kimse kendisi için üstünlük iddia eder veya söz söylemekte ileri giderse, o marifet sahibi olamaz ve Allahü Teala'yı tanıyamaz. İnsanların iyi taraflarını görmeli, günahlarını araştırmamalıdır. Nefsinin arzu ve istekleriyle mücadele eden kimse, Allahü Teala'ya karşı irfan sahibi olur. Kalben, halktan kurtulursan, Allahü Teala'yı tevhid etmiş olursun. Allahü Teala sevdiği kulunun kalbine kendini arzu etme isteğini yerleştirir. Zühd üç kısımdır. Farz olan, fazilet olan ve hakka yakınlığa sebep olan zühd. Haramdan kaçmakla yapılan, farz olan zühddür. Şüpheli olanlardan kaçmak da fazilet olan zühddür. Mübahların fazlasından sakınmak da hakka yakınlığı sağlayan zühddür. İhlas, bütün işleri insanların rızası için değil, Allahü Teala'nın rızası için yapmaktır. Ebedi olarak yaşamak istiyorsanız, Allahü Teala'nın emirlerini yapınız, yasaklarından kaçınınız ve Cenab-ı Hakk'ı devamlı hatırlayınız. Ondan gelenlere razı olunuz. O zaman ahiretinizi kazanır, cennette ebedi, sonsuz olarak yaşarsınız. Kendini beğenmek, helak olmak, riyakarlık, şirk koşmak, cehalet, ölüm, tembellik, ziyandır. Şehvetler, afet, lezzetler, ifsattır. Akıllı kimse, günahlarını tövbe ile örtendir. Cömert, kötülük yapana iyilikle karşılık verendir. İlim, güzel bir miras, umumi bir nimettir. İnsaf, ihtilafı giderir, ülfeti getirir. Adalet, imanın başıdır. İhsanın birleştiği noktadır ve imanın en yüksek mertebesidir. Alim, sözü işine uygun olandır. Alim ilme doymaz. Takva sahibi kimse, nefsi nezih, ahlakı yüce olandır. Zühd sahibi olmak, takva sahibi olan kişilerin zinetidir. Gece ibadeti yapanların tabiatıdır.
takva

Sahibi olmak ise dinin meyvesi, yakinen inanmanın alametidir. Akıllı, şehvetten uzaklaşan, ahireti dünya ile değişmeyendir. Akıllı yalnız ihtiyacı kadar ve hüccetle konuşur. Sadece ahiretinin ıslahı için çalışır. Akıllı günahlardan sakınır, ayıplardan uzak durur. Cömertlik günahları siler, kalplere sevgi eker. Allahü Teala'dan başka her şeyden uzaklaşmak ermişlerin ibadetidir. Müminin gerçek sevgisi, buğzu, bir şeyi alması, yapması ve terki Allahü Teala için olur. Kamil mümin gizli şükreder, belaya karşı sabreder, ümit halindeyken bile korkar. Akıllı kimse Rabbine ibadetle nefsin arzusuna karşı gelendir. Cahil kimse masiyet, günah işleyerek nefsin arzusuna uyandır. Doğruluk İslam'ın direği, imanın desteğidir. Allahü Teala'nın azabından korkmak müttekilerin nişanıdır. Günahlardan sakınmak tövbekârların ibadetidir. Dinin esası emaneti yerine vermek, sözünde durmaktır. Haset eden daima hastadır. Cimri insan daima fakirdir. Kanaatkâr olmak boyun eğme zilletinden daha hayırlıdır. İyilik zincirden bir bağ olup onu ancak teşekkür veya mükafatlar çözebilir. Öfke anındaki yumuşaklık, hilm zalimlerin gazabından korur. Olgunluk üç şeyde gereklidir. Musibetlere sabır, isteklerde iktisat ve isteyene vermektir. Vefatı. Ebu'd-Derda Hazretleri ömrünü dine hizmet etmekle geçirdi. Nübüvvet kaynağından aldığı ilmi yaydı. Hazreti Osman'ın radıyallahu anh halifeliğinin son yıllarında vefat etti. Abdullah bin Selam'ın oğlu Yusuf şöyle anlatmıştır. Ebu'd-Derda Hazretleri vefat edeceği sırada ben yanındaydım. Bana kalk, benim vefat etmek üzere olduğumu halka ilan et, dedi. Ben kalkıp insanlara durumu bildirdim. İşitenler evine geldiler. Evin içi dışı insanla doldu. Sonra beni dışarı çıkarınız demesi üzerine dışarı çıkardık. Beni oturtunuz, dedi. Oturttuk. Evinde toplanan büyük kalabalığa karşı şöyle dedi. Ey insanlar! Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Şöyle buyurdu. Kim kusursuz ve noksansız bir abdest alır, sonra da tam bir ihlas ile namaz kılarsa, Allahü Teala onun istediklerini ona ihsan eder. Bundan sonra gelenlere namazla ilgili bir miktar daha nasihatte bulundu.

Kerim olan sen, elimi elime verdin. Elimde olanın hepsi senin, elimde olmayanı da verecek. Elbette Kerem'e.

0: Rezzak ol bana. Rızkı senden bilmekle rızıklandır beni. Kalbime rahmetini doldur. Varlığımı nurunla doyur. Beni sonsuzluğun sofrasına oturtur.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
2: Hamd Allah içindir. Selam Allah'ın seçtiği kullarına ve seçtiği en değerli peygamber olan Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemedir ki ona Rabbinden biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Hükmü indirildiği gibi yine andolsun içinizden size öyle bir peygamber geldi ki sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Size düşkün, müminlere şefkatli, merhametlidir diye bildirilmiştir. O ki söz ve fiillerinde bütün iyiliklere yol göstermiş. Tüm kötülüklerden de uyarmış. Allah'a çağıran, yolları aydınlatan nurdur. Siz ey müminler, Rabbinizden gönderilen kitabı okuyun ve düşünüp inceleyiniz. Yine sizler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de tavsiyelerini okuyun, inceleyin ve onlara sımsıkı yapışın. Kim Resul'ün yoluna sarılırsa, büyük kurtuluşa erer. Kim de yüz çevirirse, apaçık zarara girer. Resul size hangi şeyi vermişse, onu alınız. Hangi şeyden de yasaklamışsa, ondan geri durunuz. Allah bizi ve sizi, Rablerinden haklarında güzellikler geçip de lütfuyla cennete giren kullardan olmanız için söz dinleyen ve sözlerin en güzeline uyanlardan kılsın. Selam bütün peygamberlere olsun. Hamd alemlerin Rabbi Allah'adır. Kainatın efendisi, insanlığı aydınlatacak altın öğütlerde bulunur. Ebu Hureyre radıyallahu anh tarafından şöyle rivayet edilmiştir. Dedim ki, ya Resulallah, kıyamet günü şefaatinle insanların en mutlusu olan kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ebu Hureyre, senin hadise olan düşkünlüğünden dolayı senden önce hiçbir kimsenin bu hadisten sormayacağını tahmin etmiştim. Kıyamet günü şefaatimle insanların en mutlusu olan ihlasla, kalbi veya gönlüyle La ilahe illallah diyen kimsedir. Ubade bin Samit radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim tek olan Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına, Muhammed'in kulu ve elçisi olduğuna, İsa'nın kulu ve elçisi olup, Meryem'e kendisinden gönderdiği ruhu olan kelimesi olduğuna, cennet ve cehennemin hak olduğuna şehadet ederse, Allah onun üzerinde bulunduğu amele göre cennete koyar. Cennetin 8 kapısından hangisinden isterse, oradan cennete girer. Kim Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in de Allah'ın elçisi olduğuna şehadet ederse, Allah ona cehennemi haram kılar. İbni Abbas radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meclisindeydim. Bana dedi ki, ey evlat, ben sana bir takım kelimeler öğretiyorum. Allah'ı gözet ki o da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki karşında bulasın. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Yardım talebinde bulunduğunda Allah'tan yardım iste. Şunu bil ki bütün halk sana fayda vermek üzere birleşseler, ancak Allah'ın sana takdir ettiği kadar fayda verebilirler. Ve eğer bütün halk sana zarar vermek için birleşseler, ancak sana Allah'ın takdir ettiği kadar zarar verebilirler. Kalemler kaldırıldı, sahifeler kurudu. Kubeysa bin el-Muharik radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmişti. Bana, ey Kubeysa, seni buraya getiren nedir? Dedi. Ben de, yaşım ilerledi, kemiğim inceldi. Sana geldim ki, bana Allah'ın kendisiyle faydalandıracağı şeyleri öğretesin, dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Kubeysa, bir taşa, bir ağaca, bir toprak yığınına uğrasan, sana mutlaka istiğfar eder. Ey Kubeysa, sabah namazını kılınca 3 defa, Subhanallahilazim ve bihamdihi de. Körlükten, cüzzamdan ve felçten kurtulursun. Ey Kubeysa, şöyle dua et. Ey Allah'ım, ben senin yanındakilerden isterim. Bana lütfundan gönder. Bana rahmetini yay. Bereketinden üzerime indir. İşte bu değerli tavsiye, ilim tahsil yapanın değerine delalet eder. Ebu Derda radıyallahu anh tarafından rivayet edilen hadiste ise şöyle buyurulur. Kim ilim elde edeceği bir yola girerse, Allah da ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler ilim talibine yaptığı şeyden hoşnut olduklarından dolayı kanatlarına gerer. Alime gökte ve yerde olanlar, hatta sudaki balıklar istiğfar getirip onun için Allah'tan bağışlama dilerler. Alimin abidlere olan üstünlüğü, dolunayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Şüphesiz alimler peygamberlerin varisleridir. Muhakkak ki peygamberler ne bir dinar ne de bir dirhem miras bırakmazlar. Ama onlar ancak ilmi miras bırakırlar. Kim de onu alırsa büyük bir pay almış olur. Yine bu hususta Safvan bin Asal el-Murace radiyallahu anh tarafından rivayet edilen hadiste şöyle anlatılır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmiştim. Mescitte kırmızı hırkaya yaslandı. Ya Resul-i Ekrem, ben ilim istemek için geldim, dedim. Bunun üzerine şöyle buyurdu. İlim talibine merhaba. Muhakkak ki ilim talibine melekler kanatlarına girer. Sonra da istediği şeye karşı sevgi ve muhabbetlerinden birbirine girerek dünya semasına ulaşırlar. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh tarafından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu başkasına da bırakıp teslim etmez. Kim kardeşinin bir hacetinde bulunursa, Allah da onun hacetinde bulunur. Kim bir Müslümanı üzüntüsünden rahatlatırsa, Allah da onu kıyamet günü üzüntülerinden rahatlatır. Kim Müslümanı örterse, Allah da onu kıyamet günü örter. Bu hususta Ebu Hureyre radıyallahu anh tarafından da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şu hadis rivayet edilmiştir. Kim bir mümine dünya üzüntülerinden, bir üzüntüden dolayı nefes aldırırsa, Allah da ona kıyamet günü üzüntülerinden bir üzüntüden dolayı nefes aldırır. Kim sıkıntıda olana kolaylık sağlarsa, Allah da ona dünya ve ahirette kolaylık sağlar. Kim bir Müslümanı örterse, Allah da onu dünya ve ahirette örter. Kul kardeşinin yardımında olduğu müddetçe, Allah da o kulun yardımında olur. Allah'ın kitabını okumak ve aralarında inceleyip araştırmak üzere toplansın da, üzerlerine sekine inmesin, rahmet onları kaplasın. Ebi Talha radıyallahu anh anlatır. Bir gün Sevban'la karşılaştım ve ona şöyle dedim. Allah'a en sevimli olan ameli sordum. Bunun üzerine bir müddet sustu. Sonra ben tekrar sordum. Yine sustu. Sonra üçüncü defa sordum. Şöyle dedi. Ben bu konu hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum. O da bana, çok secde etmeye bak. Çünkü Allah için yaptığın her secdeyle Allah

ve bir derece yükseltir. Senden bir hatayı da siler. Ubade bin Es-Samit radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittiği rivayet edilmiştir. Allah için secde yapan hiçbir kul yoktur ki Allah ona bu secdeyle bir sevap yazıp ondan da bir günahı silmesin ve onu secdeyle bir derece yükseltmesin. Bu sebeple secdeyi çok yapınız. Yine bu hususta Huzeyfe radıyallahu anh'tan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği rivayet edilir. Allah'ın kendisini yüzünü yere koymuş, secde eder haldeyken kulunu gördüğü halden Allah'a daha sevimli gelebilecek kulun hiçbir hali yoktur. Ka'b bin Ucre radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ey Ka'b bin Ucre! Haram kazançla beslenip büyüyen ne kan ne de et cennete giremez. Cehennem ona daha uygundur. Ey Ka'b bin Ucre! İnsanlar sabahleyin iki şekilde çıkarlar. Birisi vardır ki nefsinin esaret zincirini çözerek çıkan, bu sebeple de onu azat edendir. Diğeri ise onu bağlayarak çıkar. Ey Ka'b! Namaz yakınlıktır, oruç da zırhtır. Sadakaysa tıpkı kırağının parlak taştan akıp gittiği gibi hataları söndürür. Muaz bin Cebel radıyallahu anh şöyle anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bir seferdeydik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ey Muaz, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Ben de, evet, göster ya Resulallah dedim. Resulullah şöyle buyurdu. Oruç zırhtır. Sadakaysa suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları söndürür. Şüphesiz sadaka sahibinden kabirlerin ateşine söndürür. Ancak ve ancak mümin kıyamet günü sadakasının gölgesinde gölgelenir. Meymune bin Sa'd radıyallahu anh şöyle anlatır. Ya Resulallah, bize sadakanın durumunu açıkla dedim, şöyle buyurdu. Şüphesiz sadaka, Allah rızası için olup da, sevabı da Allah'tan bekleyen için, ateşten onu perdeleyip engel olur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Benim dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her aydan 3 gün oruç tutmamı, 2 rekat kuşluk namazı kılmamı, yatmadan önce de vitir namazını kılmamı tavsiye etti. Abdullah bin Amr bin el-As radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söylemiştir. Her aydan 3 gün oruç tutmak, bütün sene oruç tutmaktır. Ebu Zer radıyallahu anh'tan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Sabaha çıkan sizin her bir ekleminizden dolayı bir sadaka vardır. Şu var ki her bir tesbih bir sadakadır. Her bir tahmid bir sadakadır. Her bir tekbir bir sadakadır. İyiliği emretmek bir sadakadır. Kötülükten alıkoymak bir sadakadır. Kuşluk vakti kılınan 2 rekat namazda bunu karşılar. Yine Ebu Zer radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim her aydan 3 gün oruç tutarsa bu 1 yıl oruç tutmuş demektir. Allah-u Teala da kitabında bu hükmü tasdik için şöyle buyurmuştur.
Kim bir hasene getirirse ona 10 misli vardır. Bu sebeple bir gün 10 güne tekabül eder. Tabiinden İkrime İbni Abbas radıyallahu anh'tan şu hadisi rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ey Abdülmuttalib oğlu Abbas! Ey amcacığım Abbas! Sana bir şey vereyim mi? Sana bir şey bağışlayayım mı? Sana bir şey hediye edeyim mi? Sana 10 tane günahlardan bağışlatıcı haslet bildireyim mi? Bunu yaptığında Allah senin önceki ve sonraki, eski ve yeni olan, gerek bilerek gerekse hata olarak yaptığın, gerek küçük gerek büyük, gizli ve açık 10 tane özelliği bağışlar. 4 rekat namaz kılarsın. Her rekatın Fatiha suresini okursun. İlk rekatın kıraatını bitirdikten sonra ayaktayken Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber diye 15 defa söylersin. Sonra rükûya varırsın. Rükûdayken yine bu duayı 10 defa söylersin. Sonra başını rükûdan kaldırır, 10 defa daha söylersin. Sonra secdeye varırsın. Ve secdedeyken de 10 defa söylersin. Sonra başını secdeden kaldırır, yine 10 defa söylersin. Sonra secde eder, yine 10 defa söylersin. Sonra başını kaldırırsın, yine 10 defa söylersin. Tüm bunlar bir rekatta 75 tanedir. Bunları 4 rekatta da yaparsın. Eğer bunu her günde bir defa kılmaya gücün yeterse yap. Eğer gücün yetmezse her cumada bir defa yap. Eğer yapamazsan her ayda bir defa yap. Eğer yapamazsan her senede bir defa yap. Eğer yapamazsan ömründe bir defa yap. Kim cenneti istiyorsa tesbih namazına devam etsin. Ebu'l-Fadl el-Abbas radiyallahu anh şöyle demiştir. Ya Resulallah, bana Allah'tan isteyeceğim bir şey öğret dedim, şöyle buyurdu. Allah'tan afiyet isteyiniz. Birkaç gün durdum tekrar. Ya Resulallah, bana Allah'tan isteyeceğim bir şey öğret dedim, bana şöyle buyurdu. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet isteyiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashabına şu kelimelerle dua etmeden meclisinden nadiren kalkardı. Allah'ım, bizimle sana karşı olan isyanların arasında engel olacak korkudan, bizi cennetine ulaştıracak taatından ve bize dünya musibetlerini kolaylaştıracağın yakin sarsılmaz imandan bizlere taksim et. Yaşattığın müddetçe bizleri kulaklarımızdan, gözlerimizden ve kuvvetlerimizden yararlandır. Bunları ölümümüze kadar kalıcı kıl. Öcümüzü bize zulmedenlere karşı kıl. Bize karşı düşmanlık edenlere, bizlere zafer nasip eyle. Musibetimizi dinimiz üzerine kılma. Dünyayı en büyük kaygımız ve ilmimizin ulaşabileceği yerde kılma. Bizim üzerimize merhamet etmeyenlere de musallat etme.

Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kim Allahu Teala'nın şiddet ve üzüntü anlarında duasını kabul etmesini istiyorsa, rahatlık anında da duayı çok yapsın. Ey Allah'ım! Ben senden hidayet, takva, iffet ve zenginliğini isterim. Hazreti Tarık radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu işitmiştir ki, bir adam ona gelip şöyle demiştir. Ya Resulallah, Rabbimden bir şey istediğimde nasıl diyeyim? O da şöyle buyurdu. Şöyle de, Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et, bana afiyet ver ve beni rızıklandır. İşte tüm bunlar sana dünya ve ahiretini toplar. Ağar bin Yesar el-Müzeni radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Ey insanlar! Allah'a tevbe ediniz. Ondan bağışlama diliniz. Ben bile günde 100 defa tövbe ediyorum. Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. Allah'a yemin olsun ki ben günde 70'ten fazla Allah'tan bağışlanma dileyip ona tövbe ediyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetkarı Enes bin Malik radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Allah kulunun tövbesine, sizden birinizin çölde devesini kaybettiği haldeyken, devesini bulmasından çok daha sevinir. Ebu Musa Abdullah bin Kays el-Eşari radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Allahu Teala gündüz günah işleyenin tevbe etmesi için gece elini açar. Gece günah işleyenin tövbe etmesi için de güneşin batışından doğuşuna kadar elini açar. Muaz bin Cebel radiyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bir seferdeydim. Bir gün yakınında bulundum. Beraber yürürken, ya Resulallah, beni cennete koyan, cehennemden de uzaklaştıran bir amel bildir dedim. Şöyle buyurdu. Sen gerçekten büyük bir şey sordun. Ama bu Allah'ın kendisine kolaylaştırdığı kimseye mutlaka kolay gelir. Allah'a ona ortak koşmadan kulluk edersin. Namazını dosdoğru kılarsın. Zekatı verirsin. Ramazan orucunu tutarsın. Kâbe'de de hac edersin. Sonra şöyle buyurdu. Sana hayır kapılarını göstereyim mi? Ben de evet ya Resulallah dedim, şöyle buyurdu. Oruç zırhtır. Sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları söndürür. Sadaka kişinin gecenin ortasında kıldığı namazdır. Sonra da şu ayeti okudu. Yanları yataklardan uzak durur. Az uyurlar. Rablerine ümit ve korkuyla dua ederler. Ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan harcarlar. Sonra şöyle buyurdu. İşin başını, temel direğini, en üst noktasını bildireyim mi? Ben de evet bildir ya Resulallah dedim, şöyle buyurdu. İşin başı İslam'dır. Temel direği namaz, en üst noktası da cihattır. Sonra şöyle buyurdu.
Bunların hepsini tutana bildireyim mi? Ben de evet bildir ya Resulallah dedim. Dilini işaret etti ve şunu tutmandır buyurdu. Ben dedim ki ya Resulallah biz konuştuklarımızdan sorguya çekilecek miyiz? Şöyle buyurdu. Hay Allah hayrını versin. İnsanlar dillerinin ekip biçtiğinden başka yüzüstü cehenneme sürülürler mi? Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve şöyle dedi. Ya Resulallah, güzel muameleye en çok hak sahibi olan kimdir? Diye soruldu, şöyle buyurdu. Annendir. Sonra yine annendir. Sonra yine annendir. Sonra da babandır. Sonra da sana yakın olanlardır. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yaşlandıkları sırada anne ve babasına, bunların birisine yahut her ikisine erişip de sonra da cennete giremeyen kişinin burnu sürtülsün. Sonra yine burnu sürtülsün. Sonra yine burnu sürtülsün. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir gün namazı andığı ve şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kim namaza devam ederse onun için namaz kıyamet gününde kurtuluş, burhan ve nur olur. Kim de devam etmezse onun ne kurtuluşu, ne burhanı ve ne de nuru olur. Kıyamet günü de Karun, Firavun, Haman ve Ubey bin Halef'le beraber olur. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Namaz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Miraç gecesinde 50 vakit olarak farz kılınmış, sonra da 5 vakte kadar indirilmiştir. Sonra da şöyle nida edilmiştir. Ey Muhammed! Şu bir gerçektir ki katımda söz değiştirilemez. Sana bu 5 vakitle 50 vakit sevabı vardır. Ebu Katade Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Allah şöyle buyurdu. Ben ümmetime 5 vakit namaz farz kıldım ve kendi katımda da şu sözü verdim ki kim bu 5 vakit namaza vaktinde riayet ederek gelirse onu cennete koyarım. Kim de buna riayet etmezse benim katımda onun için bir söz yoktur. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Ne dersiniz? Sizin birinizin kapısında bir nehir olsa da, ondan her gün 5 defa yıkansa, onun kirinden bir şey kalır mı? Oradakiler, hayır, onun kirinden bir şey kalmaz dediler. Resulullah da şöyle buyurdu. İşte 5 vakit namaz da böyledir. Allah onlarla hataları yok edip siler. Amr bin Said anlatır. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın yanındaydım. Abdest almak için su istedi ve şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. Hiçbir Müslüman kişi yoktur ki ona farz namazın vakti gelir de namazın abdestini, huşunu, rükûsunu güzelce yapsın da namazdan önceki büyük günah işlemediği haldeki diğer günahlarını örtmesin. Bu durum her zaman içinde böyledir. Osman bin Affan radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle derken işittiğini rivayet etmiştir. Kim cemaatle yatsı namazını kılarsa, o sanki gecenin yarısını

ihya etmiş gibidir. Kim de cemaatle sabah namazını kılarsa, o sanki gecenin tümünü ihya etmiş gibidir. Ebu Musa radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kim sabah ve ikindi namazını kılarsa cennete girer. Ebu Derr radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kıyamet günü kulun mizan terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelen bir şey yoktur. Şüphesiz Allah çirkin işler yapan ve kötü söz söyleyene kızar. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Müminlerin iman bakımından en olgunu, ahlakça en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız, ailesine hayırlı olanınızdır. Cabir radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Şüphesiz kıyamet günü meclis ve sohbet bakımından bana en yakın ve sevimli olanınız, ahlakça güzel olanınızdır. Ve kıyamet günü meclis ve sohbet bakımından bana en uzak ve çirkin olanınız, gevezelik, boş boğazlık yapan ve kibirli olan kimsedir. Muaz bin Cebel radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinden tutup şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Ey Muaz! Vallahi ben seni seviyorum. Muaz radıyallahu anh da, anam babam sana feda olsun ya Resulallah, ben de seni seviyorum, dedi. Resulallah, sana tavsiyede bulunuyorum. Ey Muaz! Her namazın ardından şu duayı hiç bırakma. Allah'ım, bana seni zikretme, şükretme ve sana güzel ibadet etmeme yardım et. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kim her namazdan sonra 33 defa Allah'ı tesbih eder, Subhanallah der, 33 defa Allah'a hamd eder, Elhamdülillah der, 33 defa tekbir getirir, Allahu Ekber der ki bu 99 eder. Sonra da La ilahe illallahu vahdehu la şerike lehu, lehul mulku ve lehul hamdu, ve huve ala kulli şeyin kadir der. 100'e tamamlarsa günahları deniz köpüğü kadar da olsa bağışlanır. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her namazın ardından şu kelimelerle Allah'a sığındığını rivayet etmiştir. Allah'ım, ben cimrilik ve korkaklıktan sana sığınırım. Ömrümün en aşağısını döndürülmekten sana sığınırım. Dünya fitnesi ve imtihanından sana sığınırım. Kabir imtihanından sana sığınırım. Müminlerin annesi Cüveyriye bin el-Haris radıyallahu anh, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabahleyin erkenden o sabah namazını mescidinde kılarken yanından ayrıldığını, sonra kuşluk vaktinde hala mescidinde otururken Resulullah'ın tekrar yanına geldiğini ve şöyle buyurduğunu anlatır. Seni bıraktığım halde hala öylece duruyor musun? Ben de evet. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben senden sonra 4 kelime söyledim. Eğer bugünden beri söylediklerinle tartılsalar, onlar daha ağır gelir.

Bu sebeple bana yapabileceğin bir şey bildir. Resulullah şöyle buyurdu. Dilinin Allah'ı zikirle devamlı ıslak kalmasıdır. Muaz bin Cebel radiyallahu anh kanalıyla bir adamın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle sorduğu rivayet edilmiştir. Mücahitlerin hangisi ecir bakımından daha büyüktür? Resulullah şöyle buyurdu. Allah-u Teala'yı en çok ananlarıdır. Adam, salihlerin hangisi ecir bakımından daha büyüktür? Dedi. Resulullah, Allah-u Teala'yı en çok ananlarıdır. Buyurdu. Sonra adam namazı, zekatı, haccı, sadakayı bunların hepsini söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemse Allah-u Teala'yı en çok zikredenleridir diyordu. Ebu Bekr radiyallahu anh, Ömer radiyallahu anha, ey Ebu Hafs, Allah'ı ananlar her şeyi götürdüler dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet dedi. Zeydül Hayr radiyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ya Resulallah, Allah'ın kendisi hakkında hayır dilediği kişideki Allah'ın alametiyle, hayır dilemediği kişideki Allah'ın alameti nedir? Bana bildir. Şöyle buyurdu. Ey Ebu Zeyd! Nasıl sabahladın? Ben de hayrı ve hayır ehlini isteyerek, eğer hayra kudretim yetebildiyse ona yöneldim. Eğer kaçırdımsa buna üzüldüm. Onu arzuladım dedim. Şöyle buyurdu. İşte bu Allah'ın hayır dilediği kişideki Allah'ın alametleridir. Eğer sana Allah bu alametlerin dışındaki şeyleri dileseydi, sana onları hazırlardı. Ebu Hureyre radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Peygamberlerin sünnetinden 4 şey vardır. Bunlar, haya, koku sürme, evlenme ve misvak kullanmadır. Ebu Hureyre radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Size hayırlı ve şerli olanınızdan haber vereyim mi? Bunu 3 defa söyledi. Oradakiler, evet bildir dediler. Şöyle buyurdu. Sizin hayırlınız, hayrı umulup şerrinden de emin olunandır. Şerliniz de hayrı umulmayıp şerrinden de emin olunmayandır. Ebu Bekr radiyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle soruldu. İnsanların hangisi daha hayırlıdır? O da şöyle buyurdu. Ömrü uzun olup da ameli iyi olandır. İnsanların hangisi şerlidir dediler, şöyle buyurdu. Ömrü uzun olup da ameli kötü olandır. Cevabını verdi. Ümmü Enes radiyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ya Resulallah, bana tavsiyede bulun. Resulallah şöyle buyurmuştur. Günahlardan hicret et. Zira bu hicretin en faziletlisidir. Farzlara devam et. Zira bu cihadın en faziletlisidir. Allah'ı zikri de çok yap. Çünkü sen Allah'a çok zikirden daha sevimli bir şey getiremezsin. Ebu Hureyre radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Allah şöyle buyurur. Ben kulumun bana olan zannının yanındayım. Ve beni zikrettiğinde onun yanında olurum. Eğer beni kendi içinde anarsa

ben de onu kendi içimde anarım. Eğer beni bir toplulukta anarsa, ben de onu ondan daha hayırlı bir toplulukta anarım. Eğer bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. Eğer bana bir kulaç yaklaşırsa, ben ona iki kulaç yaklaşırım. Eğer bana yürüyerek gelirse, ben de ona koşarak gelirim. Muaviye radıyallahu anh şöyle anlatır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte zikir halkasının yanına çıktı ve "Sizi buraya hangi şey oturttu?" diye sordu. Onlar da "Allah'ı zikretmek, bizi İslam'a eriştirip bununla bize bağışta bulunduğu şeylere hamd etmek için oturduk" dediler. O da şöyle dedi. "Allah için söyleyin. Sizi ancak bu mu oturttu?" dedi. Onlar, "Vallahi bizi ancak bu oturttu" dediler. O da şöyle dedi. "Bakın, ben sizi itham ettiğim için yemin ettirmedim. Ancak şu var ki, bana Cebrail geldi ve Allahu Teala'nın sizinle meleklere iftihar edip övündüğünü bildirdi." Abdullah bin Ömer radıyallahu an şöyle anlatır. Bir adam şöyle dedi. "Ya Resulallah, bana öyle bir amel göster ki Allah onunla beni faydalandırsın." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Sabah namazının iki rekat sünnetine devam et. Zira bunda fazilet vardır." Yine Abdullah bin Ömer radıyallahu anh demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken işittim. "Sabah namazından önceki iki rekat namazı bırakmayınız. Bu namazda rağbet ve iyilikler vardır." Hazreti Ayşe radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. "Sabah namazının iki rekatı dünya ve dünyada olan her şeyden daha hayırlıdır." Muaz bin Cebel radıyallahu anh Yemen'e gönderildiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme "Ya Resulallah, bana tavsiyede bulun" dediği, onun da şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. "Dininde ihlaslı ol. Az amel sana yeter." Sevban radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle derken işittiğini rivayet etmiştir. "Muhlislere ne mutlu. Onlar hidayet yolunun ışıklarıdır. Onlardan tüm karanlık fitneler uzaklaşır." Ebu İmame radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet ettiği hadiste şöyle denilmiştir. "Aziz ve celil Allah, ameli ancak ihlaslı ve kendi rızası için yapıldığında kabul eder." Abdullah bin Effa radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. "Kimin Allah'a veya Ademoğlundan birisine bir haceti olursa, o kişi bir abdest alsın ve abdesti de güzelce alsın ve iki rekat namaz kılsın. Sonra Allah'a hamd ve senada bulunsun. Peygamber'e de salat getirsin ve sonunda da şöyle desin. Halim ve kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce Arş'ın Rabbini tesbih ederiz. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah'ım, senden rahmetinin gereklerini, mağfiretinin azimetlerini, her türlü iyilikten ganimet, her türlü kötülükten de selamet isterim. Benim için bağışlamayacağın bir günah, gidermeyeceğin bir üzüntü, rızana uygun olan yerine getirmeyeceğin bir hacet bırakma. Ey merhamet edenlerin

Osman bin Hanif radıyallahu anh şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir ama geldi ve ey Resulallah, Allah'a gözündeki perdeyi açması için dua et dedi. Peygamberimiz, istersen seni bırakayım sabret dedi. Adam, ya Resulallah, gözümün kaybı bana çok zor gelmiştir dedi. O da, git abdest al, sonra da iki rekat namaz kıl, sonra da şöyle de. Ey Allah! Ben rahmet peygamberi, peygamberim Muhammed'le sana yöneliyorum. Senden istiyorum. Ey Muhammed! Ben Rabbine seninle gözümü açması için yöneliyorum. Allah'ım! Onu benim hakkımda şefaatçi kıl. Beni kendime de şefaatçi kıl. Sonra adam gözleri açılmış olarak geri döner. Ebu Zer radiyallahu anh anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç kişi vardır ki Allah kıyamet günü onların yüzüne bakmaz. Onlarla konuşmaz ve onları temize çıkarmaz. Onlara acıklı bir azap da vardır. Resulullah bunu üç defa söyledi. Ben de bunlar hüsrana uğradı, zarar ettiler. Kim bunlar dedim, şöyle buyurdu. Yürürken kibirle elbisesini uzatan, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yeminle malını sarf edendir. Ebu Berze el-Eslemi radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Sizin hakkınızda en çok korktuğum şey, karınlarınızda ve belden aşağınızdaki sapıklık, şehvetler ve fitneleridir. Cabir bin Abdullah el-Ensar radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Zulümden sakınınız. Zira zulüm, kıyamet gününün zulümat ve karanlıklarıdır. Cimrilikten de sakınınız. Zira cimrilik, sizden öncekileri helak etmiş ve onları kanlarını dökmeye, mahrem dokunulmazlıklarını helal saymaya taşımıştır. Cündüp radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kim başkasının gizli kusurlarını duyurup işittirirse, Allah da onu duyurup işittirir. Kim başkasının gizli kusurlarını görürse, Allah da onu görür. Cabir radiyallahu anh, diğer bir nüshaya göre, İbni Ömer radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kim Allah'la sığınma isterse onu koruyun ve kim Allah'la isterse ona veriniz. Kim de sizi çağırır, davet ederse ona icabet ediniz. Size iyilik yapanı ödüllendiriniz. Eğer onu ödüllendirecek bir şey bulamazsanız, kendinizin onu ödüllendireceğinizi görmesi için ona dua edin. Allah rızası için diyerek bir şey istemenin yasaklığı hakkındaysa şu hadis mevcuttur. Rafi radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Allah rızası için diyerek dilenen rahmetten uzaktır. Kendisinden Allah rızası için istenilip de isteyene vermeyen de rahmetten uzaktır.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde

Biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 6. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: hadi.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım. Tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Nebevi Miras. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l vahidil kahhar ve salatu vesselamu ala nebiyyinal muhtar ve ala alihi ve sahbihi'l ethar ve ala cemii'l enbiya'i vel murselin'el ebrar. Kıymetli kardeşlerim, aleyhissalatu vesselam efendimizin o kutlu mirasını biraz olsun anlamak, tanımak, hayatlarımıza taşımak için buradayız. Ben şunu temenni ediyorum. Rabbimden niyaz ediyorum, sizden de temenni ediyorum. İnşallah söylenen sözleri ona buna havale etmeden kendi üzerlerimize alırız. İnşallah kendimizi hakikatlerin muhatapları olarak konumlandırırız. İnşallah amacımız sadece bilgimiz artsın değil, imanımız artsın. O iman amellerimizi bereketlendirsin diye buradayız. İnşallah zaman ve mekan farklarını aldırmadan aradan 14 asır geçse bile peygamber iklimine yaslanarak yürümenin yollarını burada beraberce bulabiliriz. Dua edelim Allah bu hakikatten bizleri ayırmasın ve bizi böyle güzel bir nimetle mükafatlandırsın. Bu ancak Allah'ın büyük bir mükafatıyla, nimetiyle olabilecek bir şeydir. Tabii ki onun bahşetmesinin de bir sünneti, yasası vardır. O yasaya uygun olan olarak davrananlar o hikmetten, geçen dersteki o ifadeyi anlayın, tekrardan zihinlerinizde çağrıştırın. Allah'ın kullarına verdiği o tarifsiz ve büyük servet olan hikmetten istenilen oranda istifade edilmiş olur. Temennimiz o, Mevla bundan geri koymasın bizleri. Asr-ı saadet dediğimiz o dünyayı tanıma gibi hepimizin bir sorumluluğu var. Ancak bu sorumluluk sadece Peygamber aleyhissalatü vesselamın dünyasında olan şahıslarla, hadiselerle, olaylarla, bilgi üzerinden ya da vefa üzerinden bir bağ kurmak değildir. Şimdi sahabeyi biz tanımaya, anlamaya çalıştığımız zaman onlar Resulullah'ın arkadaşlarıydı. Dolayısıyla mecburen daha fazla tanımalıyız gibi bir yaklaşım yalnız başına yetmez. Çünkü o dünyaya ait şeyler bizim tarihimizle, geleneğimizle alakadar değildir sadece. İmanımızla alakadar şeylerdir. Öyle olduğu için de meseleye daha farklı bir ehemmiyetle yaklaşmak durumundayız. Hal böyle olmasına rağmen zaman zaman asr-ı saadetle Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaşadığı dünyayla, zamanla bazı arızalı bağlantılar kurarız bizler. Bazen farkındayızdır bunun, bazen değilizdir. Ama yaklaşımlarımızda problemler olduğu sorgulandığı zaman ortaya çıkar. Nedir mesela yaklaşım noktasındaki farklılıklar ve özellikle de menfi noktada sıkıntı oluşturabilecek şeyler? Bu konuda en başa yazılacak şey şudur. Kendi dünyamızdan bakarak onların dünyasını tanımaya çalışıyoruz. Biz şimdi 21. asırda yaşıyoruz. Modernizmin inanılmaz derecede hayatlarımızı, zihinlerimizi işgal ettiği bir zaman dilimindeyiz. Her gün İslami değerlere, İslam'ın mukaddesatına bir saldırı var. O saldırılara karşı bizim farklı bir tutumumuz var. Böyle bir iklimde biz kalkıyoruz bir hadisi okurken ya da Allah Resulü'nün bir hatırasını, bir sahabi efendimizle, düşmanıyla dostuyla fark etmez, bir hatırasını okurken o günün dünyasına gidip zemini doğru bir biçimde anlayıp oranın bağlamında meseleyi kavrayıp bugünün dünyasına mesaj taşıma gibi bir sorumluluğumuz varken, oturduğumuz yerden 21. yüzyılın bize verdiği telkinler çerçevesinde o günü anlamaya çalışıyoruz. Ve böyle anlamaya çalıştığımız zaman da ne yazık ki çoğu zaman yanlış anlıyoruz. İkincisi, şöyle bir problemimiz var bizim. Beşer olduklarını unutarak beşer üstü varlıklar gibi algılayıp anlamaya çalışıyoruz. Netice itibariyle sahabe dediğiniz o kutlu nesil beşerdiler. Onların hiçbir tanesi masum

ayetten, o hadiseden istenilen oranda istifade edilemiyor. Bunun tam karşısında şöyle de bir arıza var. Bakın, bir tarafta beşer olduklarını unutarak ve beşeri üstü varlıklarmış gibi görerek bir yaklaşım var. Bir de şöyle, onun karşısında bir yaklaşım var. Sıradan insanlar gibi görerek, vahye şahit olma, peygambere yoldaş olma gibi ayrıcalıklı bir hususiyeti gözden kaçırarak onları anlamaya çalışıyoruz. Evet, onlar beşerdiler ama sıradan bir beşerlik değil ki onların beşerliği. Beşerin yapısı gereği nefisleri, bedenleri bu manada öyleydiler. Ama bir büyük avantajları vardı onların. Onlar vahyin canlı tanıklarıydılar. Cebrail'in gezdiği sokaklarda geziyordular. Ve onlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin fasılasız, aradığında kimse olmadan, aracısız doğrudan muhataplarıydılar. Peygambere doğrudan yoldaş olmak, sahabe olmak, arkadaş olmak ayrı bir hususiyettir. Bunu da gözden kaçırırsak eğer yine o dünyayı doğru anlayamayız. Ne yazık ki bugün bazen de sıradanlaştırma gibi bir yanlışa düşülerek o dünyaya karşı haksızlıklar yapılıyor. Alınması gereken dersler istenilen oranda alınmıyor. Dördüncü bir şey daha var. Tabii ve doğal olarak değil, hayal ve hisleri ön planda tutarak anlamaya çalışıyoruz. Tabii ve doğal bir hayatları var ama bu bizi kesmiyor, yetmiyor bize. Kendi ideallerimizi aslında işin aslı gibi göstermeye çalışıyoruz. Öyle olunca da biz aslında metini ya da rivayeti kendimiz şekillendiriyoruz. Evet, orada bir rivayet var. Ben de Bukhari'den okuyorum, sen de Bukhari'den okuyorsun, sen de Müslim'den okuyorsun, ben de Müslim'den okuyorum. Ama çıkış noktalar aynı olmadığı için başka başka yorumlar ortaya çıkıyor. Kaynak aynı olmasına rağmen, aynı şey Kur'an için de geçerli. Kaynak aynı olmasına rağmen çıkış noktada bir sıkıntı olduğu için vardığımız noktalar, menziller aynı olmuyor. Ve bu arızaların ortaya çıkmasının sebeplerinden bir tanesi de budur. Bir diğeri de şudur. Ön yargısız bir şekilde okuyup Kur'an'ın hakemliğinde üzerinde tefekkür ederek o birikime yaklaşacağımız yerde sadece aktarmayla çalışıyoruz. Aktarıyoruz, alıyoruz, veriyoruz. Burada bize nedir? Aslında buradaki bu sözün, Allah'ın kitabı Kur'an'daki dayanağı nedir? Buradaki bu sahabe uygulaması hangi ayete yaslanarak ya da hangi hadise yaslanarak ortaya çıkmıştır? İlâ ahir, bu tarz şeyleri çok fazla dikkate almıyoruz. Ya sadece nakilcilik yapıyoruz, alıyoruz veriyoruz, alıyoruz veriyoruz. Ya da Kur'an'ın hakemliğini dikkate almadan başka başka sıkıntıların ortaya çıkmasına sebep oluyoruz. İşte biz bugün eğer asr-ı saadet dediğimiz o güzel dünyayı, ki o güzel dünya Kur'an'ın zeminidir. O güzel dünya sünnet dediğimiz peygamber mirasının zeminidir. Zemin, bağlam, sözün anlamı olduğu için zeminin doğru anlaşılması, sözün de doğru anlaşılmasına katkı sağlayacağı için doğru anlama noktasında bir gayret içerisinde olmamız gerekir. Allah hepimize bu ufku nasip eylesin. Şimdi bu bilgiler ışığında, belki bu maddeleri biraz açmamız gerekir ama asıl konumuz o değil. Bu bilgiler ışığında bir iki hususu ben sizin nazarlarınıza vereyim. Genel anlamda hadislerin nakli meselesi konuşulduğunda bazılarının zihninde 21. asrın telkinatı var. Öyle olduğu için de bugünkü imkanlar çerçevesinden o gün değerlendiriliyor. Sanki yazı malzemesi çok fazla, her yerde bilgisayar var, daktilo var ya da defter var, kalem var. Yazı noktasında hiçbir problem yok. Şimdi biz belli şeyleri değerlendirirken neden aleyhissalatü vesselam efendimizin sözleri falanca zamandan sonra yazıya intikal etti? Niye öncesinde yoktu da falanca zamana kadar olmadı, sonra olmaya başladı? Bu fasıla uzadığı için de başka başka arızalar ortaya çıktı gibi yanlış bir algı var. Bu bir kere doğru değil. Şimdi benim güzel kardeşlerim,

Bakın ben Kur'an üzerinden bir şey söyleyeyim size. Bugün hangi Müslümanın evine gitseniz en az 2-3 tane mushaf vardır. Fazlası vardır, eksiği yoktur. Ama ben Hicri 1. asrın sonlarına kadar 3 kıtaya varmış İslam coğrafyası noktasında bir değerlendirme size vermek istiyorum. 1. asrın sonuna kadar 3 kıtadaki İslam coğrafyalarının tamamında toplasaydınız kamilen 20 tane mushaf bulamazdınız. Yoktu. Çünkü o gün divit yok, kalem yok, kağıt yok, zaten deri parçalarına, şunlara bunlara yazılıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin okuma yazma noktasında başlattığı seferberlikle aslında Hicri 1. asırda inanılmaz bir devrim gerçekleşiyor ve yazıya uzak olan o millet yazıyla tanışıyor. Yazının malzemeleriyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin teşvikiyle buluşmuş oluyor. Şimdi kalkıp bugünkü şartlardan o günü değerlendirirsek çok büyük bir haksızlık ederiz ve anlamamış oluruz. Mesela Benazuri nübüvvet öncesi Mekke ve Medine ile ilgili bize bir bilgi verir. Mekke'de topu 17 tane okuma yazma bilen vardır. Okuma bilen çoktur ama hem okumayı hem yazmayı bilen azdır. Çünkü yazı biraz daha farklı bir şeydir. Medine'ye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicret etmeden önce bu sayı sadece 12'dir. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimizin başlattığı o büyük adımlar bir dönem bu katiplerin sayısını, yani yazıyla uğraşanların sayısını 40'a kadar vardırmıştır. Biliyorsunuz her adımında aleyhissalatü vesselam Efendimiz buna teşviklerde bulunmuştur ve bu başka başka noktalara doğru gitmiştir. Ama o günlerde böyle bir vaka var. Başka bir örnek vereyim size, mesele iyice anlaşılsın. 7. ya da 8. yılda hicretin, aleyhissalatü vesselam Efendimiz Yemame reislerine bir mektup gönderir. Yazar, yazdırtır ve gönderir. Mektup ulaşır Yemame'nin reislerine. Adamlar tararlar bir tane bulamazlar ki mektubu okutsunlar. Bir ya da 1,5 aydan sonra bir okuma yazma bileni bulurlar da aleyhissalatü vesselam Efendimizin yazdığı mektup öyle okunur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasından Halid bin Velid'in cihat hareketlerini biliyorsunuz. Onlardan bir tanesi de Hire seferleridir. Hire seferleri sırasında nasıl olduysa ihtiyaç oldu. Ordunun içerisinde sayı saymayı, bine kadar, birden bine kadar sayı saymayı bilen var mı yok mu diye Halid İbni Velid bir araştırma yapmak durumunda kaldı. 5000 ya da 7000 kişilik ordunun içerisinde bir avuç insan, bir elin parmakları kadar insan ancak bine kadar sayı saymayı becerebildi. Şimdi böyle bir zemini konuşuyoruz. Böyle bir zeminde konuşurken hadisler niye işte 2. asırdan sonra yazıldı gibi bir meseleye götürüp mesele yaslıyoruz ve o hadis birikimimize, müktesebatımıza şüpheler düşürüyoruz. Eğer bu cehaleten değilse bunun amacının ne olduğunu biliyorsunuz. Biz kimseyi yargılayacak durumda da değiliz ama böyle bir vaka var. Şimdi benim güzel kardeşlerim, sadece meseleye asr-ı saadetten de bakmayalım. Ben kendi hayatımdan bir şey söyleyeyim. Siz de birçoklarınız, özellikle yaşı benim yaşıma yakın olanlar ve benden büyük olanlar daha iyi bileceklerdir. Bizim kuşağımızın, Anadolu'dan gelen insanların hangisinin annesi yazı bilirdi Allah aşkına? Çoğumuzun babaları yarım yamalak bilirdi, anneleri hiç bilmezdi. Benim çocukluğum küçücük bir kazada geçti Erzurum'un Horasan ilçesinde. Bir kırtasiye dükkanına ben bakıyordum. Horasan 80 küsür köylük bir ilçe. O ilçenin muhtarlarının tamamı bizim kırtasiyedeydi. Ve ben okuma yazma bilmeyen muhtarların evraklarını küçükken yazıyordum. Bu dediğim hadise yüzyıllar önce değil. Dediğim hadise 30-35 yıl önceki hadiseler. 30-35 yıl öncesine kadar da bu memleket böyleydi. Şimdi bu manada malzemeler artınca, yazı noktasında farklı bir zemine iş kayınca, bulunduğumuz zeminden kalkar da asr-ı saadetteki bu işi değerlendirmeye çalışırsak haksızlık yaparız, anlayamayız ve o anlamama bizde başka başka

yargılara sebebiyet verir. Allah korusun, Peygamber aleyhissalatü vesselamın mirası olan o nebevi mirasla aramızdaki mesafeleri daha da arttırır. Aklımıza şüpheler düşürür ve başka başka sıkıntılar ortaya çıkar. İşin bir boyutu bu. Bir başka boyutuna da dikkat çekmek istiyorum. Elhamdülillah burada biz asr-ı saadeti yıllardır anlamaya çalışıyoruz. Ders yapıyoruz. Kitap okuyoruz. Bu konuda ben buradaki cemaati istisna tutacağım ama genel anlamda şu anda şöyle bir algı var insanımızın içinde. Sahabe deyince akıllarına Çağrı filmindeki birkaç tane tablo gelir. Hepsi böyle beyaz elbise giymiştir. Nur gibi yüzleri vardır ki öyledir zaten, o nur yüzüne itiraz edecek yok. Hepsinin beyaz beyaz sakalları vardır ya da siyah siyah. İşleri güçleri Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında oturmaktır. Ya cihada gitmişlerdir ya da Mescid-i Nebevi'de oturmuşlardır, ibadet etmişlerdir. Bütün zamanlarını, hayatlarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber geçirmişlerdir. Vallahi böyle değil, böyle değil. Ashab-ı kiram efendilerimizin hayatlarına bakın. Onların da sizin kadar en az dertleri var. Evlilikleri var, çocukları var, çocuklarıyla problemleri var, işleri var, ticaretleri var, anlaşmazlıkları var, kavgaları var, gürültüleri var, var oğlu var. Bu kadar varın içerisinde onlar sahabe zaten. Bu kadar varın içerisinde Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. Hazreti Ebubekir sahabenin sertacıdır, başımızın da o güzel halkanın da en önemli ismidir ve en önemli noktasında durur. Hazreti Ebubekir'in hayatına bir bakın ya, en büyük imtihanı evlatlarıyladır. Erkek çocuklarıyla Hazreti Ebubekir'in imtihanı bugün birçok babanın imtihanından daha şiddetlidir. Bu kadar şiddetli bir imtihanla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra o güzel dünyanın en önemli isminden bahsediyorum size, ama böyledir. Tarlada çalışmışlardır, elleri nasırlaşmıştır, ekmek parası derdine düşmüşlerdir. Bunların hepsi onların dünyasında vardır. Onun için geceleri gündüzleri mescidde geçen insanların sayısı bir avuçtur. Şimdi biz genel bir değerlendirme yaparken sahabe hakkında, niye işte bazıları fazla rivayet etmedi de bazıları çok rivayet etti deyip isimler üzerinden bir kavgaya tutuşturursak meseleyi, bu hususu da gözden kaçırırsak yine anlamayız. O çok hadis rivayet edenler var ya, kendilerini bu işe vakfedenlerdi. İlim noktasında başka işleri olmayanlardı. Ebu Hureyre gibi, Abdullah İbni Ömer gibi, Abdullah İbni Amr gibi, Enes bin Malik gibi radiyallahu anhum ecmain bir avuç özel seçilmiş insandı. Ve bu işin, eğer tabir caizse, özel olarak istihdam edilmiş insanlarıydı. Ama ben şimdi biraz sonra size söyleyeceğim, Hazreti Ömer bile kaç yıl bir gün geldi Resulullah'ın yanına, bir gün gelemedi. Çünkü diğer gün evini geçindirmek için uğraşması lazımdı. Sahabe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hakikat öğrendi. İnsanın yiyeceği en güzel rızık alnının teriyle kazandığıdır. Öyle ona buna yaslanarak, bu o bu baba bile olması olsa bile, ona buna yaslanarak öyle bir hayat yok. O hayatı Allah Resulü istemiyor. Alnının teriyle kazanacaksın. Kimseye bu manada yük olmayacaksın. Bunu bildiği için de sahabi Allah Resulü'nden mahrum kalma noktasındaki bir sıkıntıya katlanarak bir gün Resulullah'ın yanında, bir gün değil ya da bazen namaz vakitlerinde gelip sonra işinin başına dönerek böyle bir hayat yaşadılar. Bu iki tane hususu bilerek meseleyi anlamaya çalışalım ki bugünkü söyleyeceklerimde, bundan sonraki söyleyeceklerimde biraz daha doğru bir biçimde anlaşılmış olsun. Şimdi benim güzel kardeşlerim, şöyle bir gidelim aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatında çok önemli bir yeri olan veda haccına ve veda hutbesine. Biliyorsunuz İslam dönemindeki ilk ve tek hac olduğu için o hacca veda haccı dendi. O hac sırasında aleyhissalatü vesselam efendimizin Mina'da, Müzdelife'de, Arafat'ta okuduğu hutbelerin tamamına da veda hutbesi, ama aslında hutbelerdir o, veda hutbeleri dendi.
o veda hutbelerinin

0: metinlerini biz şu anda çok güzel bir biçimde okuyabiliyoruz. Çünkü bize eksiksiz bir biçimde ulaştırıldı. Çok önemli şeyler söyledi. Son buluşmaydı o. Vasiyet niteliğindeydi. Ya eyyühennes diyerek insanlığa hitap eden evrensel mesajlar vardı o hutbenin içerisinde. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz adeta 23 yıllık risalet tarihini o hutbelerde özetliyor. Bir kez daha bazı hakikatleri karşısında duran 100 bini aşkın sahabeye emanet ediyordu. Ne dedi mesela? İnsana onur kazandıran en önemli şeyin kulluk olduğu gerçeğinin altını çizdi. Şeref mi istiyorsunuz? Şeref Abdullah olmaktır. Mevki, makam, kariyer, etiket bunların hiçbiri değil. Asıl şeref Allah'a kulluktur. Veda hutbesinde aleyhissalatü vesselam Efendimizin kul olmaya özellikle dikkat çekmesi bundan dolayıdır. İnsan onurunu zedeleyen en önemli şeyin asabiyet olduğu gerçeğinin altını çizdi. Ve her türlü asabiyet ayağımın altındadır dedi. Her türlü asabiyet cahiliyet davasıdır dedi. Ve muhteşem bir evrensel mesaj verdi. Keşke sesimiz, sedamız şöyle bir dünyaya şu sözleri duyurabilecek kadar olsa. Sözlerin sadece ulaşması yetmiyor. Bu sözün gereklerini de Müslümanlar olarak bir yapabilsek. Allah aşkına şu sözü nerelerde okusanız hangi insan buna itiraz edecek? Hangi insan buna kapısını kapatacak? Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem de topraktan yaratılmıştır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın araba, beyazın siyaha, siyahın beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece nededir? Takvadadır. Nerede? Nerede bu? Bu ufuk nerede? Bu bir nebevi ufuk ama bu nebevi ufuk bugün nerede Müslümanlarda? Böyle bir şey yok. Asabiyet öyle bir işlemiş ki bizim damarlarımıza ufacık bir imtihan olduğu zaman hemen başlıyoruz. Hemen o 100 yıldır 200 yıldır damarlarımıza işlenen ırkçılık, milliyetçilik farklı bir biçimde bizde tezahür ediyor. Allah Resulü söyledi, ölçüyü de koydu. Kendisi için istediğini kardeşi için istemedikçe kamil manada iman etmiş olamaz dedi. Sen bunu anlayıp gereğini yerine getireceğin yerde... Nerede böyle bir Müslüman, böyle bir Müslümanlık, böyle bir Müslüman ufku hayatımızdan çekip gitti. Konuşurken iyi konuşuyoruz. Mesela şunu diyoruz. 1000 yıldır kardeşiz, etle tırnak gibiyiz. Tamam, çok güzel. Ama biraz önce nebevi mesaj bize bir şey söyledi. Etle tırnak gibi olduğun zaman kendi için istediğini, kardeşi için de istediğin meselesini anlasaydın hep et olarak kendini görmezdin. Sen mübarek hep etsin, tırnakta diğerleri. Diğerleri tırnaksa kesip atmayı da biliyorsun. Onu da rahat bir biçimde yapabiliyorsun. Böyle bir şey yok. Etle tırnak gibi eğer olacaksan bazen sen et olacaksın, bazen karşıdaki tırnak. Ama bazen sen tırnak olacaksın, bazen karşıdaki et olacak. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyledi. Ama bu ufku Müslümanlar olarak anlayamadığımız için bugün paramparça olduk. Halen de parçalanmaya devam ediyoruz ve bu ufka yaslanmayana kadar da daha ehli küfür bizi parçalamaya devam edecek.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
9: Tıklayın.
11: Radyo Hedef.
12: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar, bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi, enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler her salı 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Bari sensin ki senin sözünle ten cana yoldaş oldu. Senin sözünle ateş suya sırdaş oldu. Yoktan var ettiklerin sonsuzluğa aşık oldu. Unutulmuşluktan çıkardıkların unutulmaktan korkar oldu.
2: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
4: Başka ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Canın, malın, namusun mukaddes olduğunu vurguladı. Son sözler, kadınlar size Allah'ın emanetidir dedi. Ve bu meselede de inanılmaz derecede bir ufuk bıraktı yine. Haksız kazancı önleme adına faiz meselesini gündem etti. Bu manada aslında ümmetin en büyük imtihanının faizden olacağı gerçeği de veda haccında bir kez daha Allah Resulü'nün o mübarek dudaklarında karşılık buldu. Kan davalarının sonlandırılmasını istedi. Ona ait şeyleri de ayakları altına aldı. Suçun şahsiliğini söyledi. Mesela nerede, Müslümanlarda var mı böyle bir şey? Adamın oğlu bir suç işledi. Toplum ne yapıyor? Toplum o aileyi tamamen tecrit ediyor. Annesi, babası, akrabaları o suçun sanki içindeymiş gibi algılanıyor. Ama bak sallallahu aleyhi ve sellem, bir insan suç işlemişse suç şahsidir dedi. Sen ondan dolayı yargılayamazsın başkalarını dedi. Ama biz bunlara da kulaklarımızı tıkadık. Daha neler neler söyledi. En son ne dedi biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem? Yarın beni sizden soracaklar. Görevimi yapıp yapmadığımı sizden soracak ve sizden şahitlik isteyecekler. Ne diyeceksiniz? Ashab-ı kiram efendilerimiz 100.000'i aşkın hep birden dediler ki şehadet ederiz ki Allah'ın dinini tebliğ ettin, görevini hakkıyla yaptın, bize lazım olan her türlü nasihatı ve vasiyeti yerine getirdin. Biz buna şahit olacağız.

razı ya Resulallah dediler. Şimdi onlar bu şehadeti yaparken aleyhissalatü vesselam Efendimizin eli şöyle. El şehadet parmağıyla havada. Onlar şehadetini bitirdikleri zaman Efendimiz şöyle elini indirecek o cemaatin üzerine. Üç kez şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab diyecek. 14 asır sonra eğer bizim de şehadetimizin bir anlamı varsa biz de şahidiz ki hepsini bize ulaştırdı. İnşallah ona ümmet olmayı da Allah bizlere kolaylaştırsın. En son ne dedi biliyor musunuz? Bu söze varmadan, şehadeti söylemeden önce. Ashabım dedi, muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayınız. Bakın burası bize çok önemli. Bugün dersimizin serlevhası burası aslında. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki burada bulunan kimse buraları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur. Neydi serlevhamız? Sözlerimizi duyan duymayanlara ulaştırsın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bunu söylüyor. Burada bulunanlar, şahit olanlar, gaib olanlara ulaştırsın. Çünkü ben bu sözleri sadece size söylemiş değilim. Bu sözleri size söylüyor ve size emanet bırakıyorum. Bundan sonrası size kalmış. Burada bulunmayanlara bu sözleri ulaştıracaksınız. Ne yaptı biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Şurada ufacık bir yerdeyiz. Şimdi hoparlör mikrofon olmasa sesim arkalara gitmiyor. 124 bin insan, Ebu Razi öyle söylüyor. 124 bin insan Allah Resulü'nü dinliyor. Söz nasıl ulaşıyor altta, o insanlara, o uzaklarda olan o cemaatin büyüklüğünü şöyle zihninizde tasavvur edin. O cemaate nasıl ulaştırıyor? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz mikrofon kullanıyor. Ama mikrofon bizim bildiğimiz mikrofonlardan değil, insan kullanıyor. Rebi'a İbni Amr'ı bu iş için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görevlendirmiş. Rebi'a İbni Ümeyye'yi affedersiniz. Ve onun gibi birkaç tane böyle o cemaatin içerisinde. Eskiden vardı ama şu anda ihtiyaç olmadığı için artık yapılmıyor biliyorsunuz camilerde. Ara müezzinler vardır. İmamla o cemaat, arka cemaat arasındaki bağ kuran ara müezzinler vardır. İmamın söyledikleri arkaya ulaşsın diye böyle şeyler yaparlar. Efendimizin tam da orada yaptığı o. Orada müezzinler ya da münadiler yerleştiriyor. Sesi gür olan sahabileri sallallahu aleyhi ve sellem bu iş için görevlendiriyor. Çünkü mesele ciddidir. Allah Resulü konuşuyor. O sözler onlara emanet edilecek. O emanette sonraki nesillere aktarılacak. Dolayısıyla iyice anlamaları, iyice duymaları, iyice kavramaları, iyice bellemeleri, bunun üzerinden de başkalarına duyurmaları noktasında vazifelerini yerine getirme adına adım atmaları gerekir. İşte sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin veda haccında yaptığı bu hal bize aslında peygamber sözlerini başkalarına duyurma sorumluluğunun ne kadar önemli bir hakikat olduğunu söyler. Hadis kitaplarında, siyer kitaplarında yüzlerce örnek var. Ben şimdi bir miktarını size yine aktaracağım burada. Ama hiçbir örnek olmasın. Sadece veda haccında Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şahit olanlar, gayip olanlara ulaştırsın sözü bile tek başına olsaydı peygamber aleyhissalatü vesselamın sözlerinin anlaşılıp ulaştırılması noktasında sahabenin üzerinden bize bir görev verildiği kavranılırdı. Ama dediğim gibi daha neler neler var. Şimdi benim güzel kardeşlerim, asıl konumuza geçtik aslında ama burada parantez içerisinde bir şey söylemek durumundayım. Bir kesim var, ne yazık ki var, 25-30 senedir biraz daha fazla var. Siyere, İslam tarihine, hadise, yani bizim sahih İslam geleneği dediğimiz o birikime karşı menfi bir tavırları var. İşleri güçleri şüpheyle konuşmak, şüphe atmak, zihinleri bulandırmak, böyle bir şeyi kendilerine meslek edinmiş bir kesim var. Bu kesimi dinleyin, hadis, sünnet bu manada onların yanındaki yerini anlarsınız. Ama ilginçtir. O şüphe düşürdükleri müktesebata
işlerine geldiği zaman oradan

Cımbızla rivayetleri çekip kullandıklarında görürsünüz. Hadis sünnet deyip o İslam müktesebatına karşı burun kıvıranların dillerinden düşürmediği bir hadis var. Nedir o hadis? Ayşe anamızın Allah Resulü'nü bize tasvir ederken onun ahlakı Kur'an'da hadisi. Bu bir Kur'an ayeti değil, bu bir rivayet. Bunu Ayşe anamız söylüyor. O sizin eleştirdiğiniz, tenkit ettiğiniz, hani 200 sene sonra yazıldığı için içerisine birçok beşer kalemi bulaşmış diyerek burun kıvırdığınız kitaplar var ya, o kitapların içerisinde geçiyor bu rivayet. İlginçtir mesela bu kesim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gaybı mutlak manada bilmeyeceğini söyler. Asla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gaybi bir mesele söyleyemez, bilemez. O kesimin iddiasına göre böyledir. Ama dinleyin, Ammar bin Yasir'in bahi bir topluluk tarafından öldürüleceğine dair rivayeti söylerler. Peki bu rivayeti niye söylüyorsun? Hani Resulullah bilmiyordu gaybi? Mutlak manada gaybı elbette ki Allah bilir, ama Allah isterse peygamberlerine o gaybden bazı perdeleri kaldırır ve o gaybi olan bazı meseleleri duyurabilir. Ona da biz ihbar-ı gaybi deriz. Ona da belli ölçülerde sallallahu aleyhi ve sellem duyurur. Peygamber aleyhissalatü vesselamın gelecekte olacak hadiselere dair yüzlerce hadisi var. O hadislerinin hiçbir tanesini almayıp sadece Ammar bin Yasir'i almanın sebebi ne? Bunu sorguladığınız zaman aslında meseleyi anlarsınız, ama iş oraların değerlendirmesine girerse başka yerlere gider. Mesela o kesmin dillerinden düşürmedikleri bir hadis. Nedir? Kim benim adıma yalan söz söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın. Evet, bu söz bir hadistir ve bu hadise itiraz edecek hiçbir şey yok. Göreceksiniz ilerleyen derslerde, müstakil olarak bunu da bir ders konusu yapacağız biz. Tamam da sen bu rivayeti söylüyorsun. Niye diğerlerini de söylemiyorsun? Bunun gibi 10-15 tane var. Bir tane de şu var. Hazreti Peygamber hadislerin yazılmasını ve rivayet edilmesini yasakladı. Bunun delillerini de tenkit ettikleri o kitaplardan veriyorlar. Hatta hadislerin yasaklandığını, yazılmasının yasaklandığına dair en önemli rivayet Müslim'de geçen Ebu Said el-Hudri'nin rivayetidir. O rivayeti de güzel güzel aktarıyorlar. Tamam, aktarılsın. Bizde hiçbir problem yok. Biz zaten derdimiz orada ne varsa hepsinin masaya yatırılması ve anlaşılması noktasındadır. Ama bizim derdimiz şu olmamalı. Cımbızla çek oradan, işine geleni kullan, işine gelmeyeni bırak. Böyle bir şey ilmi bir ahlaka da usule de sığmaz. Onun için ben şurada kısadan bu meseleyi bir değerlendirmek istiyorum. Bilenler bilir aslında. Geçen medrese dersinde bu meseleyi biraz daha geniş ele aldık. Ama burada söz yeri geldiği için bir daha kısaca değerlendirmek istiyorum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis nakledilmesini yasakladı mı? Hadis nakledilmesini ve yazılmasını yasakladı mı? Yasaklamadı mı? Biraz önce söylediğim hadise göre aleyhissalatü vesselam Efendimiz kitabeti, yazılmayı yasakladı. Ebu Said el-Hudri Efendimiz'den hitaben diyor ki, benden bir şey yazmayınız. Kim benden Kur'an'dan başka bir şey yazdıysa onu imha etsin. Hadis sahih mi? Hadis sahih. Ama hadisin devamı var. Sen niye devamını görmüyorsun? Bak hadisin devamından ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Benden rivayet ediniz. Bunda bir beis yoktur. Kim benim üzerime kasten yalan söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın. Bir cümle ne dedi? Benden Kur'an dışında bir şey yazmayın dedi. İkinci cümle ne dedi? Benden rivayet edin dedi. Demek ki hadis de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece yazıyı yasaklıyor. Yoksa rivayet edilmesine ait aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir yasağı yok. Yine Ebu Said el-Hudri şöyle bir şey naklediyor bize. Ben oradayken, bir meclisteyken adamın biri geldi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisleri yazmak için izin istedi, ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu izni vermedi. Bu da sahih bir rivayettir, bu da kaynaklarımızda var. Ebu Hureyre bir hadis rivayet ediyor. Bakın ne kadar net bir biçimde meseleyi ortaya koyuyor. Bir gün diyor, biz kendi aramızda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini yazıyorken Efendimiz
yanımıza geldi. Sordu, dedi ki bu yazdıklarınız nedir? Biz de dedi ki ya Resulallah, senden işittiğimiz sözleri yazıyoruz. Bunun üzerine sallallahu aleyhi ve sellem biraz da gadaplandı ve dedi ki Allah'ın kitabı haricinde kitap mı istiyorsunuz? Bilir misiniz sizden önceki milletler ancak Allahu Teala'nın kitabına rağmen yazmış oldukları kitaptan dolayı sapmışlardır. Bu hadis de sahih bir hadis mi? Evet, sahih bir hadis. Peki buna dair, yani bu fasla dair birkaç tane daha rivayet var mı? Var, ama bu kadarla iktifa edelim. Şimdi sadece bu hadisler üzerinden değerlendirme yaparsak yanlış yaparız. Bu hadisleri söyleyen peygamber, canlarımız onun yoluna kurban olsun, feda olsun, şunları da söylüyor. Abdullah İbni Amr diyor ki ben aleyhissalatü vesselam efendimizden ne duyuyorsam yazıyordum. Arkadaşlarım bir gün beni tenkit ettiler. Dediler ki Abdullah ne yapıyorsun? O da bir beşerdir. Bazen kızgınlıkla, bazen sevinç anıyla bir şeyler söyler. Sen her duyduğunu yazarsan, bunlar kayıt altına alınırsa, başkalarının eline geçerse bu doğru bir şey olur mu? Tereddüt ettim dedi, diyor. Yazayım mı, yazmayayım mı? En iyisi dedim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sorayım. Gittim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a anlattım. Resulullah bana dedi ki şöyle de mübarek ağzını işaret ederek yaz Abdullah yaz. Bu dudaklardan Allah'ın hoşlanmayacağı bir tek cümle çıkmaz. Yaz dedi, ben de hayatımın sonuna kadar yazdım. Biliyorsunuz kitabı Sadıka diye bir kitap oluşturuyor o yazdıklarıyla. Demek ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz yazıya, hadislerin yazımına da izin veriyor. Başka bir rivayet Buhari'de geçiyor Ebu Hureyre'nin nakliyle. Vallahi ben de naklettim diyor Allah Resulü'nden hadisler. Abdullah İbni Amr da nakletti. Ama o benden daha hayırlıydı. O yazdı, ben ise yazmadım. Ebu Hureyre bu sözü söylüyorsa bu bizim için önemli bir şey. Ve yazı meselesinde eğer Resulullah aleyhissalatü vesselamın o getirdiği yasak hayatın tamamını kaplayacak bir yasak olsaydı, Ebu Hureyre bu meselede Abdullah İbni Amr'ı kendisine fazilet itibariyle daha farklı bir konumda olduğunu dillendirmezdi. Bir rivayet daha söyleyeyim. Ensardan bir genç geliyor Efendimiz aleyhissalatü vesselama. Ya Resulallah diyor, ben senden bir söz işitiyorum ama hafızama güvenemiyorum. Tutamıyorum da hafızamda. Ne yapayım? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de şöyle elini işaret etti. Sağ elinden yardım al dedi. Yani yaz dedi. Ve bunun gibi daha başka rivayetler de var. Şimdi hadislerin yazımını yasaklayan rivayetler sayısı 6 ya da 7 tanedir. Hadislerin yazılmasına müsaade edilen rivayetler sayısı da 20'ye yakındır. Niye bu ihtilaf var? Bazı rivayetler farklı farklı sayılır da onun için. Ama yazıldığına dair rivayetlerin daha fazla olması da önemli bir şey. Şimdi benim güzel kardeşlerim, çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendi sözlerini yazdırdı mı? Yazdırdı. En büyük delil nedir burada? Onun yazdığı her bir diplomatik mektup aslında Efendimizin yazdığı bir vesikadır. Ve sadece sallallahu aleyhi ve sellemin elimizde şu anda 6 tane başka ülke insanlarına, hükümdarlarına yazdığı diplomatik mektup değil. Allah rahmet eylesin Hamidullah Hoca'nın El Vesaikus Siyasiye kitabını okuyun. 200'ün üzerinde vesikanın kayıt altına alındığına dair bilgiyi göreceksiniz. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu işi daha kendisi hayattayken başlatmış. Peki burada bir yazın bir yazmayın deyip burada bir çelişki varmış gibi gösterilen görünen tabloyu nasıl anlayacağız? Kıyası yapın, ciddi bir biçimde rivayetler üzerinde durun, anlayacaksınız. Aslında sallallahu aleyhi ve sellemin yapmak istediği, önceki dönemlerde yazı malzemesi tek olduğu için Kur'an'la aynı yere yazılmamak noktasında bir uyarıdan dolayı Efendimiz Kur'an'ın yazıldığı yerlere başka sözlerin yazılmaması konusunda bir uyarıda bulunuyor. En başta yazı malzemelerin azlığına ait bir şey söyledim. Oradan da meseleyi biraz daha iyi anlayın.
Bir diğer şey, karıştırılmasın. İnsanlar onu Kur'an gibi zannetmesin. Kur'an başka, hadis başka, Kur'an başka, Allah Resulü'nün sözü başka. Bunlar birbirine karışmasın.

noktasında bir hassasiyetle söylüyor. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zihinlerde bazı şeyler otursun. Nasıl ki kabir ziyaretlerini önce yasaklayıp sonra bu işe ruhsat verdiyse, bu manada da önce bir yasak, arkasından gelen sözleriyle ruhsat vererek bu manada bazı şeyleri ortaya koymuştur. Onun için ne olur bu parçacı okuyuştan, bir rivayet çekerek o rivayet üzerine hüküm bina etmekten, o meselede söylenmiş bütün sözleri bir araya getirmeden, sadece bir iki tane rivayet ya da ayet üzerinden meselelere yaklaşmaktan kendimizi koruyalım. Bu yanlış bir algıdır. Bizi Allah korusun yanlış yerlere götürecektir. Şimdi güzel kardeşlerim, konuya girelim şimdi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sahabeye kendi sözlerini kendilerinden sonraki gelenlere ulaştırma gibi bir görev verdi. Bu bir vazife. Bunun da nasıl uygulandığını gelecek haftaki derste daha fazla bir biçimde göreceğiz. Ama ben şimdi bir başka hususa sizi götürmek istiyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendi sözlerini anlaşılması için sahabeye nasıl bir yöntem uyguladı? O bir muallim, sahabe talebe. Nasıl ki Kur'an'ı onlara öğretiyorsa sünnetini, hadislerini de öğretiyor. Peki bunu yaparken nasıl bir yöntem uyguluyor? Çok şey söylenir. Ben çerçeveyi daraltarak 6 tane maddeye dikkatlerinizi çekeceğim. Sözlerinin iyice anlaşılmasını sağlardı. Sözlerinin doğru bir şekilde kavranılmasına özen gösterirdi. Bunlar çok önemli. Sözlerinin ezberlenmesi için tekrar ederdi. Sözlerinin hafızalara kaydedilmesine teşvik ederdi. Aynı gibi gözükse de aynı değil. Sözlerinin müzakere edilerek iyice kavranılmasını isterdi. Sözlerinin başkalarına ulaştırılmasını özellikle isterdi. 6 tane maddede biz aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadis talimini sahabeye nasıl yaptığını özetleyebiliriz. Birincisi neydi? Sözlerinin iyice anlaşılmasını sağlardı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle ben yaldızlı söz kullanayım, haşa. İşte cemaat bilsin ben ne kadar bilginim, bilgiçim, bak ne kadar güzel güzel laflar biliyorum. İşte batıyı da biliyorum, doğuyu da biliyorum, felsefeyi de biliyorum, mantığı da biliyorum. Haşa, böyle bir şey yok. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz çok net konuşuyor, net. Karşısındaki çoban da onu anlıyor. Alim olan Abdullah İbni Selam da onu anlıyor. Çünkü net konuşuyor. Anlaşılmak istiyor. Anlaşılmak istediği için böyle yapıyor. Şimdi adam diyor bizim hoca öyle bir kitap yazmış ki hiçbir kimse bir şey anlamıyor. Eğer bir şey anlaşılmıyorsa o kitap değerli bir kitap gibi algılanıyor. Böyle bir şey yok. Kitabın değeri başka bir şekilde kıyas edilir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de net bir biçimde anlaşılmak için bu manada net konuşuyor. Eğer sahabe anlamadıysa, mesela bir söz söyledi, şimdi ben de konuşan birisi olarak bir söz söylüyorum, istiyorum ki bir karşılık gelsin yüzlerden, ama bu saat yorgun saatler olduğu için gözler gitmiş, zihinler gitmiş, o ayrı, ben alışmışım ona. Bir de bizim koltuklar zaten rahattır, koltuğa gitti mi süzülür millet, ben ona da alışığım. Ama netice itibariyle karşılık göremeyince aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir daha soruyor. Diyor, anlamadınız mı? Anlamadık. O zaman anlaşılacak şekilde Efendimiz izah ediyor. Bazen soru cevapla, mesela bildiğiniz en meşhur hadis, müflis kimdir? Dikkatler yoğunlaşıyor. Birkaç tane görüş söyleniyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sonra asıl neyse onu söylüyor. Yani Efendimiz bu manada muhataplarının seviyelerine göre çok net ve açık konuşuyor. Seviyelerinin üstünde asla bir söz yok. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatiplerin öyle cafcaflı sözler söyleyip yaldızlı sözler söyleyip burnunu ayağını kırarak işte bak ne güzel konuşuyor falan filan deyip rol yapan insanlara çok ağır bir şey söylüyor. Onun adı rol yapmaktır ve o peygamber mektebinden yetişmiş bir talebenin asla yapmayacağı bir şeydir. O işi ayrı bir şey. Biz film çevirmiyoruz ki, burada bir insanlara bir şey söylüyoruz. O zaman net bir biçimde söyleyeceğimizi söyleyeceğiz. O manada başka başka şeyler değil. Ama burada bir şey var. Şimdi onu en sonda söyleyeceğim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bazen kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla diyor. Yani direkt muhataba demiyor.
Ama şimdi ne

kızlar ne gelinler üzerine bir şey almıyor. Almadığı için ben bazen diyorum ki bu sünneti ben ihlal edeyim. Artık ben bazen açık açık söyleyeyim. Mesela şimdi bir şey söyleyeceğim. Belki kardeşlerimden bazıları gücenecekler ama ben söyleyeyim. Ama eğer yapmazlarsa açıkta daha da açık söyleyeceğim. Sigara gibi bir illetin ne kadar büyük bir illet olduğunu ben defaatle söyledim. Başka başka şekillerde söyledim. İradenin güçlenmesi noktasında söyledim. İradenin zafiyetinin başka vesilelere sebep olduğunu söyledim. Ama bakıyorum ki yine bazı kardeşlerden geliyor o koku. Bu çok iyi bir şey değil arkadaşlar. Ya yapacaksınız ya da isimleri burada söyleyeceğim bir dahaki sefere. Diyeceğim ki şu şu şu isimler, bir şey söyleyeceğim yani. Eğer kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla meselesinde gelinler yok işte, işi başka yokuşlara sürüyorsa vallahi bize düşen o olacak. İnşallah bana onu yaptırmazsınız. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz çoğu zaman böyle söylerdi ki rencide olmasınlar. İnsanlara ne oluyor ki? Bazıları şöyle yapıyor, bazıları böyle yapıyor diyor. En sonda zaten size öyle bir rivayet söyleyeceğim. Şimdi burada sözlerinin iyice anlaşılmasını sağlardı meselesini unutmayalım. Ne diyor biliyor musunuz Ayşe anamız, anaların anası? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin konuşması herkesin anlayacağı şekilde açık seçikti, netti. Bu Ebu Davud rivayetidir. Yine anamız söylüyor, çünkü Resulullah'ı en iyi tanıyan konuşuyor. Anamız söylüyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin yaptığınız gibi çabuk çabuk konuşarak sözleri arka arkaya dizmezdi. Tane tane konuşurdu, muhatabının iyice anlamasını sağlardı. Bazen bazı önemli şeyleri söylerken siz tek tek kelimelerini sayabilirdiniz. Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimizin derdi bu, anlaşılmak için karşıya bir şey verecek. Bu sözü onun zihnine iyice yerleştirmek için tane tane konuşuyor, net net konuşuyor, açık seçik konuşuyor. Bu manada muhatap algılasın, anlasın diye elinden geleni yapıyor. İkincisi, sözlerinin doğru bir şekilde kavranılmasına özen gösterirdi. Hadisleri emanet ediyor sahabeye. Bazen sahabeyle karşı karşıya geldiği zaman söyle bakayım o hadisi diyor. Eğer o sahabe efendimiz hadiste bir değiştirme yapmışsa aleyhissalatü vesselam efendimiz o değiştirmeyi, o unutmayı, o eksik bırakmayı düzeltiyor. Velev ki manaya ters düşecek bir şey bile olmasa. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Mana ile rivayet caizdir aslında. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz sahabeye bu işin çok önemli olduğunu kendi üzerinden gösteriyor. Mesela bir örnek vereceğim. Bera İbni Azib radıyallahu anhu Ensar'ın gençlerindendir. Ne gençlerden birisidir? Mus'ab'ın elleriyle iman şerbetini içmiş birisidir. Efs kabilesindendir. Bedre katılmak için gelip Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin önünde gözyaşı döken biridir. Ama yaşı küçük olduğu için Efendimiz tarafından geri çevrilmiş biridir. 15 yaşındayken Uhud'a katılmış biridir. Uhud'dan sonra Allah Resulü'nün bütün seriyelerine, gazvelerine 18 mi 16 mı hepsine katılmış birisidir. Allah Resulü'nden de bize 303 tane hadis rivayet etmiştir. Uzunca bir ömrü var. Ya Hicri 71'de ya 72'de 80 küsür yaşlarında Kufe'de vefat etmiş birisidir. Böyle büyük bir isimden bahsediyoruz. Kendisi ilk dönemde gençken Risaletin mektebine kayıt olmuş bir talebedir. Ondan sonra bize 305 tane hadis rivayet eden, bu konuda Peygamber aleyhissalatü vesselamın hatıralarının ulaşmasını sağlayan önemli kametlerden birisidir. Şimdi diyor ki bir gün aleyhissalatü vesselam Efendimiz yanıma geldi ve bana şöyle bir şey dedi. Ey Bera, gece yatacağın zaman güzelce abdestini al. Şöyle sağa doğru yat ve şu duayı oku. Efendimiz yatmanın adabını gösteriyor. Nasıl yatılır bunu bile gösteriyor. Ya nasıl yatıldığını gösteren bir peygamber nasıl ticaret yapıldığını göstermez mi Allah aşkına? Nasıl ticaret yapıldığını gösteren bir peygamber, nasıl bir devlet yönetilir bunu göstermez mi Allah aşkına?
Hiç kimse kusura bakmasın, biz meseleleri kendi işimize geldiği gibi yontuyoruz. Bizi incitmeyen yerlerde peygamber konuşsun ama bize böyle ağır gelen yerlerde biz konuşalım. Onun adı İslam değil, onun adı başka bir şey, biliyorsunuz ne olduğunu. O İslam değil. İslam %100 İslam'dır. Asla başka bir şeyle şirket olmaz, başka bir şeyle de alanı paylaşmaz. İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselam o hakikate uygun bir biçimde bunu söylüyor. Diyor ki şöyle de: ya Rabbi, kendimi sana teslim ettim, yüzümü sana yönettim, işlerimi sana havale ettim, sırtımı sana dayadım, sana muhabbetimden ve senden korkumdan dolayı sana sığındım. Senden gayrı sığınılacak başka bir şey yoktur. Ancak sen varsın. Ya Rabbi, senin indirdiğin kitaba inandım, gönderdiğin nebiye iman ettim. Çok güzel bir dua. Arapçası da var kaynaklarda. Hem Bukhari hem Müslim'de geçer. Oradan özellikle ezberleyin. Gecenizin, gecelerimizin son duası olsun. Bakın müjdeyi de veriyor aleyhissalatü vesselam. Ey Bera diyor, eğer bu sözleri söyler ve o gecede ölürsen, sen İslam fıtratı üzere ölürsün. Yani mümin olarak ölürsün. Şimdi Bera bunu duyar da durur mu? Anında sözü ezberlemeye çalışıyor. Bunlar diyor senin son sözlerin olsun. Bukhari'nin vudu babının 75 numaralı hadisi, Müslim'in zikir babının 56 numaralı hadisi. Hemen diyor ezberledim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gitmeden, ya Resulallah dedim, ezberledim, ister misin sana okuyayım? Oku dedi. Başladım okumaya, hepsini söyledim söyledim söyledim. En sona gelince dedim ki o son cümlede, âmentu bi kitâbikellezî enzelte ve bi nebiyikellezî erselte. Böyle diyeceğim yerde şöyle dedim: âmentu bi kitâbikellezî enzelte ve bi resûlikellezî erselte. Nebiyike diyeceğine resûlike dedi. Yani ikisini de biz Türkçe'ye ne çeviriyoruz? Peygamber ya. Ha nebi ha ne resul, ne fark eder? Manaya da bir şey yok, başka bir şeye de bir etkisi yok. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki yanlış okudun. Nebi kellezi değil, Resulü kellezi dedi ve beni düzeltti. Ben de onun dediği gibi okumaya başladım dedi. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendinden duyulan bir duadaki bir kelimeye müdahale etmişse, varın siz bu manada Efendimizin hassasiyetinin boyutunu anlayın. Bunların onlarca örneği var. Onun için sahabenin ödü kopuyor hadis rivayet etmekte. Eğer hafızalarına güvenmiyorlarsa susuyorlar. Mesela o saadet ikliminin önemli isimlerinden birisi Zeyd bin Erkam'dır radıyallahu anh. Zeyd bin Erkam Bera İbni Azib'in de ticari ortağıdır. Beraber altın alırlar, gümüş satarlar. Böyle bir ticari ortaklıkları var. İlerleyen yıllarda insanlar Zeyd bin Erkam'ın yanına gidiyorlar. Ya ne olur diyorlar, bize peygamberin hadislerini rivayet et. Sen çok iyi biliyorsun. Ya diyor, gidin başımdan. Ben yaşlandım artık. Hafızama güvenemiyorum. Ben nasıl kalkar da kendim bile hafızama güvenmediğim bir halde Resulullah'ın hadislerini size söylerim. Gençken ne söyledimse gidin onunla yetinin. Bundan sonra da bana bu iş için gelmeyin diyor. Çünkü biliyor bu işin ne kadar önemli olduğunu, o mektepte yetişen bir talebe biliyor. Onun için böyle tir tir titrerler Allah Resulü'nün adına konuşunca. Bakmayın bugün cahillerin söylediği sözlere. Hiçbir sahabi bilerek aleyhissalatü vesselam Efendimiz için bir tane söz isnat edemez. Ona ait olmayan bir sözü onundur diye söyleyemez. Ya biz bu yarım yamalak imanlarımızla bunu yapamıyoruz. O insanlar bunu yapabilir mi Allah aşkına? Ödümüz kopuyor biz bu burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adına konuşunca. O insanların imanları da takvaları da bizden binlerce kat daha fazla. Elbette ki o insanların bu konudaki hassasiyeti daha fazla olacaktır. Üçüncüsü, sözlerinin ezberlenebilmesi için tekrar ederdi. Bakın Enes bin Malik ne diyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam sözünün iyi anlaşılması için bazen konuşmasını 3 kez tekrar ederdi. Eğer önemli bir şey söylüyor da bizim de iyice ezberlememizi istiyorsa 3 kez aynı sözü tekrar ederdi. Ki böylelikle biz iyice o sözü ezberlemiş olalım. Dördüncüsü, sözlerinin hafızalara kaydedilmesine teşvik ederdi.
Şimdi birincisinde ne dedik? Ezberlemek için aleyhissalatü vesselam Efendimiz teşvik.

tebrik ediyor. Burada da özellikle ezberleyin, yapın, edin diyerek aleyhissalatü vesselam Efendimiz teşvik ediyor. Mesela çok kullandık bu dönemde, daha çok kullanacağız bu hadisleri. Allah bizden bir söz işitip onu muhafaza edenin ve sonra da bir başkasına onu ulaştıranın yüzünü ak etsin. Allah bizi de o yüzü ak olanlardan eylesin. Aynı hadis, bu biraz önce söylediğim Tirmizi rivayeti. Aynı hadis İbn-i Mace'de biraz farklı gelir. Allah benim sözümü işitip onu iyice anladıktan sonra başkalarına tebliğ edenin yüzünü ak etsin diyor. Bu da İbn-i Mace'deki hadis. Ahmet bin Hanbel'de ise şöyledir. Benden bir söz işitip onu tebliğ etmek için, başkalarına ulaştırmak için ezberleyen kişinin Allah yüzünü ak etsin. Zira kendisine ulaştırılan öyleleri vardır ki bizzat işitenden daha iyi o sözü anlayabilirler. Bu ifade önemli bir ifade. Aslında Zeyd bin Sabit İbn-i Mace'de bunu daha da geniş bir biçimde bize söylüyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki kendisine ilim ulaştırılan öyleleri vardır ki bizzat işitenden daha iyi anlarlar. Aslında işitti, aktardı ama o aktardığı kendisinden daha iyi anladı. Kimi fıkıh taşıyıcıları vardır ki kendileri fakih değillerdir. Kimi fakihler de kendilerinden daha fakih olanlara o ilmi taşırlar. Allah şu kulun yüzünü ak etsin ki dediğimi işitir, onu anlar, sonra onu başkalarına duyurur. Nice ilim taşıyıcıları vardır ki o ilmi tam olarak anlatmaktan yoksundur. Nice ilim taşıyıcısı da kendisinden dahi anlayacak olana ilmi taşır. Bunları söylüyor da sözü nasıl bitiriyor biliyor musunuz Peygamber aleyhissalatü vesselam? Üç haslet vardır ki kim bunda olur, bunlar kimde olursa müminin kalbi kin ve musibet husumet taşımaz. Üç haslet vardır ki kimde varsa o mümin kalpte kin ve husumet olmaz. Kalbinde kin ve husumet olmayana verilecek ödülün de ne olduğunu söylüyor, cennettir. Hem de cennetin firdevs olan kısmıdır. Hiçbir mümine karşı yüreğinde kin beslememek insana cennetin en yüce makamı olan firdevsi kazandırır. Peki bu üç hususiyet neymiş? Ameli Allah rızası için ihlaslı yapmak. Müslüman idarecilere hayırhah olmak. Müslüman idarecilere hayır şeylerini söylemek. Bu ne demek biliyor musunuz? Müslüman idareci, gittin yanına, padişahım sen şöylesin, sen olmasan biz ölürüz, sen olmasan bu memleket yanar, sen olmasan şu olur, sen olmasan bu olur. Bu sözler o adamı firavun etmektir. Hayırhah olan adam bunu yapmaz. Hayırhah olan adam eğer övecekse, eğer o insana hayır adına bir şey söyleyecekse gece açar ellerini, Allah'ım der, şu toplumun önünde olan bu adamın ayaklarını sabit tut. Sen onu nefsine mağlup etme, sen onu şeytanın elinde oyuncak bırakma der. Gidip adama eğer padişahım sen olmasan bu memleket yanar diyen adam buradaki hadisin kapsamına girmez. Çünkü bütün firavunları, yanındaki yardakçıları o hale getirmiştir. Hiçbir firavun anasının karnından firavun olarak doğmamıştır. Ama o yanındaki şakşakçılar, ah o şakşakçılar, ah o meddahlar, ah o olmayan sözleri onlara söyleyenler, onlar var ya hem o adamın ocağını batırırlar, ondan sonra da onun eliyle bir memleketi ve bir toplumu batırırlar. Onun için burada söylenen şey budur. Eğer hayırhah olmak istiyorsanız hayrı hayra yaraşır bir biçimde söyleyin. Sonuncusu nedir? Müslüman cemaatine devam etmek. Müslümanlardan korkmamak, kopmamak. Müslümanların hataları var diye Müslümanları hakir görmemek. Yine bizim birbirimize faydamız var ya, Allah aşkına ne zaman bunu anlayacağız? Şimdi falanca Müslümanın hatası var, filancanın hatası var, filanca başka bir mezhepte, filanca başka bir mezhepte. E böyle paramparça olmuş bir haldeyiz. Düşmana artık gerek yok ki. Şu anda 2 milyarız zaten, birbirimize yetiyoruz. Birbirimizi yiyip bitiriyoruz zaten. Hiçbir tane şu anda ehli küfre karşı şu gür sedayla bağıran içimizde yiğit var mı? Bütün sözümüz, enerjimiz bizim birbirimizedir. Biz birbirimize horozuz, başkalarına da tavuk.

Guta Şarkıya denilen yerde, Doğu Guta'da bir haftadır, 10 gündür bir dilim ekmek yok. Çoluk çocuk ekmeksizlikten, açlıktan bitiyor, bitiyor. Şu anda oradaki insanlar yok olsun, ölsünler diye çevrilmiş, muhasara altına alınmış, su bulamıyorlar içmeye. Ya şu kadar bizde vicdan olsa, insaf olsa biz bu meseleyi nasıl çözebiliriz, bunu konuşuruz. Ama bunu konuşmuyoruz. Ama geliyoruz birbirimize, sen şöyle dedin, sen böyle dedin, sen falancayı sevdin, sen feşmekancayı sevmedin, bunları konuşuyoruz. İşte düşmanın da istediği bu. Bizim elimize verecek bir oyuncak, bizi ondan oynandıracak, kendisi de ne yapacaksa onu yapacak. Artık bu zilletten kurtulma adına işte Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu beyanlarını duymamız gerekir. Söz nasıl bitiyor biliyor musunuz Peygamberimizin? Müslümanların duaları onların hepsini kuşatır. Eğer Müslüman cemaatin içerisinde olursa. Onun için Allah bizi Müslümanlardan son nefesimize kadar ayırmasın. Amin. Biraz hızlandırayım, başka örnekler de var ama biraz hızlandırarak geçeyim. Beşincisi, sözlerinin müzakere edilerek iyice kavranmasını isterdi. Sahabe diyor ki biz oturuyorduk Mescid-i Nebevi'ye, Efendimiz bir miktar durup sonra hanesine çekiliyordu. Biz aramızda ders halkaları oluşturuyorduk. Biraz önce bize söylediği ayetleri ya da hadisleri müzakere ediyorduk. Bir müddet sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam odasından çıkıp bizim yanımıza geldiğinde, bizi o ilim halkalarında ilimle meşgul olarak gördüğünde o kadar sevinir, o kadar sevinirdi ki yanımıza oturur, bize hangi meseleyi konuştuğumuzu sorar, bizi o meseleye döndürür, kendisi de o meselenin aslını bize söylerdi. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle memnun oluyor ilim halkalarından. Eğer bir yerde ilmin bir müzakere varsa, onun sözleri konuşuluyorsa, İslam'a ait değerler konuşuluyorsa, bu işler Resulullah'ı memnun ediyor. Bunu bilelim artık. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da zaten Mescid-i Nebevi'ye bir gün girdiğinde 2-3 halka gördü. Bir halka ilimle uğraştıklarına şahit olunca, ben bir muallim olarak gönderildim deyip o ilimle uğraşan halkanın içerisine gidip oturmadı mı? Onun için müzakere önemli bir şeydir bu işte. Çünkü müzakere hafızayı sağlamlaştırır. O söylenen, o duyulan hakikatlerin iyice kavranılmasına sebep olur. O müzakere örneklerinden bir tanesini vereyim size. Dedim ya, Hazreti Ömer bile ilk başlarda her zaman gelemiyor Efendimizin yanına. Biliyorsunuz Hazreti Ömer'in Ensar kardeşi Itban bin Malik. Avali diye bir bölge var. Bilenler bilir Medine'yi, biraz uzaktır. O bölgede oturuyor Hazreti Ömer ve Ensar kardeşi. Anlaşmışlar, nöbetleşe Resulullah'ın yanına gidiyorlar. Bir gün Hazreti Ömer gidiyor, bir gün Hazreti Itban gidiyor. Hazreti Ömer gittiği zaman bir gün boyunca orada kalıyor. Artık hangi ayet okunduysa, hangi hadis okunduysa, ne hadisi olduysa hepsini kaydediyor hafızaya. Akşam geliyor, kardeşini anlatıyor. Sıra eğer Itban bin Malik'teyse o gidiyor aynısını yapıyor. Akşamları ise bunun müzakereleri yapılıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e de bu mesele anlatıldığı zaman Efendimiz memnun oluyor. İkisine de hayır duasında bulunuyor. Çünkü müzakereye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önem verir. Onların bu manada yaptığı şey, Allah Resulü'nü memnun ediyorsa 14 asır sonra da bu manada atılan adımlar onu memnun edecektir. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bera İbni Azib'in bir rivayetini aktardım. Onun bir sözünü daha söyleyeyim. Bizler diyor her zaman gece gündüz Allah Resulü ile beraber olamıyorduk. Ondan bazı hadisleri bizzat işitemiyorduk. Çünkü hepimizin dünya işleri vardı, meşguliyetleri vardı. Kimimiz tarlada, bahçede, kimimiz develerin, davarların peşinde, kimimiz de çarşı pazardaydık. Ama bizden biri kim o işe şahit oluyorsa hemen gelip o hadiseyi duymayanlara aktarıyor. Biz de onları hafızalarımıza kaydediyorduk. Unutmamak için de iyice anlamak için bol bol müzakere ediyorduk. Bera İbni Azib'in o tabloyu aktarırken bize söyledikleri bu. Enes bin Malik de diyor ki bizden Resulullah'ın yanında bulunur. Ondan hadisler dinler. Onun yanından ayrıldıktan sonra da o hadisleri kendi aramızda ezberleyinceye kadar müzakere ederdik. Bakın Enes bin Malik'in bu sözü de bize bir örnek olsun. Evet, duyardık ondan

Ama sonra kendi aramızda bir araya gelirdik. Onları bir şekilde müzakere eder, iyice ezberletirdik. Altıncısını da söyleyeyim, sonra sizi bir noktaya götürüp bitireceğim. Sözlerinin başkalarına ulaştırılmasını özellikle isterdi. Hatırladınız mı Veda Haccı'ndaki sözünü? Hatırladık. Bakın, Allah yüzünü ak etsin hadislerinde de başkasına ulaştırma noktasına bir teşvik var mı? Var. Bir de sahabeden birçoğunun konuşmasını sağlayan bir hadis var. Ahmet bin Hanbel'de geçen bir hadis. Bir kimseye bildiği ilimden sorulur da o da ilmini gizler, cevap vermezse kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulur. Biliyor, ona soruluyor. Adam kibirden dolayı, adam kesenin ağzını birileri açmadığı için neyse artık konuşmuyor. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu uyarıyor. Ebu Hureyre de diyor ki, bir ilim öğrenip de onu anlatmayanın misali Allah'ın kendisine mal verdiği kişi gibidir ki o malı stoklar ama onu başkalarına infak etmez. Cimrilik yapar. O da bir cimriliktir. Şimdi Efendimiz bunları söylediği için sahabe duyduklarını ulaştırma gibi bir hassasiyete giriyor. Sadece sahabenin yaptığı şudur: bu işi daha iyi yapan yapsın. Eğer şu cemaatin içerisinde bu işi yapan benden daha iyi biri varsa ben ona bırakayım. Ebu Hureyre bu işi daha iyi yapan birisidir. Biz ona bırakalım. Çoğu öyledir. Yarın benim medresedeki dersim Ebu Hureyre. Orada anlatacağım. Mesela Talha İbni Ubeydullah'a diyorlar, sen niye çok rivayet etmedin? Çarşı pazar bizi engelledi. Ebu Hureyre'nin gecesi gündüzü Resulullah mı? O bunu onun için yaptı diyecek. Dolayısıyla buradaki ölçüyü anlayalım ki bazı isimlere haksızlık yapmayalım. Ebu Said el-Hudri bunu bildiği için özellikle gençleri gördüğünde heyecanlanır. Gelindir ey Resulullah'ın vasiyetleri, gelin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizi bize vasiyet etti. Gelin ve meclisin baş köşesine oturun. Çünkü bizden sonra bu işin halefleri siz olacaksınız. Allah Resulü'nün sözlerini iyice öğrenin ve bu sözlerden mahrum olanlara götürün. Bu işin taşıyıcıları sizlersiniz. Resulullah sizlere selam göndermiştir diyerek onları teşvik ediyor. İnşallah bu söylenenler zihnimizde olsun. Önümüzdeki haftada sahabenin bu konuda yaptıklarına dair uygulamalarını da görelim ki iki konu birbirini biraz daha tamamlamış olsun. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bir tane rivayet aktaracağım size ama biraz önce söyledim ya cümlenin içerisinde, direkt kendi üzerinize alacaksınız. Ona buna değil. Ben burada kaç insan varsa her insana hitaben söylüyorum. Bakın rivayeti göreceksiniz. Allah Resulü de söylediğinde sahabe hep kendi üzerlerine aldılar. Abdurrahman İbni Ebza radıyallahu anhu bize naklediyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mescid-i Nebevi'de bir hutbe irad ediyor. Bir şeyler söyledi, bir şeyleri uyardı, bir şeyler bize emanet etti. Sonra sözü şu noktaya getirdi: bazı kimselere ne oluyor da komşularına fıkıh öğretmiyor, ilim öğretmiyor, vaaz etmiyor, iyiyi emretmiyor ve onları kötülükten alıkoymuyor. Bazı insanlara ne oluyor ki? Neye? Komşularına. Fıkıh öğretmiyor, ilim öğretmiyor, vaaz etmiyor, iyi emretmiyor ve onları kötülükten alıkoymuyor. Sözünü şöyle devam etti sallallahu aleyhi ve sellem: diğer bazı insanlara da ne oluyor ki komşularından ne fıkıh ne de ilim öğreniyorlar. Onlardan öğüt de almıyorlar. Vallahi insanlar ya komşularına öğretecekler, ya da onlara öğüt verip iyiliği emredecekler, ya da kötülükten alıkoyacaklar. Diğer insanlar da komşularından fıkıh öğrenecek ve öğüt alacaklar, ya da ben onları hemen cezalandıracağım dedi. Şimdi bunları söyleyince Mescid-i Nebevi'nin havasının ne olduğunu siz tasvir edin. Söz bilmem anlaşıldı mı? İki sınıftan bahsediyor. Bir sınıf ilim bilen, bir sınıf ise ilimden mahrum olan, ama bunlar komşu birbirlerine. O ilim bilenlere diyor ki siz nasıl öğretmezsiniz komşularınıza fıkıh

öğretmezsiniz, ilim öğretmezsiniz, vaazda bulunmazsınız, nasihat de etmezsiniz. Diğer kesime de diyor ki ya ayağının altında bilen bir adam var. Bir hoca oturuyor mesela senin apartmanında. Bir ilahiyatta okuyan talebe okuyor, oturuyor. Medresede okuyan birisi oturuyor senin apartmanında. Sen niye bu adama gidip demiyorsun ki ayağına gelen bu fırsatta gel beni irşad et, bana öğret. Bir yön çerçevede ona da Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Kızıyor. Öğretmeyene de kızıyor, öğrenmeyene de kızıyor. Sahabe diyor ki bunu deyince biz birbirimize baktık. Ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kimi kastediyor? Acaba kime bu bazıları hitabı kim? Herkes dönüp kendisini sorguluyor. Ben kiminle oturuyorum? Falancayla. Acaba ben falancaya söylüyor muyum? Ha ben söylüyorum. O zaman bu bende değil. Benim bir komşum var bedevi falanca yerden geldi. Daha İslam'a ait meseleleri hiç bilmiyor. Ben ona söyledim mi ya da o gelip bana sordu mu? Bu muhasebeyi yapıyor, işin içinden çıkıyor. Ama bir kesim var ki şöyle boyunlarını bükmüşler. Ya herhalde Resulullah bizden bahsediyor diyorlar. Şimdi biz bunu üzerimize alırsak sınıftan geçecek kaç tane baba yiğit çıkar içimizden bilmiyorum. Ama ne olur kendinizi sorgulayın. Oturduğumuz yerlerle irtibatımız yok bizim arkadaşlar. Bu iyi bir şey değil. Bu Müslüman ahlakı değil. Apartmanda 20 tane daire var, birbirinden haberimiz yok. Hastası mı var bu adamın? Ya imani bir problemi mi var bu adamın? Senin üstünde oturuyor bu adam. Tamam o gelmiyor, o gelmiyor, ona kızıyor peygamberimiz. Sen gitmiyorsun, sana da kızıyor. Onun için hiç kimse onu başkalarına havale ederek bu işten kurtulamaz. Ne yapıp yapıp bizim ciddi bir seferberlik başlatmamız lazım bu konuda. Şu kadar insan binlerce insanın komşusudur. Şu kadar insan vazifesini yapsa, bir bu kadar da üstte hanımlar var mesela, hanımlar bizden daha iyiler. O konuda daha becerikliler, daha fazla gayret ediyorlar ama bir şey oluştu bizde de bu son yıllarda, din işleri kadınlara ve çocuklara havale edilmiş. Onlar gitsin sohbetlere, onlar yapsın, onlar etsin. Biz de başka bir şeyler yapalım. Böyle bir şey yok. Onlar da alacak üzerlerine, biz de alacağız. Ve etrafımızdaki insanları irşat etmekle kendimizi mükellef sayacağız. Komşumuzla, sağımızla, solumuzla bu manada bir irtibat kuracağız. O Eş'ariler denilen zümre, Musa el-Eş'ari biliyorsun radıyallahu anh, onun kabilesi. Bakın fakihler onlar hepsi. O aile öyle, o Eş'arilerde ilim çok ileri düzeyde. Heyetle geliyorlar aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanına. Ya Resulallah diyorlar, herhalde sen bizi kastettin. Efendimiz de evet diyor. Sizin etrafınızda bedeviler var, komşularınız var. Onları anlatacaksınız. Ama ya Resulallah falan filan bir şeyler söylüyorlar. Efendimiz tekrar ediyor sözünü. Hayır, dinlemeseler bile bir şekliyle farklı farklı kanallar bulacaksınız. Bu işi yapacaksınız. Zor işleri Eş'arilerin, şöyle bir şey söylüyorlar. Ya Resulallah ne olur bir yıl bize mühlet ver. Bir yıl sonra sana rapor verelim. Çünkü bu adamlara söz anlatmak zor. Efendimiz bir yıl onlara mühlet veriyor. Bir yıl sonra bütün komşularını irşat etmiş bir vaziyette Resulullah'ın huzuruna geliyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor biliyor musunuz? Çok memnun oluyor onların yaptıklarından. Ve Maide suresinin 78. ayetini okuyor. İsrail oğullarından inkar edenler Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdi. Bunun sebebi söz dinlememeleri ve sınırı aşmalarıydı. Bu ne demek biliyor musunuz? Peygamberin sözünü dinlemeyen adam haddi aşar, sınırı aşar ve laneti hak eder. Onun için bu ayeti okuyor. Allah Resulü burada bir onlara görev verdi. Onlar da bu görevi aldılar üzerlerine ve götürdüler, etrafındaki insanlara ulaştırdılar. Ben de şimdi bunu nakleden birisi olarak size söylüyorum. En başta kendi nefsime söylüyorum, sonra size söylüyorum. İnşallah hepimiz yapacağız. Etrafımızı irşad edeceğiz. Olumsuzluklara takılmayacağız. 14 kere iman ettiğimiz peygamberimizin
bir kapıdan kovalandığını

0: alındığını unutmayacağız. Nefsimizi ayaklar altına alarak gelmeyene gidecek adımlar atacağız. Bunu yapmakla kendimizi mükellef sayacağız ki ayette söylenen peygamberlerinin sözlerine karşı kulak kapatan, o fırsatı kaçıran kavimin içerisinde olmayalım. Allah bizi bu hakikatlerden ayırmasın. Gücümüze güç katsın. Bizi tebliğ konusunda, irşat konusunda kullansın. Hakka yaraşır bir biçimde hakkı temsil adına gücümüzü arttırsın. Bize bu manada daha güzel işler yaptırsın. Son duamda şu, ne olur gelin o duaya gönülden bir amin deyin. Allah dünyanın bütün mazlumlarını güldürsün. En başta da Guta'daki kardeşlerimize bir rahmet kapısı açsın. Elimiz ulaşmıyor, gücümüz yetmiyor. Gözlerimizin önünde giden o kardeşlerimize Cenab-ı Hak katından rahmet indirsin. Amin. Zalimlerin belalarını kendi ellerinden versin. Amin. Oyunlarını bozsun. Amin. Planlarını başlarına geçirsin. Amin. Ne yapmak istiyorlarsa bu ümmete Allah onların planlarını başlarına geçirsin. Amin. Allah zalimlere fırsat vermesin. Amin. Bizi birbirimize sevdirsin. Amin. Gücümüzü arttırsın. Kudretimizi arttırsın. İrademizi güçlendirsin. Amin. Bizi birbirimize bünyanın mersus gibi bir tuğlanın, bir duvarın tuğlaları gibi kenetlenerek onun yolunda mücadele etme adına bir güzelliğe eriştirsin. Amin. Ve Mevla bu manada bundan sonraki hayatımızı geçmiş hayatımızdan daha da hayırlı ve daha da bereketli eylesin. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
7: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
2: Radyo Tiyatrosu.

0: iyiyim. Hayırdır sabahın köründe? Bürodan mı arıyorsun?
1: Mahkemeden arayacak halim yok ya hayatım. Bürodan arıyorum elbette. Annenler gelince beni arayacaktın ya, aramana gerek yok.
0: Ama niye?
1: Mahkeme öğleden sonra. Bu zamana kadar tıraş olayım dedim. Berbere gideceğim.
0: Aşk olsun Selim Bey. Bu muydu arayışının sebebi?

0: Doktor Aysel Hoşgör. Sayın Doktor Aysel Hoşgör. Lütfen çocuk polikliniğine gelin.
1: Beni arıyorlar. Hemen gitmeliyim.
2: Doktor hanım, sizi arıyorlardı çocuk servisinde.
1: Biliyorum hemşire hanım. Şimdi oraya gidiyorum.
3: Hey gidi koca şehir. Bir alemsin sen. Kimi hastane yolunda, kimi pastane. Kimi ağlarken, kimi gülüyor. İnşallah berber ayrı da sıra yoktur. Pencereden kimse gözükmüyor ama. Selamünaleyküm.
4: Aleykümselam avukat bey. Buyur buyur, hoş geldin.
3: Hoş bulduk. İyi ki zamanında gelmişim. Müşterin yok henüz galiba.
4: bu saatte pek müşteri olmuyor işte. Ceketinizi alayım.
3: Estağfurullah, estağfurullah. Ben çıkartırım. Sen işine bak.
4: buyurun. Şu koltuğa oturun.
3: İhtiyarlamışız ya. Eskiden berber koltukları uyumak için birebir gelirdi bana.
4: Doğru doğru. Kimi müşteri uyuyor koltukta, kimi de gıdıklanıyor işte makastan, taraktan.
5: Ekmek, müşterilerimiz de yardımcı oluyor. Değerli ablalarımız, kardeşlerimiz
4: var. Nasıl olsun Selim Bey?
3: Her zamanki gibi canım. Ense ve yanları kısalt, üstten de biraz kalsın kârda.
4: Peki efendim, peki. Nasıl istersen. Daha da nasılsınız efendim? İşler nasıl gidiyor?
3: İşte, ne olacak? Mahkeme koridorlarında koşturup duruyoruz Hayri Bey.
4: Allah kimseyi düşürmesin efendim. Çok zor mahkeme kapıları.
3: Doğru, doğru, çok zor ama ne yaparsın? Bizim mesleğimiz de bu.
4: Buyurun, buyurun.
6: Selamun aleyküm.
4: Ve aleyküm selam. Selim Bey, iki dakika müsaade edersiniz.
3: Aa, tabii, tabii, tabii, tabii, tabii.
4: Veli Bey'e biraz borcum vardı da onu ödeyeyim hemen. Çok teşekkür ederim Veli Bey. İhtiyacımı gördüm, sağ ol.
6: Yok canım, insan insana her zaman lazım.
4: Buyurun paranızı. Şöyle bir, iki, üç, dört...
3: İkisinin de eli titriyor. Vay be. Bir tomar para. Galiba çok borcu varmış bizim berberin. Bu Veli denilen adamı da hiç gözüm tutmadı. Aman canım, bana ne? Alacaklı alacaklı, borçlu da borçludur.
4: 198, 199 ve şöyle tam 200 milyon. İstersen bir de sen say Veli Bey.
6: Ne münasebet canım, saydık işte. Çok teşekkür ederim, sağ ol.
4: Asıl sen sağ ol dostum, ihtiyacımı gördün.
6: Ben senin senedi yanıma almayı unutmuşum.
4: Unuttun mu?
6: Öbür ceketimin cebinde kaldı. Hay Allah, arabada kapıda bekliyor. Ben yarın bir ara getiriversem ha?
4: Neyse, mühim değil Veli Bey, getirirsin. Sen arabayı bekletme.
6: Trafik sıkışık da kusura bakma. Hadi, hadi Allah'a ısmarladık.
4: Güle güle, güle güle. Kusura bakma Selim Bey, seni de koltukta bekletme.
3: Yok canım, mühim değil. Değil de sen işine karışmak gibi olmasın ama... Seni de almamakla hiç iyi etmedim.
4: Yo, mühim değil. Veli Bey ahbabım benim. Çok eskiden tanışırız kendisiyle.
3: Hayri Bey, biz çok gördük eski ahbapların mahkeme koridorlarında kapıştıklarını.
4: Doğrudur Selim Bey. Fakat bu senin bildiklerin gibi değil.
3: Evet, doğrudur belki. Ama benim bildiğim, para alırken veya verirken bir imzalı kağıt olsun almak lazımdır.
4: Doğrusu siz mesleğiniz gereği her şeyi hukuken düşünüyorsunuz ama dostluk ölmedi ya Selim Bey.
3: Peki yarın bu adam senedi icraya verse, ben para almadım dese ne cevap verirsin?
4: Öne mi? Verdim ya parayı. Siz de gördünüz işte.
3: Hayır dostum. İşin garip tarafı, para gibi konularda şahitlik kabul edilmez. Evrak geçerlidir, evrak. Neyse, gene ben yanılmış olayım. Tek sen zarar etmedin.
4: İnanırsan Selim Bey, bu parayı bir araya getirene kadar akla karayı seçtim. Bizim büyük oğlanın düğününde ettiğim masraflar işte. Sağ olsun Veli Bey'den almıştım parayı. İşte derdeyi toplayıp ödedim de kurtuldum çok şükür. şu ensedeki tüyleri de aldık mı? Tamamdır Selim Bey. Evet. Hadi bakalım, saatler olsun.
3: Sağ ol. Sağ ol, ellerine sağlık.
6: Bir çay alsaydın.
3: Sağ ol, öğleden sonra mahkemem var, hazırlık yapmalıyım. Hadi hayırlı müşteriler.
4: Güle güle, güle güle, saatler olsun.

Güzel. Ne yaparsın Hayri Bey? Devir değişti aslanım. Sen bir 200 milyon daha bulursun bana. Bulursun bulursun. Dostlukmuş. Dostluksa dostluk. Onlar eskidendi ha.

0: Tamam tatlım, tamam. Şimdi sana güzel bir şurup yazacağım. Hem öksürüğün geçecek hem iştahın açılacak.
1: Kaç günde iyileşir doktor hanım? Merak etmeyin annesi. 3 güne kadar topaç gibi olur yine.
0: Ay canım, ne de şeker şey bu böyle. Hadi bakalım.
1: Çok teşekkür ederiz doktor hanım, sağ olun.
0: Geçmiş olsun. Acele etmeyin, iyice giydirin üstünü.
2: Allah Allah. Bu avukat yılların avukatı, öyle durduk yerde laf etmez benim bildiğim. Aslanım ayrı. Ya avukatın dediği gibi yarın seneti getirmezse Veli Bey? Yok canım, niye getirmesin ki? Bana yamuk yapacak değil ya. Tüh, ne bir kağıt almadım kendisinden. Tabii ya, bir imzalı kağıt olsun almalıydım. Aman her neyse. Şimdi müşteri geliyor. Düşüncemi belli etmeyeyim bari.
3: Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz.

0: buyurun Selim Bey. Saatler olsun.
1: Sağ ol hayatım. Annemler gelmedi mi?
0: Aslında bugün için geleceklerdi ama galiba işleri çıktı. Her neyse, gel.
2: Eşhedü en
1: ne o, maç mı var?
0: Hı hı. İkinci yarı galiba.
1: Canım TGRT'yi açsana. Az sonra hayırlı akşamlar programı başlayacak.
0: Daha vakit var canım, açarız. Yemek yemeyecek misin?
1: Olur, sofra hazırsa geliyorum.
0: Evet, anlat bakalım. Nasıl geçti günün?
1: Fena sayılmaz. Ya şu bizim berbere canım sıkıldı.
0: Hayırdır?
1: Adam senetsiz sepetsiz tuttu 200 milyon lira para verdi adama.
0: Ne olmuş yani? Tanıdığıdır. Ya,
1: tanıdığı da olsa insan bir kağıt almaz mı? Size çok basit geliyor bu işler. Ama hukuk sizin bildiğiniz gibi değil.
0: Aman ne komik. Sen hiç hastalarla haşır neşir olmuyorsun ki. Olsaydın kanunun katı kurallarından biraz olsun uzaklaşır, duygusal olurdun.
1: Yine başlama meslek reklamını anladık. İyi bir çocuk doktorusun.
0: Ama sen de iyi bir avukat.

0: Bugün Veli geldi.
1: Verdin mi borcumuzu efendi?
0: Verdim, vermesine de canım sıkıldı yaptığımız sakatla. Ama avukat bey vardı yanımızda canım.
1: Ne oldu ki?
0: Senet kağıdını getirmeyi unutmuş. Söz verdi, yarın getirecek.
1: Üzülme efendi, Allah'ın dediği olur. Sofrayı hazırlayayım mı?
0: Ben akşam namazını kılmadım. Namaz kılana kadar hazırlarsın.

Allah'ım, el açtım huzurunda senden af diliyorum. Sen her şeye kadirsin Rabbim. Korktuğumuzdan emin eyle. Dişimden tırnağımdan biriktirdiğim ve verdiğim borcumun sebebiyle beni beladan emin eyle. Senden başka sığınacak kapım yok Rabbim. Her şeyi sana havale ediyorum. Amin.

0: Allah Allah, çıldıracağım yahu. Bu dosyayı koymuş olmalıyım. Nereye gider o sen? Bir de şu dosyaya bakayım. Yok.
1: Veli Bey, gel bu sevdadan vazgeç. Bak, senet dahi kaybolmuş. Hayri Bey eskiden beri ahbabı.
0: Sen sus be kadın. Senden akıl isteyen yok. Başlarım dostluğuna da arkadaşlığına da devir değişti artık.
1: Nasıl devir değişti efendi? Sen kendi isteğinle vermedin mi o parayı Hayri Bey'e? Adam da sana tutup geri ödedi borcunu.
0: Geri ödemiş borcunu. Ben o parayı marka yatırsaydım şimdiye üçe katlardı, üçe. O paraya 4 otomobil alıyordum. Ya şimdi? Söyle ya şimdi? Şimdi 2 otomobil bile alamıyorum.
1: Aa efendi, öyle oldu diye hileye mi başvurmak lazım? Hem o zaman senin yaptığın iyilik nerede kalacak?
0: Aman git başımdan be. Sana hesap verecek değilim. Çık içeri hadi. Hadi hadi çık. Ay, çık çık.
1: Tutma kolumdan. Acıtıyor. Tamam, çıkıyorum işte.
0: Ukala şeyler. Kar nedir, zarar nedir bilmezler. Vır vır vır vır konuşurlar. Yo, almalıyım o parayı. Almalıyım. Ben haklıyım çünkü. Markayı yatırsaydım yine o kadar para ödeyecekti bana Hayri Bey. Dolara yatırsaydım gene öyle. Ama şu kahrolası senedi bulmalıyım. Hayret. Hayret, adım gibi biliyorum. Bu dosyayı koymuş olmam lazımdı. Yok işte, yok yok yok. Ama sabaha kadar da olsa arayıp bulacağım bu senedi. Bulacağım, bulacağım. İyi günler hanımefendi.
1: Buyurun beyefendi.
0: Bir ihbarname yazdıracaktım da.
1: Tabii, ne hususunda?
0: Senet tahsil için gittim, tahsil edemedim. İcraya vereceğim de, protesto çekmek için.
1: Tamam beyefendi, anlaşılmıştır. Şöyle oturun lütfen, ben sizi birazdan çağırırım.
0: Teşekkür ederim.

0: Neredeyse öyle olacak. Hala gelmedi.
1: Efendim? Efendim? Anlamadım.
0: Yok şey, bir şey yok.
1: Hayır efendim. Şu koltuğa oturduğundan beri kendi kendine mırıl mırıl konuşuyorsun. Hayırdır, bir derdin mi var?
0: Sağ ol dostum, bir şey yok. Üstten biraz daha kısaltayım mı saçınızı? He?
1: Yok gerek yok. Böyle iyi, böyle iyi.
0: Peki, saatler olsun.
1: Sağ ol.
0: Böyle beklemekten kalbim duracak neredeyse. Tekrar müşteri gelmeden kapatıp çıkayım şu dükkandan. Gidip bulmalıyım şu veliyi. Bu iş galiba avukat beyin dediği gibi başıma iş açacak.
2: Efendim, noter beyi imzalatıp ihbarınızı çekebilirsiniz.
3: Teşekkür ederim. Tamam. İki gün sonra ihbarı görünce şaşıracak bizim Hayri Bey. Ama ne yapalım ki, öyle gerekti. Şurası şehir içine gidecek mektupların bölümü. Zarfı usulca içeri bıraktık mıydı? Tamam. Şu apartmanın 3. katı olması lazım. Ah Veli Bey, ah.

0: Niye böyle ihmalkar davranıyorsun? Benim üzüleceğimi, endişeleneceğimi düşünmüyor musun hiç be adam? Şu zile basayım bakalım. İnşallah evdedirler. Hay Allah. Evde yoklar. Tuh.
1: Kim o?
0: Aa, evdelermiş. İyi günler hanımefendi.
1: İyi günler, buyurun.
0: Veli Bey'in evi değil mi?
1: Evet. Siz Hayri Bey olmalısınız, öyle değil mi?
0: Evet. Veli Bey'i soracaktım da.
1: Veli Bey evde değil. Bir notunuz varsa bildireyim kendisine.
0: Aslında yanlış anlamayın hanımefendi. Güvensizlikten falan değil. Bana senet getirecekti de bugün. Acaba unuttu mu bilemiyorum.
1: Ben kendisine söylerim, kusura bakmayın.
0: Estağfurullah. İyi günler efendim.
1: Güle güle. Tekrar kusura bakmayın.
0: İyi günler.
1: Çok yazık, çok yazık. Şu adamcağızın perişan hali kahretti beni. Ah Veli, ah. Sen çok değiştin, çok. Ama başına bir gelecek var senin.

0: Efendim? Berber Hayri. Evet dostum, ne var ne yok? Getirmedi mi? Ben dedim sana. Ama yanlış anladın beni. Nasıl? Yok, hiçbir şey yok. Ya kendini bulup alırsın senedini ya da getirmesini beklersin. Bu konuda hukuken hiçbir dayanağın yok. Olamaz da. Evet. Hayırlısı olsun. İyi günler. Vah zavallı adam, vah. Aspara da değil hani. Ne demişler, kendi düşen ağlamaz.
1: Akşam akşam kafamı bozma benim. Geldiyse geldi. Üzgünse üzgün. Ne yapalım yani? Gözü kör mü? O da akıl edip isteseydi zamanında. Hem o iş artık çıkmaz yola girdi bile.
2: Nasıl yani?
1: İhbarname çektim kendisine.
2: İhbarname mi? Nasıl yani?
1: 2 gün sonra elinde olur. Ya senedi ödeyecek ya da evine haciz gelecek.
2: Sen çıldırmışsın. Senin bu yaptığın düpedüz ihanettir. Arkadaşa ihanet. Bunu yapmana asla müsaade etmeyeceğim.
1: Öyle bir şey yapmaya kalk. O zaman babanın evinde alırsın soluğu, anladın mı?
2: Ne halin varsa gör. Tamahkar adam.
1: Şöyle, haddini bil. Ne yapalım Hayri Bey? Bunu yapmaya mecburdum dostum.

Eşhedü

0: Bismillahirrahmanirrahim. Hey kurban oldum Rabbim. Seher vakti ne tatlı oluyor. Şu yorgan altında horul horul uyuyan insanlar bilselerdi seher vaktinin verdiği hazzı hepsi uyanır.
1: Eşhedü enne Muhammeden Resulullah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. İçeriye mektup atmışlar. Hayırdır inşallah. Allah Allah. Bu bir ihbarname. İhbarname. Aman Allah. Hem de Veli Bey'den. Hem de senet karşılığındaki 200 milyonu istiyor. Yok canım, hayatta olamaz. Bu mümkün değil. Bir yanlışı var. Hemen sokağa çıkmalıyım. Selim Bey'e, avukata durumu bildirmeliyim. Hemen. Selim Beyciğim. Elini ayağını öpeyim Selim Beyciğim. Ne kadar haklıymışsın sen.
2: Hayırdır Hayri Bey, hayırdır? Nedir bu telaş?
0: Şu kağıda bakın Selim Beyciğim. Şuraya bakın. Veli Bey'den. Çıldırmış bu. Hem de senin huzurunda ödemedim ben bu parayı. Ha, ödedim. Yemin ederim ki ödedim. Herkesin huzurunda ispat ederim ki ödedim.
2: Ver bakayım neymiş. Ver bak.
0: Buyurun. Bakın Selim Bey. Bu kadar aşağılık olur mu bir insan? Ha, insan sözünde durmaz mı hiç?
2: Evet. Tahmin ettiğim gibi.
0: Nasıl yani Selim Bey?
2: Adam elindeki senetle sana ihbarname çekmiş.
0: Peki ne olacak?
2: Ne olacak? Bu parayı tıpış tıpış ödeyeceksin. Yoksa mahkeme kanalıyla senden bunu icraya vererek gene alır.
0: Ne olacak halim benim? Ben mahvoldum, bittim. Senin alacağın olsun Veli Bey.
2: Yapacak hiçbir şeyin yok dostum, maalesef. Benimki bir tahmindi, şimdi gerçek oldu. Demek ki bu adam seni icraya vererek de olsa bu senedin karşılığındaki 200 milyonu ikinci defa alacak.
0: Yok ki param. O parayı bile zar zor biriktirmiştim ben. Bu nasıl vicdan Allah'ım? Bu nasıl arkadaşlık?
2: Doğru, doğru ama elden ne gelir?

0: Avukat bey, sen bilirsin. Ocağına düştüm. Ne olur, bu adamın bize açtığı davada beni sen savun. Sen duruma en yakın olansın.
1: Doğru dersin Hayri bey, iyi dersin. Ama ben şehirde, baroda belirli yeri olan adamım. Böyle bir davanın avukatlığını almam demek, kariyerimi düşürmem demektir. Çünkü bu davada kanuna göre karşıdaki kişi %100 haklıdır. Adamın elinde senet var. Parasını istiyor. Öyle değil mi? Sen parayı ödediğini ancak adamın elindeki imzalı senet gibi yazılı bir evrakın varsa ispat edersin. O gün tıraş olurken parayı verdiğine dair imzalı bir kağıt alsaydın, ben de şahit olsaydım, belki o zaman bir kolayı bulunurdu.
0: Nereden bilebilirdim ah?
1: Ama efendi, ben sana hatırlattım. Sen belki arkadaşına karşı mahcup olurum diye girişimde bulunmadın ama ben
0: Selim
1: sana hatırlattım.
0: Bey, ne olur ocağına düştüm. Çoluğum çocuğum var. Haciz gelirse konu komşuya rezil olurum. Yaşayamam bir daha, inan ki yaşayamam. Ne olur, sen gördün parayı onun eline sayarken. Şahit olur gibi hakime izah etsen ha. Hem sen avukatsın, sevilip sayılırsın baroda. Gel benim hatırım için bu davayı kabul et. Kırma beni ne olur. Bak sana yalvarıyorum.
1: Peki, sus oğlum artık, sus. Senin hatırın için alıyorum bu davayı. Kaybedeceğimi bile bile.
2: Sanık Hayri Yıldız. Alacaklın Veli Aymaz'a 200 milyonluk senedin karşılığını ödediğini nasıl ispat edeceksin? Bir belgen, bir delilin var mı?
1: Müvekkilim Hayri Yıldız adına konuşuyorum efendim. Huzurunuzda şunu belirtmek isterim ki bu davada davacı Veli Aymaz kanun nazarında haklıdır. Ben baro avukatı olarak böyle bir davanın kazanılacağını değil, avukatlığının bile alınmayacağını bilmeyecek kadar bilgisiz biri değilim. Ne var ki huzurunuzda davacı Veli Aymaz'a şunu söylemek istiyorum. Şu anda mahkemedeyiz. Siz haklısınız. Ama siz de iyi biliyorsunuz ki müvekkilim size o parayı teslim ederken ben tıraş oluyordum. Parayı size

0: verdiğine şahidim. Ama nerede şahit olacağım biliyor musunuz? Mahkeme-i Kübra denilen büyük mahkemede. Yani ahirette. Sizi kanun çerçevesinde haklı olduğunuz davada yapacak başka bir şeyiniz olmadığı için Allah'a havale ediyorum.
1: Sayın avukat, hakim önünde nüfusunuzu ve duygularınızı devreye sokamazsınız. Kanun çerçevesinde savunmasını yapacak bir deliliniz var mı? Onu söyleyin lütfen. Kanun çerçevesinde savunmasını yapacak bir deliliniz varsa onu söyleyiniz. Kararı yazdırıyorum. Davacı Veli Ayvaz'a ödenecek 200 milyon liranın belirtilen gün ve tarih içerisinde ödenmesine. Aksi takdirde alacağın haciz yoluyla tahsiline

0: Avukatı bile bir şey yapamadı. Ben işimi bilirim, bilirim.
1: Hakim verdi mi karar var?
0: Tabii canım. Hem de bir celsede. Bir de temiz hakkı varmış. Temizliğe gidecek değiller ya.
1: Ah efendi. Sen meri kanunlara göre haklısın ama onlar senin para alıp almadığını görmedikleri için mecburen kağıda göre karar veriyorlar.
0: Nasıl yani?
1: Demek istiyorum ki insanlar görmediği şeyde karar vermekte zorlanırlar. Ama Yüce Allah her şeyi görüyor ve biliyor. Onu nasıl kandıracaksın?
0: Sen sus be! Başıma din adamı kesilme hemen. Önemli olan benim davayı kazanmamdır. He?
2: Bak seni kırmak istemiyorum Hayri Bey. Ama senin için mahkemeye çıktım, davayı kaybettik. Temizde de öyle olacağı kesin.
3: Avukat Bey, biliyorum ocağıma incir ağacı dikti bu adam. Tutup onunla kavga edecek değilim ya. Ama ben sebeplere yapışmadan onu Rabbime havale edersem olmaz. Temiz de bir sebeptir. Kim bilir? Belki temizde dava aleyhimize sonuçlanır da ben para ödemekten, veli de kul hakkından kurtulmuş olur.
2: Ne kadar mütevekkil insansın Hayri Bey. Doğrusu senin şu dürüst ve mütevekkil halin beni mağlup ediyor. Peki, senin için temize de başvuracağım. Tabii ki netice değişmeyecek. Sadece senin gönlün rahat edecek o kadar.
3: Sağ ol. Allah senden razı olsun beyim. Allah ne muradın varsa versin. Hadi Allah'a ısmarladık.
2: Güle güle, güle güle. Merak etme, temize gideceğim senin için. Tamam mı?
3: İyi, sağ ol.
1: Hoş geldin efendim. Nasıl, mahkemeden bir netice alabildin mi?
3: Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Mahkemeyi kaybettik ama avukat Selim Bey temize gönderecek kararı.
1: Temizde bozulabilir miymiş?
3: Zannetmiyorum diyor. Ama ne yapalım, biz insan olduğuna inandık, dostluğuna güvendik.
1: Akşam akşam ellerini kaldırıp beddua etme istersen.
3: Ya Rabbi, sen her şeyi biliyorsun. O kulunu sana havale ediyorum. Sana havale ediyorum. Sana havale ediyorum.
2: Bizim evin lambalarının tamamı yandığına göre kayınvalidemler gelmiş olmalı. Yoksa İstanbul'da kim kime misafir oluyor ki? Hayırlısı bakalım.
1: Oo, hoş geldin Selim Bey. Doğrusu bu kadar erken beklemiyordum seni.
2: Zihnen çok yorgunum canım. Erkenden döndüm eve. Hayırdır, misafir mi var?
1: İyi bildin. Annemler bizdeler.
2: Demek tahminimde yanılmamışım.
1: Gel.
2: Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz anneciğim.
1: Hoş bulduk evladım, sağ ol. El öpenlerin çok olsun değil mi?
2: Ne zamandır yolunuzu gözlüyorduk anneciğim. Doğrusu bizi çok beklettin.
1: Yalan dünya evladım. İnsan bugün var, yarın yok.
2: Hayırdır anne?
1: Sen gelmeden az evvel.

0: Bizim veli dedikleri adamın da canı iki bıçak istiyor ama ne bıçak?
1: Efendim bir şey mi dedi?
0: Yo bir şey demiyorum. İyi yapmışsın diyorum.
2: Hadi sofra hazır. Mutfağa bekliyorum sizi.
0: Babam nerede anne?
1: Bilmez sizin kayınpederin oğlum cemaate düştü son zamanlarda. Yatsı yıkılıp da gelecek.
0: Maşallah. Doğrusu gıpta ediyorum ona.
1: Dur ben tutayım ceketini Hayri Bey.
3: İyi, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam.
1: Senetten bir ses seda yok. 3 ay oldu neredeyse değil mi?
3: Oldu olmasına da avukata bilgi gelecekmiş. Eğer mektup gelirse seni hemen haberdar ederim dedi.
1: İnşallah korktuğumuza uğramayız efendim.
3: İnşallah. Ben onu Rabbime havale etmişim hanım. Rabbime havale etmişim. Artık umurumda değil inan.
1: Peki ya haciz gelirse?
3: Allah'ın dediği olur hanım. Merak etme. Ben her sabah hasbinallah ve nimel vekil duasını okuyup çıkıyorum efendim. Hadi Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle. Yolun açık olsun.

0: Bu sabah işe geç kaldım. Beni hastaneye bırakıver, olur mu Selim?
1: Annenle sabaha kadar dil dükersen sonunda uykusuz kalırsın tabii.
0: Canım, ayda yılda bir oluyor işte. Ne yapalım?
1: Olur olur. Hadi bin bakalım sevgili doktor hanım. Bin de seni hastaneye bırakayım.
0: Tamam. İmdat! Yardım eden yok mu İmdat? Yetişin, kocam ölüyor. Yetişin, yardım edin. Ne olur yardım edin. Ölüyor kocam. Yardım edin. Kocam ölüyor, yardım edin. Gördün mü sen de?
1: Kimi?
0: Baksana, bir kadın caddeye doğru nasıl koşuyor. Ay, çıldırmış gibi sanki.
1: Evet, bir yardım istiyor galiba. Baksana, kombinezonla sokağa fırlamış.
0: Dikkat et Selim. Arabanın önüne atıverdi kendini.
1: Bizi de gördü. Üzerimize geliyor.
0: Dur.
1: Tamam, duruyorum işte. Merak etme.
0: Yardım edin ne olur. Yardım edin, kocam ölüyor.
1: Sakin olun hanımefendi, sakin olun. Durun, kendinizi yerden yere atmayın böyle. Sakin olun biraz lütfen.
0: Bak, gelip geçenler var.
1: Yapmayın hanımefendi.
0: Ne olur yardım edin.
1: Tamam hanımefendi, tamam. Hadi gösterin evinizi, tamam. Bak, bizim hanım doktordur, yardımcı olacağız. Tamam, üzülmeyin.
0: Hadi ne olur koşun, çabuk.
1: Tamam, siz evinizi gösterin, geliyoruz.
0: Çabartma, dur çocuk, ne olur yetişin. Sen koş benim, ben kesildim.
1: Tamam, sen acele etme. Tamam, ben gidiyorum.
0: Allah Allah,
1: hayırdır inşallah.
0: Şu sağdaki kapı.
1: Tamam, hangi odada beyiniz?
0: Bakın şurada, tuvalette.
1: Tuvalette mi? Allah Allah. Adam yüzü koyun kapaklığını vermiş tuvalette.
0: Ayaklarından tutup çekmek istedim, çıkaramadım.
1: Tamam, sakin olun. Vay canına. Tam kafası gelmiş oraya. Nasıl da kapaklanmış.
0: Yaşıyor mu? Ne olur tutup çıkaralım hadi.
1: Ölmüş olan. Sesi çıkıyor. Tutun o bacağından çekelim şöyle dışarıya. Tamam. Şey etme. Tamam. Tamam, şöyle çekelim. Tamam. Başını çarpmış galiba. Aman Allah. Bu adam değil mi? Deli Bey denilen adam bu.
0: Ne oldu bey? Kurtarabildiniz mi? Neyi varmış?
2: Yalvarırım doktor hanım, bir şeyler yapın.
0: Selim bey, ne o dalgın dalgın bakıyorsun adama?
1: Yok bir şey. Baksana, biz gelene kadar ölmüş galiba.
0: Evet. Hareketsiz yatıyor.
2: Ölmüş mü? Olamaz. Aman Allah'ım, ölmüş olamaz.
1: Sakin olun hanımefendi, sakin olun. Şimdi bir ambulans çağırırım, hastaneye aldırırız. Belki bir müdahale gerekebilir. Gerçi çoktan ölmüş ama başka ne yapabilirim ki?

0: Bu adamın ölümünden çok etkilendin sen.
1: Ya adam tuvalete yüzü koyun kapaklanıp başı hele taşına gelecek şekilde can vermiş. Çok garip.
0: Evet. Ölümün de güzel olanı var, geçici olanı.
1: Öyle. Çok garip, çok. Neyse ben seni hastaneye bırakayım. Oradan büroma geçeceğim.
0: Tamam.

efendim. Avukat Selim Bey mi? Buyurun sizi dinliyorum. Ne? Veli mi? Ne olmuş? Davadan vaz mı geçmiş? Ya. Ne diyorsun Selim Bey? Olamaz. Ölmüş öyle mi? Doğrusu hiç böyle bir haber beklemiyordum. Allah Allah. Nasıl? Hem de tuvalete kapaklanarak. Aa, saat kaçta oluyor? Ona çeyrek kala öyle mi? Vah vah vah. Yazık, üzüldüm doğrusu. Peki. Görüşürüz. Hemen geliyorum.

0: 4 gün oldu, hala o adamın ölüm şekli gözümün önünden gitmiyor. İşte malda, mülkte, parada kalmıştı gözüm. Para. Ya para dediğin ne ki? İşte ibret alınacak bir ders. Gözü doymayan adam ne şekilde öldü, hayret doğrusu.
1: İyi günler Selim Bey, mektubunuz var.
0: Ha, iyi günler. Ver bakalım. Teşekkür ederim. Şu bizim Hayri Bey'in temyizinin neticesi. Dur bakalım ne geldi karar. Evet, dediğim gibi kanunen Hayri Bey'in o parayı ödemediği, ödemesi gerektiği yazılı. Karar gene öyle yazılmış. Ne? Allah Allah. Karar tarihi, saati bana bir şey hatırlatıyor sanki. Aman Allah. Evet evet, aynı gün, aynı gün, aynı saat. 4 gün önce alınmış karar. Hem de 10:15. Allah Allah, Allah Allah. Kararın alınıp da Hayri Bey'in dediği gibi yapışacak bir sebep kalmadığı an 10:15. Veli Bey de aynı gün, aynı saatte tuvalette can verdi. Allah Allah, çıldırmamak işten değil. Ey kurban olduğum Allah, sen her şeye kadirsin. Hayri Bey hep sana havale ediyordu onu. Sana havale ediyordu. Demek 4 gün önce 10:15.
2: Yeni bir programda buluşmak dileğiyle hoşça kalın.

için dönüşü var. Gidiyorum, vakit tamam. Sizde kalsın hatıralar. Gidiyorum, vakit tamam. Sizde kalsın hatıralar. Gidiyorum, vakit tamam.

sıraya. Ne atlıyım ne de yaya. Azrail'le buluşmaya gidiyorum, vakit tamam. Ulu yerde duruşmaya gidiyorum, vakit tamam.

beklediğim bir fatiha. Gidiyorum, vakit tamam, gidiyorum.

0: Helal edin hakkınızı, gidiyorum.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
8: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Bazı şehirleri özlemek tek

0: gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Ya Rabbi, nusretini esirgeme kardeşlerinden, yüreklerini emin, bileklerini kavi kıl. Mahzun etme, mahcup etme, melül bırakma, zalimlerin sofrasına yem etme şereflerini. Kafirlere tanıdığın mühleti kudretinle bitir. Fırsat ver kardeşlerime. İslam'ı daim, Müslümanları muzaffer kıl Rabbim. Amin.

0: sanma. Sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
8: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
12: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, yeni bir İrfan Mektebi programında yine sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dinleyenler, bizlere bu nimeti bahşeden Cenab-ı Hakk'a hamd ederek ve selamların en güzeli olan Allah'ın selamı ile sizleri selamlayarak bu haftaki programımıza başlıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akıbetü lil müttakin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim, subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimatihi ala Resulina salavat. Kıymetli dinleyenler, malumunuz bir önceki programımızda 5. Hücceti İmaniye'ye başlamıştık. 5. Hücceti İmaniye 30. Lema'nın 3. nüktesi ismi azamın altı nurundan 3. nuruna işaret eden 3. nükteydi. Orada Bismillahirrahmanirrahim ud'u ila sebil rabbike bil hikme ilahirraya ayetinin, yani Rabbinin yoluna hikmetle, güzel nasihatle davet et mealindeki ayet-i kerimenin tefsiri sadedinde Cenab-ı Hakk'ın ismi azamından olan ve ismi azamın altı nurundan bir nuru olan Hakem isminin bir cilvesi izah edilip anlatılıyordu 5 nokta içinde. Bir kısmını sizlere arz ettik geçen hafta değerli dinleyenler. Kaldığımız yerden inşallah bu hafta programımızı tamamlamaya gayret edeceğiz. 3. nüktenin sonlarında kalmıştık. Orayı tamamlayıp daha sonra 4. nükteyle inşallah devam edip ve 4. noktayla düzeltiyorum devam edip 5. noktayı da sizlere arz edip mevzumuzu tamamlamış olacağız inşallah, hepimize faydalı olur. Evet, 3. noktada Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudret sahibi bir sanatkar olduğunu, hakem

ve Hakim ismiyle, yani her şeyi hikmetli yapan ve her şeye hükmü geçen isimlerinin bu alem içinde binlerce alemi derc ettiğini, adeta bu kainatın muhteşem bir kitap şeklinde yazılıp her bir sayfasında, her bir satırında, her bir harfinde binlerce kitapların, manalı metinlerin yazıldığını ve her birisinin Allah'ı anlatıp izah ve isbat ettiğini izah etmiş, anlatmıştı. Çeşitli ilimlerden, fenlerden sorulmuştu. Mesela tıp ilminden sorulduğunda bu kainat nedir dendiğinde gayet muntazam, gayet mükemmel bir eczahane-i kübra olduğunu yahut kimya ilminden sorulduğunda mükemmel bir kimyahane olduğunu, fenni makinanın kusursuz bir fabrika bu kainata dediğini, yani her bir ilmin diliyle bu kainatı ve ondaki mükemmelliği, içindeki hikmetleri anlatarak Cenab-ı Hakk'a bizi oradan ulaştırdığını görmüştük değerli dinleyenler. İşte o kısmın sonlarındayız, son paragrafındayız, oradan devam ediyoruz. En son hatırlarsanız geçen hafta değerli dinleyenler, gökyüzündeki adeta bizim ısımız, ışığımız, lambalarımız hükmünde olan ve gökyüzünü süslendiren yıldızların, gezegenlerin, en başta güneş olmak üzere, onların odunsuz, kömürsüz, yağsız yandırılması, söndürülmeden devam ettirilmesi, birbirine çarpmadan o muntazamlık içinde seyahatlerini tamamlamaları ve oradaki muhteşemliği görerek Cenab-ı Hakk'ın bütün noksan sıfatlardan münezzehliğini görüp Sübhanallah diyerek, yine her şeyin ancak Allah'ın irade ve kudretiyle olduğunu ifade edip, Allah'ın izniyle olduğunu, onun dilemesiyle olduğunu ifade edip maşallah diyerek, yine barekallah, Allah mübarek kılsın, Allah bereketlendirsin ve la ilahe illahu, Allah'tan başka ilah yoktur diyerek, yani o manaları oradan keşfederek izahatta bulunmuştu. Onun son paragrafındayız değerli dinleyenler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz bu hafta. Demek bu semavi lambalarda güneşi ve güneşe bağlı diğer 12 seyyareyi nazarımıza alarak devam ediyoruz. Bunların haricinde sadece Samanyolu galaksisinde milyarlarca yıldızdan bahsediliyor. Samanyolu galaksisinin gökyüzündeki diğer yıldız kümeleri yahut sistemleri içinde çok küçük bir yer işgal ettiğinden astronomi kitapları bahsediyor. Yani kainatın sadece küçük bir sistem olan Samanyolu'nda milyarlarca yıldız bulunması, bunların hepsinin birbiriyle münasebetdar olması, asla birisinin yeryüzüne düşüp hiç kimsenin kafasını gözünü kırmaması, bir kıyameti koparmaması dünyamıza çarpıp muhteşem bir hikmet ve hakimiyet içinde terbiye edilip döndürülmeleri, idare edilmeleri, bizlere maşallah, barekallah, sübhanallah, la ilahe illallah dedirtiyor. Demek bu semavi lambalarda, bu yıldızlarda, bu gezegenlerde gayet harika bir intizam var, düzen var ve onlar çok dikkatle bakılıyor onlara. Güya o pek büyük veya ve pek çok kitleyi nariyelerin, o ateş kitlelerinin ve gayet çok kandilli nuriyelerin buhar kazanı ise bunların hepsini aydınlatacak, hepsini ısındıracak, onların adeta bir ateş kitlesi yahut nur kandili, buhar kazanı hükmünde olan bir şey gerekiyor. İşte o da harareti tükenmez bir cehennemdir ki onlara nursuz hararet veriyor. Yani bütün bunların harareti, ısısı cehennemden geliyor. Ama ışıksız, nursuz. Ve o elektrik lambaları hükmündeki gezegenlerin, yıldızların makinası ve merkezi ve fabrikası daimi bir cennettir ki, o da cennetten geliyor. Onlara nur ve ışık veriyor. Yani ateşi, ısısı cehennemden, nuru, ışığı cennetten veriliyor. İsmi Hakem ve Hakim'in cilve-i azamıyla bu kainatta, haseten gökyüzünde daha parlak göründüğü şekliyle, Cenab-ı Hakk'ın her bir yerde hükmünün bulunduğunu, kainatın asla iştirak kabul etmediğini ve her bir şeyin sonsuz faydalarla, maslahatlarla yaratılmasını, yani Hakim isminin o büyük tecellileriyle intizamla yanmaları devam ediyor. Demek oluyor ki değerli dinleyenler, Allah-u Teala'nın bu isimlerinin tecellisi bulunmamış olsa orada da bir karışıklık vücuda gelecek ve bu düzen, bu intizam devam etmeyecek. O gezegenler yanmayacak, bize ısı, ışık veremeyecek. Gökyüzünü süslendirmek, zevkle bize seyrettirmek yerine belki orada bir kıyameti koparıp dünyamız da içinde hercümerş olacak. Ama görüyoruz ki intizam devam ediyor. Hepsi bir emre boyun eğmiş, bir hüküm altında ve bir gayeye,
pek çok faydalarla birlikte bir gayeye gidiyor. O zaman ne diyoruz? İşte la ilahe illahu ve hakeza. Bunun gibi bunlara kıyas ettiğimiz zaman yüzer fennin, her bir ilmin, her birisinin kat'i şehadetiyle, yani kesin olarak delalet etmesiyle noksansız bir intizamı ekmel, mükemmel bir düzen var. Hiçbir noksanı yok. Böyle bir ekmel nizam içinde hadsiz hikmetler ve maslahatlarla bu kainat tezyin edilmiştir, süslendirilmiştir. Ve o harika ve ihatalı hikmetiyle mecmu-u kainata verdiği intizam ve hikmetleri, bütün kainatı ihata eden, kuşatan, çevreleyen hikmetiyle Allah-u Teala kainatın tamamına, tümüne vermiş olduğu düzenle, intizamla ve hikmetlerle o hikmetleri en küçük bir zihayatta, küçücük bir canlıda, hayat sahibinde ve bir çekirdekte, küçük bir mikyasta derc etmiştir. Yani koca gökyüzünde, tüm kainatta nasıl bir intizam varsa, nasıl bir düzen varsa, nasıl pek çok hikmetlerle tezyin edilmişse, aynısını Cenab-ı Hak, bu da işte her şeyin Halık'ına has bir şeydir. Ancak tüm kainatı bilebilen, yapabilen birisi, buna gücü yeten birisi, küçücük bir çekirdekte de aynı hikmetleri, aynı intizamı, bir küçücük canlı da aynı sistemi ama ona mahsus mikyasta derc etmiştir. Malum ve bedihidir ki, yani gayet açık ve bilinir ki, intizam ile gayeleri ve hikmetleri ve faideleri takip etmek, ihtiyar ile, irade ile, kast ile, meşiyet ile olabilir. Yani bir şeyin bir düzen içerisinde gitmesi ve ondan bir neticeyi elde etmeniz için bir bilgisayar yaptınız mesela, bir makinedir. Ondan alacağınız faydaları gözeterek ama bir sistem içerisinde, bir düzen içerisinde. Bu işin yürümesi için bir fabrika kurdunuz veyahut bir mektep kurdunuz. Bir gayeye matuf, çeşitli hikmetler içinde barındırıyor ve bir düzen içinde yürür. Bu neyi gösterir? Bu şunu gösterir ki bu faydeleri, bu hikmetleri takip etmek için o düzeni oraya koymakta bir ihtiyar var, bir seçicilik var, bir irade ortaya konulmuş. Bir kasıtla, bir gaye ile, bir dileme ile bu işler oluyor. Bundan başkası olamaz. Yoksa ihtiyarsız, iradesiz, bir kasıtsız, şuursuz esbab ve tabiatın işi olmadığı gibi olamaz da, bunların müdahaleleri dahi yoktur. Demek bu kainatın bütün mevcudatındaki, kainatta ne kadar varlık varsa, tamamındaki hadsiz intizamat ve hikmetlerin iktiza ettikleri, ne kadar mevcudat varsa, hepsinin gerektirdiği düzen ve intizam ve hikmetlerin ve gösterdikleri bir fail-i muhtarı, onlar düzeniyle, hikmetiyle neyi gösteriyor? Bize yapan, bizi işleyen, bize emreden, bizi terbiye eden, bize boyun büktüren ihtiyar sahibi birisi var, Rabbimiz var. İşte bir fail-i muhtarı ve bir sani hakimi, hikmetle iş gören bir sanatkarı bilmeyerek, bilmemek veya inkar etmek ne kadar acayip bir cehalet ve divanelik olduğu tarif edilmez. Öyle bir cahillik ki bu, öyle bir akılsızlık ki tarif bile edilemez. Her bir şeyde bir düzen, intizam göreceksin. Bir sistem kurulmuş ve bir gayeye gidiyor. Orada bir irade, bir ihtiyar, bir kasıt, bir meşiyet görüyorsun. Sonra diyorsun ki ihtiyarsız, şuursuz, aklı, fikri, ilmi olmayan, kudreti olmayan, sanatı bilmeyen sebepler yahut tabiat bunu icat etmiş. Bunu demek öyle bir cehalettir ki, öyle bir akılsızlıktır ki tarif bile edilmez. Evet, dünyada en ziyade hayret edilecek bir şey varsa, en çok neye hayret edersiniz bu dünyada? Şudur diyor Üstad Hazretleri, en çok hayret edilecek bir şey varsa bu dünyada, o da bu inkardır. Yani aklın alacağı bir şey değil. Akıl bunu gerektirmiyor. Akıl tevhidi, imanı gerektiriyor. İman da tevhidi gerektiriyor. Var ve bir olan Allah'ı gerektiriyor. İnkar şaşılacak bir şeydir diyor Üstad Hazretleri. O yolda nasıl gidilebilir? İşte malumunuz Tabiat Risalesi'nde onu anlatmıştık. Asla gidilemeyecek, aklın kabul etmeyeceği. Hatta bir tabir kullanıyordu orada. Eşek muzaaf bir eşekliğe girse, sonra insan olsa ona sorulsa, yine bu inkar fikrini kabul etmem diye kaçacaktır diyor. Niye en çok hayret edilecek şey bu inkar fikridir? Çünkü kainatın mevcudatında, bu kainattaki varlıklara baktığımız zaman biz hadsiz intizamat ve hikmetleriyle müthiş bir sistem, müthiş bir düzen görüyoruz. Ve onun içindeki hikmetleri, gayeleri, faydeleri görüyoruz. Bunlarla bu mevcudat vücut ve vahdetine namütenahi şahitler bulunduğu halde, her bir mevcut kadar, her bir varlığın her bir azası, cihazatı kadar sonsuz, sayısız, sınırsız şahitler Allah'ın vücuduna ve birliğine delalet ediyor. Yani delil oluyor. Böyle olduğu halde, şahit olduğu halde onları görmemek ve bilmemek ne derece körlük ve ne derece cehalet olduğu, en kör ve en cahil de bunu anlar. Hatta
hatta diyebilirim ki ehli küfrün içinde kainatın vücudunu inkar ettiklerinden ahmak zannedilen sofestayiler en akıllılarıdır. Bu küfür ehlinin içinde kainatın vücudunu inkar eden bir grup var. Bunlara sofestayi deniyor. Bunlar eşyanın hakikati yoktur diyorlar. Her şey görüntüden ibarettir. Bunlar bile o ehli küfrün en akıllı kısmı sayılır. İnkar

bundan daha akılsızlıktır. Çünkü kainatın vücudunu kabul etmek, bu kainat var diyorsan, içinde mevcutlar var diyorsan, bunu kabul ediyorsan, insanıyla, hayvanıyla, ağacıyla, bitkisiyle, dağıyla, deniziyle, bu kainatın vücudunu kabul etmek, Allah'a ve Halık'ına inanmamak kabil ve mümkün olmadığından, mevcudatı kabul ediyorsan, kainatın yaratıcısına, Halık'ına ve Allah'a inanmamak mümkün değildir. Çünkü her birisi, programlarımızda izah ediyoruz, her birisi Allah'ı izah ve ispat ediyor. Allah'a şahit, Allah'a delil, Cenab-ı Hakk'ı Esma-i Hüsna'sıyla tanıttırıyor, vahdetiyle bildiriyor. Demek ki mevcudatı kabul etmek, Allah'a ve Halık'ına inanmamak kabil ve mümkün olmadığından, kainatı inkara başladılar. Sofistai denilen inkarcı grubun, felsefeci grubun, inkarcılarının ahmak zannedilen kişileri baktılar ki kainat var, mevcudatı inkar etmeyince Allah'a inkar edemiyorlar. Bu sefer kainatı inkar etmeye kalktılar. Kainat yoktur dediler. Eşyanın hakikati yoktur. Şimdiki inkarcılar ise onlardan daha kat kat aşağı. Çünkü hem mevcudatı kabul ediyor, hem mevcudatı yaratıcı kabul ediyor tabiatçılar. Sebepleri yaratıcı kabul ediyor. Böyle bir ahmaklık dünya yüzünde görülmüş müdür? Sofistailer hiç olmazsa kainatı inkar ediyorlar. Sonra kendilerini de inkar ettiler. Hiçbir şey yok diyerek akıldan istifa edip akıl perdesi altında sair münkirlerin hadsiz akılsızlıklarından kurtuldular. Onlar da inkar etti ama öbürleri gibi akılsızlıktan kurtuldular. Çünkü akıl da yok dedi. Olmayan bir şeyi onunla suçlasanız ne fayda eder? Bir derece akla yanaşmış oldular böylece. Evet değerli dinleyenler, geçen haftadan yarım kalan üçüncü noktayı böylece tamamlamış olduk. İnşallah dördüncü nokta ile devam ediyoruz. Dördüncü noktada şu anlatılıyor kıymetli dinleyenler. Onuncu sözde işaret edildiği gibi. Haşir bahsiydi, hatırlayacaksınız onuncu söz. Orada işaret edildiği gibi bir sani hakim, bir sanatkar. Nasıl bir sanatkar? Her bir işte, her bir fiilde, her bir yarattığı mevcutta sonsuz faydeler, hikmetler, çok çeşitli gayeler onun içine takmış. İşte hikmetle icraatını gösteren bir sani hakim ve gayet hikmetli, mahir bir usta. Bir sarayın her bir taşında yüzler hikmeti hassasiyetle takip etse. Bir misalle gidiyor. Hikmetli bir sanatkar var. Siz anlıyorsunuz, kainat anlatılıyor. Sani hakimden maksat Cenab-ı Hak. Evet, öyle bir maharetli usta ki, öyle sanatlı ki, her bir şeyde öyle gayeler gözetiyor ki, bir sarayın her bir taşında yüzler hikmeti hassasiyetle takip etse, sonra o saraya dam yapmayıp boşu boşuna harap olmasıyla takip ettiği hadsiz hikmetleri zayi etmesini. Sarayın her bir taşında yüzlerce hikmetleri, sanatları dercetti. Yaptı, sarayı tamamladı ama dam yapmadı saraya, çatı koymadı. Ve o sarayın yağmurdan, fırtınadan, kardan harap olmasını izin vermiş olsa, zayi etse onu. Hiçbir zişuur kabul etmediği halde, şuur sahibi hiçbirisi kabul etmediği halde ve bir hakimi mutlak kemal hikmetinden bir derece, bir dirhem kadar bir çekirdekten yüzler batman faideleri ve gayeleri ve hikmetleri dikkatle takip ettiği halde, bir başka misal daha, yani o sarayı o şekilde bırakmasını, ona dam yapmamasını, onu harap etmesini, her bir taşında ince ince sanatlar yapmışken, öyle masraf etmişken, tabiri caizse o mahir ustanın o sarayı harap etmesini hiçbir şuur sahibi kabul edebilir mi? Etmez. Bu bir misal. Duruyor kenarda. Devam ediyoruz. Yine bir hakimi mutlak düşünüyoruz. Sonsuz hikmet sahibi birisi. Mükemmel hikmetinden bir dirhem çekirdekten yüzler batman faideleri ve gayeleri ve hikmetleri dikkatle takip etsin. Böyle yaptığı halde dağ gibi koca ağaca bir dirhem kadar bir tek faide ve bir tek küçük gaye ve bir tek meyve vermek için o koca ağacın pek çok mesarifini yapmakla, kendi hikmetine bütün zıt ve muhalif olarak müsrifane bir sefahat irtikab etmesi hiçbir cihetle imkanı olmadığı gibi. Aynen öyle de bu ağaç, çekirdek misali ve saray misali gibi. Bu kainat sarayının her bir mevcudatına, her bir varlığına yüzer hikmet takan ve yüzer vazife ile teçhiz eden, hatta her bir ağaca meyveleri adedince hikmetleri ve çiçekleri adedince vazifeler veren bir sani hakim, kıyameti getirmemekle ve haşrı yapmamakla had ve hesaba gelmeyen bütün hikmetleri ve nihayetsiz vazifeleri manasız, abes, boş, faydasız zayi etmesi, o kadir-i mutlakın kemal-i kudretine acz-ı mutlak verdiği gibi, kainat sarayını Allah-u Teala yaratmış, kendisini tanıttırmak ve bildirmek için her bir mevcudatına sonsuz hikmetler, faydeler, gayeler takmış, her birinde Esma-i Hüsna'sını tecelli ettirmiş ve kıyameti getirmek, haşrı ortaya koymak, adaletini, adalet-i tammesini orada tahakkuk ettireceğini vaat etmiş. Böyle hikmetli, sanatlı bir usta, kainat sarayının sani hakim olan Cenab-ı Hak, kıyameti getirmek,

bitirmemekle, bütün bu hikmetlerini, manasız yani bu kainatı yapmasını, bu kadar sanatla yapmasını, bu kadar masrafını boş, abes yapar mı? Hikmetsiz bırakır mı? Haşrı yapmamakla had ve hesaba gelmeyen hikmetleri nihayetsiz bu mevcudata verdiği, insandan meleklere kadar, bitkilerden hayvanlara kadar o sonsuz vazifeleri manasız, boş, abes bırakır mı? Namaz kılın demiş mesela, emretmiş. Oruç tutun, zekat verin, hacca gidin, günahlardan kaçının demiş. Neticesi cennet, Allah'ın rızası, cemalullah. Şunları yaparsanız azap var demiş. Bütün bunları yapmamakla kullarına gördürdüğü bu canlılar, insanlar için imtihana tabir olan cinler için ağaç, meyve, çiçek, deniz, dağ, ne varsa her birisine bir vazife vermiş. Bunların sonucunu almamakla yapmış olduğu bütün bu masrafları, bu gayeleri, bu vazifeleri, bu hikmetleri boşa çıkarır mı haşa? Cenab-ı Hak kıyameti getirmemek. Abes ve boş, manasız yapar mı? Faydasız yere zayi eder mi? Böyle yapmak sonsuz kudret sahibi olan Allah'ın kemali kudretine mutlak bir acziyet getirmez mi? O hakimi mutlakın, o sonsuz mutlak hikmet sahibi zatın kemali hikmetine hadsiz abesiyet ve faydasızlığı ve o rahimi mutlakın sonsuz merhamet edici, şefkat edici Cenab-ı Hakk'ın cemali rahmetine, o rahmetinin güzelliğine nihayetsiz bir çirkinlik vermez mi? Haşa. Ve o adili mutlakın sonsuz adalet sahibi Allah-u Teala haşrı getirmemekle zalimleri zulmünde, mazlumları eziyetinde bırakır mı? Allah'ın adaletini zulme çevirmez mi? Haşa. Kemal adaletine nihayetsiz zulmü vermek demektir bu. Adeta kainatta herkese görünen hikmeti, rahmeti, adaleti inkar etmektir. Herkes görüyor. Bu kainatta sonsuz bir rahmet tecelli ediyor. Aldığınız her nefes rahmetten, verdiğiniz her nefes rahmetten, her bir cihazınız, yiyip içtiğimiz rızıklar, elbisemiz, erzakımız, bütün mevcudat, kainatın dönmesi, zerreden gezegenlere kadar bir sistem içinde sonsuz hikmet ve kudretin tecellisi, aciz yavruların, bitkilerin, hayvanların nazikane beslenmesi, her birisi, Müslüman olsun, kafir olsun, Allah'ın rahmeti, nimeti bu kainatta azıcık aklı bulunan, birazcık tefekkür eden herkese gayet açıklıkla görünür. O zaman bu kainatta herkese görünen rahmet, yine bunun gibi her bir şeydeki sonsuz faydeler, gayeler, vazifeler, hikmetler görünüyor. Herkes görüyor, adalet görünüyor. Bütün bunlar inkar etmektir haşa. Bu ise en acayip bir muhaldir ki, böyle bir şey en olmazlıktır ki tuhafından, hadsiz batıl şeyler içinde bulunur. Tamamen bir boş fikirdir. Ehli dalalet gelsin, o inkarcılar, dalalet ehli gelsin, baksın. Gireceği ve düşüneceği kendi kabri gibi, düşündüğü ve gireceği kendi kabri gibi, kendi dalaleti de ne derece dehşetli bir zulmat. Bakın, kabri zulmat kapısı görüyor ya, karanlık görüyor. Niye? Ehli dalalet. Allah'ı tanımıyor. Allah'ın rahmetinden ümit beslemeye hakkı yok dolayısıyla. Müslüman için nur kapısı kabir. İşte ehli dalalet gelsin baksın diyor. Kendi gireceği ve oranın bir karanlık kuyu olduğunu düşündüğü kabri gibi, kendi dalaleti de yani küfrü de, inkarı da ne derece dehşetli bir karanlıktır, zulmattır ve yılanların ve akreplerin yuvası bir kuyu olduğunu görsün. Evet, ehli inkar için kabir yılanların ve akreplerin yuvasıdır. Bir karanlık kuyu hükmündedir. Ve ahirete iman ise cennet gibi güzel ve nurani, nurlu bir yol olduğunu bilsin, imana girsin. İman yolu nur yoludur. İman yolu cennet yoludur. Onu görsün, kendi karanlık cehennem yolundan ayrılıp imana girsin. Evet, bu beşinci noktada da, dördüncü noktada da değerli dinleyenler, Cenab-ı Hak kainatın yapılmasını, içindeki sanatlarını, hikmetlerini, intizamını, adaletini ve hakeza esmasının tecellisinin ahireti iktiza ettiğini ve ahireti getirmemenin Cenab-ı Hakk'ın bütün esma-i hüsnasını zıddına çevirmek gibi bir manaya geleceğini, o halde kainattaki her bir şeyin rahmeti, adalet, hikmeti gösteren her bir şeyin kıyametin, ahiretin vücudunda iktiza ettiğini anlatıyor. Ehli dalaleti de imana, cennet yoluna, nur yoluna davet ediyor. Beşinci nokta ile devam ediyoruz değerli dinleyenler. Beşinci noktada iki mesele. Birinci meselesi şu şekilde: Sani Zülcelal, ismi hakimin muktezasıyla. Celal sahibi, sanatkar demek. Allah-u Teala'nın bir sıfatı. Sani Zülcelal. Neyle? Hakim isminin. Hikmetle iş gören. Hikmeti anlatmıştık daha önce. Kısaca bir işte görülen fayda, hatta pek çok faydeler, hikmetler, maslahatlar, gayeler demektir. İşte Celal sahibi, bu kainatın sanatkarı Rabbimiz, Hakim isminin muktezasıyla, gerektirmesiyle her şeyde en hafif sureti, en kısa yolu, en kolay tarzı ve en faydalı şekli takip ettiği gösteriyor ki, israf, abes yani boş yere iş yapmak

Boşu boşuna harcamak, faydasızlık fıtratta yoktur. Yaratılışta böyle bir şey yok. Yani yaratılışta israf yok, yaratılışta abesiyet, faydasızlık yok. Bilakis hikmet var, fayda var, vazife var, gayeler var. İsraf ise ismi hakemin zıddı olduğu gibi. İktisat onun lazımıdır, yani gerektiricisidir ve düsturu esasisidir. Esas bir düsturu kaidesidir. Ey iktisatsız israflı insan! Buraya gelmeden şunu bu vesileyle söylemekte fayda var diye düşünüyorum değerli dinleyenler. Hepimize bir yol gösterici, bir rehber olsun. Burada kainattaki hikmetler, faydeler anlatılıyor şüphesiz. O vesileyle Cenab-ı Hak tanıttırılıyor, anlatılıyor. Ama bununla birlikte o hikmetler içinde şu da nazara veriliyor ki herhangi bir işimizde nasıl ki Cenab-ı Hak kainatta en hafif sureti, en kolay yolu, en kısa yolu, en hafif sureti, en kolay tarzı ve en faydalı şeklini tercih ediyorsa biz de işlerimizde demek ki böyle yapmalıyız. Bu fıtratta israf olmadığını gösteriyor. Biz de böyle yaparsak yaratılışımıza ait iktisada riayet etmiş oluruz. Yani bir iş yaptığımız zaman ne yaparsak yapalım her hususta en hafif sureti, en hafif şeklini, en kısa yolunu, yine en kolay tarzını ve en faydalı nasıl olacaksa o iş o yolu, o şekli takip etmemiz gerekiyor. Bu fıtrata layık olan Cenab-ı Hakk'ın takip ettiği, ortaya koyduğu bir husus değerli dinleyenler. Evet, ey iktisatsız, israflı insan! Bütün kainatın en esaslı düsturu olan iktisadı yapmadığından kainatta hiçbir şeyde israf görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Tüm kainat iktisat ediyor. İnsan tersine iktisat etmediği gibi israf ediyor. O halde bütün kainatın esaslı bir kaidesi, düsturu olan iktisadı yapmadığından dolayı ne kadar hilaf-ı hakikat hareket ettiğini bil, hakikat iktisadı gerektiriyor. Sen iktisada zıt hareket ediyorsun. Zamanını israf ediyorsun. Gençliğini israf ediyorsun. Aklını israf ediyorsun. Görmeni, duymanı, işitmeni, konuşmanı israf ediyorsun. Demek ki hakikate zıt, fıtratına zıt hareket ediyorsun. O halde bunu gör, kainattaki iktisada bak, israfsızlığa bak ve kendine gel. Bunu söylüyor bize. Bismillahirrahmanirrahim. Kulû veşrebû ve lâ tusrifû ilâhüllâhi ayeti ne kadar esaslı, geniş bir düsturu ders verdiğini anla. Bu ayet-i kerimenin yani yiyiniz içiniz israf etmeyiniz ayet-i kerimesinin Araf suresi 31. ayet esaslı bir düsturu gösterdiğini anla diye bizlere söylüyoruz. Ey insan sen israflısın, tatsızsın. Halbuki Allah-u Teala ne buyuruyor? Buyuruyor yiyiniz içiniz ama israf etmeyiniz. Konuşunuz ama israf etmeyiniz. Ya hayır söyleyin ya susun. Dinleyin ama israf etmeyin. Kulağınızdan haram girmesin. Helal olan sesler girsin. Kur'an girsin mesela. Kur'an ayetleri duyursun. Dilinizden küfür kelimeleri, hakaret kelimeleri, tezif kelimeleri değil, hayır kelimeleri, Kur'an ayetleri, hadis-i şerifler ve onların manaları çıksın. Emri bil maruf nehi anil münker dökülsün dil ağzınızdan. Ve hakeza. İşte bu ayet kainatta iktisadın ne kadar esaslı bir düstur olduğunu ve geniş bir dairede hüküm sürdüğünü ve fıtrata layık olanın iktisat olduğunu, israfın fıtrata zıt olduğunu bizlere gösteriyor, bunu anla diyor. Evet, birinci mesele bu şekilde değerli dinleyenler. İsraftan kaçınmamız, kainatta asla israf ve abesiyet olmadığı, tam tersine bir hikmet, faide ve iktisat olduğu ama insanın israflı ve iktisatsız olduğu, dolayısıyla ayet-i kerime ile iktisada davet edildiği, israftan sakındırıldığı izah edilmiş oldu değerli dinleyenler. İkinci meselesi ise beşinci noktanın şu şekilde bununla inşallah tamamlamış olacağız değerli dinleyenler. İsmi hakem ve hakim yani her şeyde hikmetle iş gören ve her şeye hüküm koyan, hükmü geçen Cenab-ı Hak bedahet derecesinde yani gayet açık bir surette Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın risaletine delalet ve istilzam ediyor denilebilir. Mevzunun başında geçen haftadan hatırlarsanız değerli dinleyenler, İsmi Azam'ın altı nurundan bir nuru olan İsmi Hakem'in tecellisidir demişti. Ondan bir kısım aslında. Bakınız Cenab-ı Hakk'ın varlığından, birliğinden, kainattaki nizam ve intizamdan, insanın iktisadından, iktisatsızlığından, kıyamete delaletinden bu ismin ve şimdi beşinci noktada da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletine delil olmadan olmasından bahsediyor. Hem de açık bir surette. Nasıl olduğunu şimdi göreceğiz. Cümleyi bir daha alayım buradan. İsmi hakem ve hakim bedahet derecesinde yani açıklıkla Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın risaletine delalet ve istilzam ediyor. Hem delil oluyor hem onu gerektiriyor. Böyle denilebilir. Evet, madem gayet manidar bir kitabı mevcut
Bir kitap var elimizde, çok manalı. Onu ders verecek bir muallim ister. O manalı kitabı bize anlatacak bir hoca gerekir, bir öğretmen.

Bir rehber gerekir, bir muallim. Ve gayet güzel bir cemal, bir güzellik var. Kendini görecek ve gösterecek bir ayna iktiza eder. O gayet derecedeki güzellik kendisini göstermek ve kendisini de görmek ister. Neyle görecek? Aynayla. Bir ayna gerektirir. Yine gayet kemalde bir sanat. Öyle bir sanat ki mükemmel. Hiçbir kusuru, noksanı, eksiği yok. Böyle bir sanat ne ister? O sanatı teşhir edecek, gösterecek, anlatacak bir dellal ister. Elbette her bir harfinde yüzer manalar ve hikmetler bulunan bu kainat kitabı kebiri kainatın. Bu kitabı kebiri kainatın, kainat büyük kitabı. Ne var? Her bir harfinde yüzler manalar, hikmetler var. Muhatabı olan nevi insan içinde, muhatabı kim bu kainatın? İnsan nevi. Bu kainat büyük kitabını satır satır, harf harf, sayfa sayfa okuyup anlaması gerekiyor insanlığın. Çünkü kainat insan için yaratılmış. İnsan Allah-u Teala'yı tanıyıp sevmek, ona ibadet etmek, itaat etmek için yaratılmış. Ve bu kainat gayet sanatlı, gayet güzellikli ve gayet hikmetli bir kitap hükmünde. Bu büyük kitabın muhatabı insanlar. İnsan içinde elbette bir rehberi ekmel, mükemmel bir rehber, bir yol gösterici, bir muallimi ekber bulunması gerekiyor. Büyük bir alim, büyük bir hoca, büyük bir ders verici. Böylece o kitapta bulunan kutsi ve hakiki hikmetleri, hikmetler deryası, bu kainatı, bu kainat kitabını ders verecek o muallim-i ekber, o rehber-i ekmel, o kitapta bulunan kutsi ve hakiki hikmetleri ders verecek, belki kainattaki hikmetlerin vücudunu bildirecek. Hem anlatacak, hem bakınız şu şu şu hikmetler vardır, işte mevcuttur diyecek. Belki kainatın hılkatindeki bu kainat niye yaratılmış? Bu yaratılışındaki maksat-ı Rabbani'nin zuhuruna Allah-u Teala bu kainatı niye yaratmış? Hangi Rabbani maksatlar için yaratmış? Nasıl zuhur edecek? Onun zuhuruna belki husuline vesile olacak, o maksat yerine gelsin, o maksat kendini bulsun, husule gelsin için umum kainatta Halık tarafından, bu kainatın ve insanların yaratıcısı tarafından, yani Cenab-ı Hak tarafından gayet ehemmiyetle izharını irade ettiği, kemal-i sanatını, mükemmel sanatını gösterdiği ve cemal-i esmasını, isimlerinin güzelliğini bildirecek ve onlara aynadarlık edecek. Hani demişti ya, bir güzel güzelliğini göstermek için ayna gerekir. Manalı bir kitabı ders vermek için bir muallim iktiza eder. Sanat teşhir edilecek, teşhir edilmek gerekir ve onu teşhir edecek, özelliklerini anlatacak, sanat sahibini bildirecek bir dellal ister. İşte kainatın yaratılmasındaki Rabbani ve kutsi hakikatler nelerdir? Cenab-ı Hak hangi maksatlarla bu kainatı yapmıştır? O maksatlar nasıl zuhur edecektir? Allah-u Teala'nın kemal-i sanatı, cemal-i esması nasıl görünecektir? Nelerdir? Bunlara aynadarlık edecek ve o Halık, o yaratıcı bütün mevcudatla, her bir varlıkla kendini sevdirmek istediğinden ve zişuur, yani bilinçli, şuurlu mahluklarından karşılık istediğinden, mukabele istiyor. Kendini sevdirmek istiyor. Şuurlu mahluk da sevdiğini ona itaat etmekle göstersin. Mukabele istediğinden o zişuurların namına, bütün şuur sahipleri namına, insanlar, cinler namına birisi o geniş tezahürat-ı rububiyete, Allah'ın o geniş rablık tezahürlerine karşı geniş bir ubudiyetle mukabele edip ber ve bahri, karaları, denizleri cezbeye getirecek, semavat ve arzı çınlatacak, öyle ibadet edecek ki o zatın kendisini tanıttırmasına ve sevdirmesine mukabil öyle ibadet edecek ki, onu öyle tanıyıp tanıttıracak ki denizler, karalar cezbeye gelecek. Semavat ve arz çınlayacak. Yeryüzünü adeta bir mescit, Mekke bir mihrap, Medine bir minber olacak. Semavat ve arzı çınlatacak bir velvele, teşhir ve takdis ile tüm kainatı öyle tanıtacak ki sanatkarıyla, işte bu kainat bunun için yapılmıştır. Sanatkarı Rabbimizdir. Teşhir edecek sanatlarını ve onu mukaddes kılacak takdis ile o zişuurların nazarını, insanların, cinlerin nazarını o sanatların saniyine çevirecek. Bu sanatların sahibi Sani-i Zülcelal olan Allah-u Teala'dır. Fikirleriniz, bakışlarınız oraya dönsün diyecek ve bunu yapacak. Ve kutsi dersleri ve talimat, dersler ve talimatlarla bütün ehli aklın kulaklarını kendine çevirecek. Ne kadar akıl sahibi varsa hepsinin aklını ortaya koyduğu talimatlarla, derslerle, hayatla kendine çevirecek. Kendisini dinletecek. Bir Kur'an-ı Azimüşşan'la, şanlı bir Kur'an'la o Sani-i Hakem ve Hakim'in maksad-ı ilahisini,
Bu kainatın yaratılmasından maksat nedir? O maksadı en güzel bir surette o zatın kelamı olan Kur'an'la ortaya koyacak. Ve bütün hikmetlerinin tezahürüne ve tezahürat-ı cemaliye ve celaliyesine karşı Allah

Aleyhisselam'ı istizam ederler. Bu kainattaki kemaller, cemaller, sanatlar, Allah'ın tanınması, bilinmesi, kainat kitabının ders verilmesi, kainat saniyinin bu sanatlardan kainat saniyinin tanıttırılması, ona ubudiyetle, geniş bir ubudiyetle mukabele edilmesi, cemaline karşı bir ayna olunması elbette Peygamber Efendimizin peygamberliğini gerektirir. Evet, nasıl ki ismi Hakem ve Hakim'in cilve-i azamı ile en büyük derecede tecellisiyle azami derecede Risalet-i Ahmediye'yi iktiza ediyor, gerektiriyor. Öyle de Esma-i Hüsna'dan nasıl ki diyor Allah-u Teala'nın Hakem ismi ve Hakim ismi bu kainattaki tecellisiyle, azami tecellisiyle Peygamber Efendimizin Risaletini gerektiriyorsa, aynen öyle de Esma-i Hüsna'dan, yani Cenab-ı Hakk'ın diğer isimlerinden Allah ismi, Rahman ismi, Rahim, Vedud, Mun'im, Kerim, Cemil, Rab gibi çok isimlerin her biri kainatta görünen bir cilve-i azamla, her biri kainatta tecelli ediyor. Azam bir cilvesiyle azami derecede ve mertebe-i katiyette, kesin bir mertebede Risalet-i Ahmediye'yi, yani Peygamber Efendimizin peygamberliğini istizam ederler. Yani bütün Esma-i Hüsna Peygamber Efendimizin Risaletini gerekli kılarlar. Mesela buna birkaç örnek veriyor değerli dinleyenler. Mevzumuzun sonuna doğru da yaklaşmış durumdayız. Mesela ismi Rahman'ın cilvesi olan Rahmet-i Vasi'a. Bütün kainatta canlı cansız, Müslüman kafir, zalim mazlum hiç fark etmiyor. Büyük küçük, kadın erkek, herkese tecelli eden bir rahmet var. Herkes sadece kendisine baksa, kendi ihtiyaçlarına baksa, onların nasıl temin edildiğine, nasıl kolaylıkla elde ettiğine baksa, her bir bahar mevsimine baksa, irtibatlı olduğu havadan suya kadar, ağaçtan hayvanlara kadar neye bakarsa baksın bu rahmeti hisseder. Bir rahmeti vasa bütün kainatı kuşatmış. Geniş bir rahmet. O rahmeten lil alemin ile tezahür eder. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz de o alem deki rahmet tezahür eder, görünür. Bütün bu anlattığımız geniş rahmet, herkese ve her şeye olan rahmet neyle görünür? Peygamber Efendimizle. Rahmeten lil alemin. Seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya suresi 107. ayette bahsedildiği üzere onunla tezahür eder. Ve ismi Vedud'un cilvesi olan Tahabbub-i İlahi'yi. Seven, sevgili, Vedud, ismi Vedud'un tecellisi neyle? Tahabbub-i İlahi ve Taarruf-u Rabbani, yani Allah'ın kendini tanıtması ve Allah'ın kendini kullarına sevdirmesi Rabbül Alemin ile, o Habibi Rabbül Alemin ile netice verir. Allah'ın sevgilisi olan Peygamber Efendimiz de netice verir. Onunla karşılık görür, mukabele görür. Ve ismi Cemil'in bir cilvesi olan bütün cemaller, kainatta ne kadar güzellik varsa nereden gelir? Cenab-ı Hakk'ın Cemil isminden. Bütün o cemaller, o güzellikler, yani cemali zat, cemali esma, cemali sanat, cemali masnuat dahi o aynaya Ahmediye'de aleyhissalatü vesselam'da görülür, gösterilir. Cenab-ı Hakk'ın esmasının güzelliği, zatının güzelliği, sanatının güzelliği, masnuatın hatta güzelliği, kainata o güzelliğe geniş bir ayna olan Ayna-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam'da görünür ve gösterilir. Ve haşmet-i rububiyetin yani Rablığındaki haşmetinin, Allah-u Teala'nın büyüklüğünün, azametinin ve saltanat-ı uluhiyetinin cilveleri dahi o dellal-ı saltanat-ı rububiyet olan Allah'ın saltanatının, Rablığının dellali olan, evet bu kainatın bir sultanı vardır, o da Allah'tır. Bu kainatın bir Rabbi vardır, o da Allah'tır diyen, Allah'tan başka ilah yoktur diyen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselamın risaletiyle bilinir, onun risaletiyle görünür ve anlaşılır, tasdik edilir ve hakeza. Diğer hususlar buna kıyas edilsin. Bu misaller gibi ekser Esma-i Hüsna'nın her biri dahi Risalet-i Ahmediye'ye, yani Allah-u Teala'nın isimlerinin her birisi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine birer parlak bürhandırlar, yani delildirler değerli dinleyenler. Elhasıl madem kainat mevcuttur ve inkar edilmiyor. Kainat var mı? Var. İnkar edebilir miyiz? Edemeyiz. Elbette o halde kainatın renkleri, zinetleri, ışıkları, ziyaları, sanatları, hayatları, rabıtaları hükmünde olan hikmet, inayet, rahmet, cemal, nizam, mizan, zinet gibi meşhur hakikatler. Gözümüzle görüyoruz ki bu kainatta, kainatın adeta bağları, renkleri, süsleri, ışıkları, anlamları hükmünde olan, hayatları hükmünde olan tecelliler var. Rahmet tecellileri, cemal tecellileri, nizam var, mizan var, zinet gibi hususlar var. Bunları görüyoruz. Bu hakikatler hiçbir cihetle inkar edilmezler. Kimse inkar edemiyor. Bütün ilimlerde bunların araştırılması

Çıkmıyorum zaten. Madem bu sanatların, bu sıfatların ve fiillerin inkarı mümkün değildir. Madem ki böyle fiiller var, inkarı mümkün mü? Değil. Çünkü kainat var, orada tecelli ediyor. O halde elbette o sıfatların mevsufu ve o fiillerin faili ve o ziyaların güneşi olan. O halde bu fiillere bir fail lazım, o fiili yapan. Bu sıfatlara bir mevsuf lazım. O sıfatın sahibi olan birisi lazım ki ondan çıksın. O sıfatla sıfatlanmış birisinden gelebilir ancak. Bu ışıklar, bu ziyalar bir güneş gerektirir. İşte bu fiillerin faili, bu sıfatların mevsuhu, bu ziyaların güneşi olan zat-ı vacibül vücud, varlığı mutlak lazım ve muhakkak lazım olan Cenab-ı Hak, Hakim, Kerim, Rahim, Cemil, Hakem, Adl gibi hiçbir cihetle inkar edilmezler. Ve inkarları kabil olmaz. Ve elbette o sıfatların ve o fiillerin medar-ı zuhurları, yani görünmesi, o sıfatların, o fiillerin görünmesi, rahmetin, cemalin, kemalin, hikmetin, adaletin ve hakeza zuhurları, belki medar-ı kemalleri, belki medar-ı tahakkukları olan bunların görünmesi, mükemmel tarzda izharı, tahakkuklarına sebep olan rehber-i ekber, en büyük rehber, en büyük yol gösterici, kılavuz, muallim-i ekmel, en mükemmel muallim ve dellal-ı azam, en büyük dellal ve tılsım-ı kainatın, bu kainat tılsımının keşşafı, bu kainatın tılsımı nedir? Onu keşfedicisi ve ayne-i samadani, Samet isminin aynesi ve Habibi Rahman'ı olan, Rahman'ın Habibi olan Zat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselamın risaleti hiçbir cihetle inkar edilmez. Ve alem-i hakikatin ve hakikat-ı kainatın, bu hakikat aleminin ve kainat hakikatinin ziyaları gibi, ışıkları gibi, parıltıları gibi bu Zat aleyhissalatü vesselamın risaleti dahi kainatın en parlak bir ziyasıdır. Salat ve selam. Sonsuz salat ve selam ona olsun. Aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ve salatu ve selamı bi adeti aşiratil eyyami ve zerratil en'am. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Günlerin aşereleri ve mahlukatın zerreleri adedince ona, al ve ashabına salat ve selam olsun. Amin diyoruz değerli dinleyenler. Sizlerden de bir vesile Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat-ı şerifeler göndermenizi buradan hatırlatarak programımızı tamamlıyoruz. Yeniden yeni bir programda kıymetli dinleyenler birlikte olmak ümit ve temennisiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.

0: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.
9: Allah'ım, beni sevdiklerini üzmekten muhafaza et.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

Zeydül Hayr radıyallahu anh. Bazı kişiler var ki İslam'dan önce de sonra da iyi isim bırakmışlardır. Şimdi büyük bir sahabinin iki portresini ele alıyoruz. Bu portrelerinin birincisini cahiliye eli çizmiş, diğerini de İslam'ın parmakları ortaya çıkarmıştır. Cahiliye çağında bu sahabiye halk Zeydül Hayl derdi. Müslüman olduktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Zeydül Hayr ismini vermiştir. Birinci portreyi edebiyat kitapları şöyle anlatmıştır. Eş-Şeybani,

ölmeye yemin etmişti. Bunun üzerine yanına yol azığını alıp gün boyunca yol yürüdü. Gece olunca karşısında bir çadır ve çadırın yanında da bağlı bir tay gördü. Bu ilk ganimet deyip taya doğru yürüdü ve onun bağını çözdü. Taya biner binmez arkasından bir ses duydu. "Bırak onu, gönlünü ganimet olarak al." Adam onu hemen bırakıp oradan çekip gitti. 7 gün yürüdükten sonra bir deve ağılına ulaştı. Ağılın yanında içinde deriden bir çadırın bulunduğu büyük bir çadır vardı ki bu servet ve nimete işaret ediyordu. Adam kendi kendine burada mutlaka develer, bu çadırın içinde de mutlaka sahipleri olması lazım dedi. Sonra çadırın içine baktı ki güneşin batması yakındı. Ortasında çok yaşlı birisini gördü. Onun haberi olmadan arkasına oturdu. Biraz sonra güneş battı. Onun gibisi hiç görülmemiş iri bir atlı geldi. Yüksek bir ata binmişti. Sağında ve solunda 2 hizmetçi yürüyordu. Yanlarında 100 kadar da deve vardı. Develerin önünde aygır bir deve bulunuyordu. Öndeki aygır deve çökünce öbür develer de çöktü. Bu arada atlı hizmetçilerden birine "Şunun sütünü sağ ve ihtiyara içir" diyerek bir deveye işaret etti. Hizmetçi elindeki kap doluncaya kadar ondan süt sağıp ihtiyarın önüne koydu ve yanından ayrıldı. İhtiyar 1 veya 2 yudum süt içip kalanını bıraktı. Gizlice sürünerek ihtiyarın yanına gittim, süt kabını aldım ve içindeki sütün hepsini içtim. Hizmetçi dönüp kabı aldı ve şöyle dedi: "Efendim, ihtiyar hepsini içmiş." Atlı sevindi ve başka bir deveye işaret ederek "Şunu da sağ ve süt kabını ihtiyarın önüne koy" dedi. Hizmetçi kendisine emredileni yaptı. İhtiyar ondan yine bir yudum içti ve bıraktı. Yine ben aldım ve yarısını içtim. Atlıyı şüphelendirmemek için hepsini bitirmedim. Daha sonra atlı öbür hizmetçiye bir koyun kesmesini emretti. Hizmetçi bir koyun kesti. Atlı kalkıp o koyunun etini ihtiyar için kızarttı ve kendi eliyle ona yedirdi. İhtiyar doyunca kendisi ve hizmetçileri kalan eti yemeye başladılar. Bir süre sonra hepsi yataklarına yatıp derin bir uykuya daldılar. İşte bu esnada aygır devenin yanına gittim. Bağını çözüp ona bindim. Deve yerinden fırlayınca diğerleri de onun peşine düştüler. Geceyi yolda geçirdim. Gün ağarınca etrafa göz gezdirdim. Beni takip eden hiçbir kimse göremedim. Gün yükselinceye kadar da yola devam ettim.

Arkama dönüp baktığımda sanki bir kartal veya büyük bir kuş geliyor ve gittikçe bana yaklaşıyor gibiydi. Onun kısrağa binmiş bir atlı olduğunu fark ettim. Bana yaklaştığında da daha önce tanıdığım o kişinin develerini aramaya geldiğini anladım. Hemen deveyi bağlayıp sadaktan bir ok çıkardım ve yayıma koydum. Develeri de arkama aldım. Atlı uzakta durup bana şöyle dedi: "Deveyi serbest bırak." Bunun üzerine ben de "Hayır, Hire'de aç kadınlar bıraktım. Onların yanına erzakla dönmeye yoksa ölmeye yemin ettim." dedim. Bana "Sen zaten öleceksin, devenin bağını çöz." dedi. Ben de "Hayır, kesinlikle çözmem."

cevabını verdim. O da, "Vah sana, kendi kendini aldatıyorsun. Devenin yularını göster," dedi. Ben de gösterdim. Yularda 3 düğüm vardı. Daha sonra bana oku hangi düğüme atmasını istediğimi sordu. Ortadakini işaret ettim. Oku o düğüme attı. Sanki oraya eliyle koymuştu. Daha sonra ikinci ve üçüncü düğümlere, ben de derhal oku sadana geri koydum. Teslimiyeti kabul ederek onu beklemeye başladım. Bana yaklaşıp kılıcımı ve yayımı aldı. "Bin arkama," dedi. Ben de atının arkasına bindim. Adam şöyle devam etti. "Sana nasıl davranacağımı tahmin ediyorsun?" "Ben çok kötü davranacağını tahmin ediyorum," dedim. "Niçin?" diye sorunca da "sana yaptıklarımdan dolayı. Çünkü benden üstün olduğun halde sana itaat etmedim," dedim. Bunun üzerine "sen mühelhille, yani babamla beraber yiyip içmişken ve bu gece onunla birlikte oturmuşken sana kötülük yapacağımı mı sanıyorsun?" "Ben mühelhilin adını duyunca sen Zeydül Hayl mısın?" diye sordum. O da evet dedi ve esirine iyi muamele et diye tembih etti. "Sana hiçbir zarar gelmeyecektir," deyip beni kaldığı yere götürdü ve bana, "Vallahi eğer şu develer benim olsaydı onları sana verirdim. Fakat onlar kız kardeşlerimden birine aittir. Burada birkaç gün kal, yakında ganimet elde edeceğimi umduğum bir baskın yapacağım," dedi. 3 gün sonra Nümeyroğullarına baskın yaptı. 100 deveye yakın ganimet elde etti ve hepsini bana verdi. Yanımdaki adamlardan birkaçını da beni korumak üzere yanıma verdi ve nihayet ben de Hire'ye ulaştım. İşte bu Zeydül Hayl'in cahiliye devrindeki portresidir. Gelelim İslam'daki portresine. Bunu İslam tarihi kitapları şöyle anlatmaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili haberler Zeydül Hayl'e ulaşınca onun davet ettiği şeyleri inceleyip araştırdı. Binitini hazırladı, halktan büyük mevkiye sahip olan kimseleri Yesrib'e gitmeye ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle görüşmeye davet etti. Onunla birlikte Tay kabilesinden kalabalık bir heyet yola çıktı. İçlerinde Zür bin Sedüs, Malik bin Cübeyr, Amir bin Cüveyn ve diğerleri vardı. Medine'ye vardıklarında Mescid-i Nebevi'ye gidip binitlerini mescidin önüne çöktürdüler. Mescide girdikleri esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberden Müslümanlara hitap etmekteydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin konuşması hoşlarına gitti ve Müslümanların ona gönülden bağlanmaları, onu can kulağıyla dinleyip söylediklerinden etkilenmeleri onları hayrette bıraktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onları görünce Müslümanlara hitap ederek, "Ben sizin için Uzza'dan ve taptığınız her şeyden daha hayırlıyım. Ben sizin için Allah'tan başka kendisine taptığınız siyah develerden de daha hayırlıyım," buyurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin konuşması Zeydül Hayl ve beraberindekilerin gönüllerinde iki türlü tesir bıraktı. Bazıları hak olanı kabul edip ona yöneldi, bazıları da haktan yüz çevirip ona burun kıvırdılar. Bazıları cenneti seçti, bazıları da cehennemi. Zür bin Sedüs ise Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inanan gönüllerin çepeçevre kuşattığını ve sevgiyle bakan gözlerin onu sardığını görüverince içindeki

Kıskançlık duygusu kabarıp içini bir korku bürüdü. Sonra etrafındakilere, "Şüphesiz ben Arapların cariyelerine sahip olacak adamı görüyorum ama onun benim cariyemi almasına müsaade etmeyeceğim," dedi. Daha sonra da Suriye taraflarına gidip Hristiyan oldu. Zeyd bin Hayl ve öbürlerine gelince, onların durumu başkaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbesini bitirir bitirmez, Zeydül Hayl, Müslümanların arasında ayağa kalktı. O çok yakışıklı, sağlam yapılı ve çok uzun boyluydu. Ata binince sanki eşeğe binmiş gibi ayakları yere sürünürdü. Uzun boyuyla dikilip gür sesiyle, "Ey Muhammed, Allah'tan başka ilah olmadığına ve senin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederim," dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip, "Sen kimsin?" diye sordu. O da, "Ben Mühelhil oğlu Zeydül Hayl'im," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Hayır, sen Zeydül Hayr'sın, Zeydül Hayl değil. Seni memleketinden getirip kalbini İslam'a yumuşatan Allah'a hamdolsun," buyurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeydül Hayr'ı evine götürdü. Yanında Ömer bin Hattab ve bazı sahabiler vardı. Eve geldiklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'e bir yastık verdi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın huzurunda yaslanmak Zeyd'e zor geldi ve onu geri verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veriyor, o da geri çeviriyordu. Bunu 3 defa tekrarladılar. Oturduklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeydül Hayr'a, "Zeyd, şimdiye kadar bana anlatılıp da sonra kendisini gördüğüm kimseler anlatılan niteliklerinin altındaydı. Ancak sen müstesnasın. Şüphesiz sende Allah ve Resulünün sevdiği 2 haslet var," dedi. Hazreti Zeyd bunun üzerine, "Nedir onlar ya Resulallah?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi: "Ölçülü davranmak ve halim olmak." Bunun üzerine Zeydül Hayr radıyallahu anh, "Beni Allah ve Resulünün sevdiği gibi yapan Allah'a hamdolsun," dedi. Tekrar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dönüp, "Ey Allah'ın Resulü, bana 300 süvari ver. Ben Bizans ülkesine o 300 süvariyle baskın yapıp orayı onların elinden alacağıma söz veriyorum," diye teminat verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun bu gayretini beğenip, "Bravo, sen ne yamansın Zeyd, sen ne adamsın," buyurdular. Zeydül Hayr'la beraber olanların hepsi Müslüman oldu. O sıralarda Medine-i Münevvere'de hummalı veba salgını vardı. Zeydül Hayr oradan ayrıldıktan sonra vebaya yakalandı. Yanındakilere, "Beni Kays'ın ülkesine yaklaştırın. Aramızda cahiliye ahmaklıklarından bazı sürtüşmeler oldu. Vallahi aziz ve celil olan Allah'a kavuşuncaya kadar hiçbir Müslümanla dövüşmeyeceğim," dedi. Zeydül Hayr'ın tutulduğu humma zaman zaman şiddetlenmesine rağmen Necd'e doğru ilerlemeye devam etti. Kavmine kavuşmayı ve Allah'ın kavmini onun vasıtasıyla Müslümanlar grubuna dahil etmesini istiyordu. Adeta ölümle yarışa girişmişlerdi. Çok geçmedi, ölüm onu yendi ve yarı yolda son nefesini verdi. Müslüman oluşuyla ölümü arasında günah işlemek için hiçbir zamanı kalmamıştı. Yüce Mevla, Hakk'a teslim olan
ve

0: iman ışığına sahip çıkan Hazreti Zeydül Hayr radıyallahu an ve onun gibilere rahmet etsin. Amin.
1: Allah'ım, duaların ve selamların en güzeli Hazreti Muhammed'in ailesinin ve ashabının üzerine olsun.
2: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
4: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
5: Şimdi reklamlar.
6: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
7: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
9: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
10: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
11: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
12: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
13: www.radyohedef.com
12: Tıklayın.
14: Zorunlu yayın.
15: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
14: Zorunlu yayın.
16: Radyo Hedef.
17: Zamanın ötesine geçen bir çağrı. İnsanlığın en karanlık gecesine doğan bir güneş. Asr-ı saadet, sadakatin, merhametin, adaletin ve kardeşliğin zirveye ulaştığı o mübarek iklim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun izinden giden aziz ashabının örnek hayatları, gönüllere dokunan kıssaları ve çağları aşan rehberliğiyle evlerinize konuk oluyor. İsmail Karagöl'ün sunumuyla Asr-ı Saadet iklimi, Asr-ı Saadet'in bereketini ve huzurunu günümüz dünyasına taşımaya devam ediyor. Gönlünüzü o mübarek zamanın feyziyle tazelemek için siz de davetlisiniz. Asr-ı Saadet iklimi İsmail Karagöl'ün sunumuyla her perşembe saat 21.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
16: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, kadın erkek eşittir. Kadın erkek eşittir sözü bir safsatadan ibarettir. Kuvvetlinin zayıfı ezmesine yarayan ve kafirler tarafından icat edilen şeytanca bir teoridir. Hiçbir Müslüman buna aldanmamalıdır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, Tevbe suresinin 71. ayetinde şöyle buyuruyor. İnanan erkekler ve inanan kadınlar birbirlerinin vesilesidirler. İyiliği emrederler, kötülükten men ederler, namazı kılarlar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir. Allah daima üstündür, hikmet sahibidir. Allah-u Teala'nın indirdiği hükümlere mukabil ve onların yerine geçmek üzere hükümler icat ve ihdas eden, tağuti güçlerin ortaya attığı safsatalardan biri de kadın erkek eşittir sözüdür. Hürriyet, adalet, musavat teranileriyle ümmeti Muhammed'in topraklarını müşrik devletlere peşkeş çeken İttihat ve Terakki eşkıyalarının kadın hakları hususunda söyledikleri binlerce yalan basın, yayın ve eğitim kurumlarıyla kitlelere ulaştırılmıştır. Bu nedenle mümin olan erkek ve kadınlara düşen görev oldukça ağırdır. Zamanımızda kadın erkek arasında bir mücadele söz konusudur. Bunun sebebi insanların birbirini üzerine hüküm koymada kendilerini yetkili saymalarıdır. Toplumları yönlendirenler siyasi iktidarları da ellerine geçirmişlerdir. Kadın, fıtri yaratılışı itibarıyla bu siyasi tağuti iktidarlar döneminde hep ezilmiştir, ezilmektedir. Bugün umumhanelerde, cadde boylarında, köşelerde, otellerde, çeşitli iş yerlerinde alınıp satılan kadınların varlığını kimse inkar edemez. Kadına yapılan bu korkunç ihaneti herkes çok iyi düşünmelidir. İslam dini, kadınla erkek arasında sırf cinsiyete dayanan herhangi bir mücadeleyi kabul etmemiştir. İslami toplumda kadın erkek eşitliği söz konusu değildir. Kadınla erkeğin ayrı ayrı görevleri vardır. Bu iki ayrı varlık farklı görevleri yapmak üzere yaratılmışlardır. Kadın erkek eşittir demek, kuvvetlinin zayıfı ezmesine zemin hazırlanması demektir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, kadın ve erkeklerin fıtri yapılarına uygun olan görevleri taksim etmiş, hak ve yetkilerini belirlemiştir. Bu taksime inanan toplumda erkek kadını ezemez, kadın erkeğe karşı mücadele vermeye gerek duymaz. Tarih boyu İslami toplumlarda kadın erkek arasında siyasi bir mücadele söz konusu değildir. Mümine her kadının mücadelesi bir cinsiyet mücadelesi değil, ruhlar aleminde verilen sözü yerine getirme mücadelesidir. İslam'da aile içinde erkeğin hakimiyeti esastır. Bu hakimiyet hizmet esasına dayanır. Erkek, ailenin bütün maddi ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Kadınsa, gerek evlenme sırasında gerekse evlendikten sonra hiçbir mali mükellefiyeti yoktur. Erkeğe hakimiyet verilirken, sizin en hayırlı olanınız, kadınlara karşı hayırlı olanlarınızdır buyurulmuştur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bu ihtarı mümin için çok önemlidir. İslam, kadınla erkek arasında iş bölümü yapmıştır. İnsan yaratılır.

anlayışına uygun işleri yaparken zevk duyar. İnsanımız bu zevke erememenin ızdırabını çekmektedir. Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerine karşı hakimiyet elde etmek için değil, Allah'ın dininin galip gelmesi için mücadele verirler. İslam'ın miras taksimini dillerine dolayarak kadınlar açısından haksızlık bulan kafirler konuyu bilerek saptırmaktadırlar. Bir kimse, mirasta kadınla erkek eşit olmalıdır, ben buna inanırım, birine fazla verilmesi adaletsizliktir derse kafir olur. Nikahı varsa bozulur, verasetteki bütün haklarından şer'an mahrum olur. Zamanımızda yapılan rezaletlerin hemen hemen tamamı medeniyet adına yapılmaktadır. Oysa bugünkü medeniyet sakat temeller üzerine kurulmuştur. Medeniyetin temelinde ahlak, edep, haya, ar, namus, şeref yoksa o medeniyet kendi kadınına er geç ateşten bir canavar kesilecektir. Bugün kadın işte bu ateşin içinde nesilleri mahvederek yanmaktadır. Kadın, benim erkekten hiçbir farkım yoktur dediği anda davayı kaybetmiştir. Bu hususta hürriyet isteyen kadın kendisine esaret talep etmiştir. Kadın şişe gibidir. Asli görevini terk ettiği an kırılmaya mahkumdur. Zamanımızda Allah'ın sayısız nimetlerini bir tarafa atarak, ben de erkekler gibi aynı haklara sahibim, erkek ne yaparsa ben de onu yaparım diye iddia eden kadınlara sormak lazım. Erkeklerle aynı yerlerde bulunurken, aynı işleri yaparken, doğuracağın çocuğu doğurmazdan evvel tutan ağrılarını ne yapacaksın? Erkekle yarışa çıkıyorsun, bu yarışta bir meselede tez verirken, doğum sancın tutarsa ne yapacaksın? Çocuğun süt emmesi zamanında ne yapacaksın? Çocuğunu kim terbiye edecek? Eşitlik ve hürriyet adı altında kadını çalışma hayatına sürüklüyorlar. Kadın hem fabrikada çalışacak, hem ev işlerini yapacak, hem de çocuklarını büyütecek. Bu mu hürriyet, bu mu eşitlik? Kadın ve erkeğin ayrı ayrı dallarda üstünlükleri vardır. Mesela her kadının çocuk bakımı, çocuğu besleyip büyütme, el ve ev işlerinde her erkekten üstün olduğu nasıl bir gerçekse, her erkeğin de umumi anlamıyla şiddet karşısında temkinli oluşu, hadiseler karşısında soğukkanlılığı muhafaza etmesi, gücü ve kuvveti gibi mevzularda kadınlardan üstün oluşu da öyle bir gerçektir. Görülüyor ki eşitlikte adalet yok, adalette eşitlik vardır. Bir erkekle bir kadına 100'er kilo yük yüklesek bu eşitlik olur, lakin adalet olmaz. İslam'da kadın erkek bir adalet üzerindedirler. Zamanımızda kadın erkek eşitliğinden bahsedenler önce kadınlar arasındaki eşitliği sağlasınlar bakalım. Dikkat ediniz. Halka açık yerlerde öne hep fiziki yönden cazibeli kadınlar sürülüyor. Bankalarda, tezgahlarda, televizyonlarda, uçaklarda, otobüslerde, gazinolarda. Hep onlar ön planda. Güzelle onlara göre çirkin kadını eşit hale getirsinler, sonra da kadın erkek eşitliğini savunsunlar. Hasılı, kadına değeri İslam vermiştir. Hak veriyoruz diyenler onun haklarını gasp etmiştir. Kadın erkek eşittir teraneleriyle kadını yuvasından koparanlar analık haysiyetini yıkmışlardır. Kadının kadınlık ve analık hakkını gasp eden eşkıyaların kadın hakları konusunda söyledikleri hep palavradır. Bu tağutlar çok iyi tanınmadıkça cemiyetin baş ağrıları artacak, anarşinin önüne geçilemeyecek, dünya insan için zindandan farksız olacaktır.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Bir peygambere duyulan ihtiyaç. Abdülmuttalip hiçbir zaman Hubel'e ibadet etmedi. O hep Allah'a ibadet ederdi. Fakat Muabi putu nesillerden beri Kabe'nin içindeydi ve tüm mabetlerin en büyüğü olan bu mabedi kaplayan lütuf ve manevi etkinin, yani bereketin cisimlenmiş şeklini temsil ediyordu. Arabistan'da başka küçük mabetler de vardı. Bunların en önemlileri Hicaz bölgesindeki Allah'ın kızları olarak kabul edilen Lat, Uzza ve Menat idi. Diğer Yesrib Arapları gibi Abdülmuttalip de küçüklüğünden beri Vaha'nın kuzeyinde Kızıldeniz'deki Kudayt'ta bulunan Menat'ın tapınağına götürülmüştü. Kureyş için bunların en önemlisi Mekke'nin bir günlük deve yolu güneyinde Nahle Ovası'ndaki Uzza putu idi. Bir günlük yol daha gidilirse Havazin kabilesinden Sakif tarafından yönetilen ve Yeşil Cennet denilen Taif'e varılır. Lat, Taifli bir kadındı ve onun putu gösterişli bir tapınağa konmuştu. Bu putun koruyucuları oldukları için Sakifliler kendilerini Kureyş'le bir tutarlardı. Kureyşliler de Mekke ve Taif'i kastettiklerinde iki şehir diyecek kadar Taif'i yüceltmişti. Hicaz'ın bostanı denilen Taif'in verimliliği ve ikliminin güzelliğine rağmen halkı yine de kuzeydeki boş vadiyi kıskanıyordu. Çünkü kendi mabetlerinin ne kadar yükseltseler de Allah'ın eviyle boy ölçüşemeyeceğini biliyorlardı. Tamamen tersini, yani kendi tapınaklarının tercih edilmesini de istemiyorlardı. Çünkü onlar da İsmail'in soyundandılar ve Mekke ile birçok bağları vardı. Bu konudaki duyguları çoğunlukla karmaşık ve birbirine karşıt oluyordu. Diğer tarafta Kureyş kabilesi hiç kimseyi kıskanmıyordu. Dünyanın merkezinde yaşadıklarından haberdardılar ve pusulanın her yönünden hacı çekebilecek derecede büyük bir tapınağın sahibi olduklarını biliyorlardı. Onların yapması gereken tek şey kendileriyle diğer kabileler arasında kurulan iyi ilişkiyi bozmamaya çalışmaktı. Abdülmuttalib'in hacıları Mekke'de ağırlamayla ilgili görevleri onun tüm bunlardan haberdar olmasını sağladı. Onun işlevi kabileler arası bir işlevdi ve bir noktaya kadar tüm Kureyş tarafından paylaşılıyordu. Hacılara Mekke'nin bir ev olduğu hissettirilmeliydi. Onları hoş karşılamak, onların ibadet ettikleri şeyleri hoş karşılamak ve beraberlerinde getirdikleri putlara saygıda kusur etmemek anlamına geliyordu. Putları kabul etmenin ve onların etkili olduğuna inanmanın tek delili ve meşruiyeti gelenekti. Babaları, babalarının babaları ve daha büyük ataları hep öyle yapmıştı. Bununla birlikte Allah Abdülmuttalip için büyük bir gerçeklik ifade ediyordu. Şüphesiz o Kureyş, Huza, Havazin ve diğer Arap kabilelerindeki çağdaşlarından daha çok İbrahim'in dinine yakındı. Fakat İbrahim Aleyhisselam'ın dinini tam anlayamadı.

anlamıyla sürdüren birkaç kişi vardı ve daima olmuştu. Onlar putlara ibadetin geleneksel olmaktan çok sonradan ortaya çıkmış bir tehlike, bid'at olduğu kanaatindeydiler. Hubel'in İsrailoğullarının altın buzağısından pek farklı olmadığını görebilmek için tarihe bir göz atmak yeterliydi. Kendilerine Hanifler adını veren bu şahısların putlarla hiç ilgisi yoktu ve putları Mekke'yi pisleten ve alçaltan varlıklar olarak görüyorlardı. Taviz vermekten uzak oluşları ve çoğu şeye karşı çıkışları onları Mekke toplumunun dışında kalmaya zorluyordu. Onlara karşı takınılan tavır bir bakıma da kendilerini korumaya hazır olan kabileler tarafından belirleniyordu. Abdülmuttalip 4 tane Hanif tanıyordu ve onların en saygını olan Varaka, Esad kabilesinden 2. kuzeni Nevfel'in oğlu idi. Varaka Hristiyan olmuştu. O bölgedeki Hristiyanlar arasında bir peygamberin gelişinin yakın olduğu fikri yaygındı. Bu inancın bu kadar yayılmasının sebebi ise doğudaki kiliselerden bazılarının bu inancı desteklemesi ve astrologlarla kahinlerin de bu inancı paylaşmasıydı. Yahudilere gelince, onlar da son gelen peygamberin İsa olduğunu bildikleri için yeni bir peygamberin geleceği konusunda hemfikirdiler. Yahudi alimleri onlara peygamberin çok yakında geleceğini, onun geleceğine delalet eden birçok işaretin görüldüğünü ve muhakkak onun seçilmiş kavim olan Yahudilerden çıkacağını söylüyorlardı. Varaka'nın da içlerinde olduğu bir grup Hristiyan ise bu konuda şüpheliydiler. Onlara göre peygamberin Arap olmaması için hiçbir sebep yoktu. Arapların Yahudilerden daha çok peygambere ihtiyaçları vardı. Çünkü en azından Yahudiler tek Tanrı'ya tapma bakımından İbrahim'in dinini takip ediyorlar ve putlara tapmıyorlardı. Arapların bu yalancı tanrılara tapmalarını ise sadece bir peygamber önleyebilirdi. Kabe'nin içinde ve çevresinde toplam 360 put vardı. Bunun yanı sıra Mekke'de her evde evin merkezini oluşturan bir put bulunurdu. Yolculuğa çıkarken ve dönüşte yapılan ilk iş putu okşamak ve ondan yardım dilemek olurdu. Bu uygulamalar sadece Mekke'ye özgü değildi, tüm Arabistan'a yayılmıştı. Bazı yerleşik Hristiyan Arap topluluklarının var olduğu da bir gerçekti. Güneyde Necran ve Yemen'de, kuzeyde ise Suriye kıyılarında bulunuyorlardı. Fakat tüm Akdeniz'i ve Avrupa'yı değiştiren Allah'ın son vahyi İsa aleyhisselam 600 yıldan beri Mekke vadisindeki putperest topluluk üzerinde hiçbir önemli etkiye sahip olmamıştı. Hicaz Arapları ve doğusundaki geniş Necd Ovası'ndaki Araplar İncil'lerin mesajına kapalı gibi görünüyordu. Kureyş ve diğer putperest kabileler Hristiyanlara düşman değildirler. Hristiyanlar bazen İbrahim'in mabedini ziyarete gelirler ve Araplar tarafından diğer hacılar gibi ağırlanırlardı. Hatta bir Hristiyanın Kabe'nin içinde Meryem ve İsa portresi boyamasına izin verilmiş, teşvik bile edilmişti. Fakat bu resim ve diğerleri bir karşıtlık teşkil ediyordu. Kureyşliler ise bu karşıtlığa aldırmaz görünüyorlardı. Onlar için bu sadece putlarına 2 yeni putun eklenmesinden ibaretti. Kabilesindeki çoğu kişinin aksine Varaka eski kutsal kaynakları okuyabiliyordu. Onlar üzerinde bir araştırma bile yapmıştı. Bu nedenle o Hristiyanların çoğunlukla Hamsin yortusunda kutladıkları mucizeye delalet ettiğini söyledikleri İsa'nın sözlerinden bir kısmının bu anlamı aştığını ve henüz ortaya çıkmamış bir şeyi kastettiğini fark edebiliyordu. Fakat bu cümlelerin anlamı gizliydi. Neye delalet ettiği anlaşılamıyordu. O hiçbir zaman kendiliğinden konuşmaz. Onun söyledikleri duyduklarından ibarettir. Varaka'nın kendine çok yakın olan Kuteyla adındaki bir kız kardeşi vardı. Çoğunlukla bütün bunları ona anlatırdı. Onun söyledikleri Kuteyla üzerinde o denli etkili olmuştu ki beklenen peygamber sürekli düşüncelerinde yer ediyordu. O gerçekten aralarında olabilir miydi? Develer kurban edilir edilmez Abdülmuttalip kurtulan oğlunu evlendirmeye karar verdi.
Biraz araştırdıktan sonra

0: Sonra Kusay'ın kardeşi Zühre'nin torunu olan Vehb'in kızı Amine'yi uygun bir eş olarak seçtiler. Vehb, Zühre kabilesinin şefiydi fakat birkaç yıl önce ölmüştü. Amine, babasından sonra kabilenin şefi olan erkek kardeşi Vuheyb'in velayeti altındaydı. Vuheyb'in de evlenecek yaşta Hale adında bir kızı vardı. Abdülmuttalip evlilik kararını onaylatırken Amine'yi oğluna, Hale'yi de kendine istedi. Vuheyb de bu anlaşmayı kabul etti ve aynı zamanda yapılacak olan bu çifte düğün için tüm hazırlıklar yapıldı. Karar verilen gün Abdülmuttalip oğlunun elinden tutup Beni Zühre'nin yerleştiği evlere doğru yürümeye başladı. Beni Esad'ın evleri de yol üzerindeydi. O sırada Varaka'nın kardeşi Kuteyle de bu meşhur düğünü görebilmek için evinin kapısı önünde oturuyordu. Abdülmuttalip o sıra 70 yaşlarındaydı fakat yaşına göre her bakımdan hala genç görünüyordu. Bu çifte damatların yavaş yavaş yaklaşması onların zaten var olan etkileyiciliklerini artırıyordu. Daha da yaklaştıklarında Kuteyle gözlerini genç adama dikti. Abdullah güzellikte zamanının Yusuf'u gibiydi. Hatta Kureyş'in en yaşlı erkek ve kadınları o zamana dek böyle güzel kimse görmediklerini söylüyorlardı. O şimdi gençliğinin baharında 25 yaşındaydı. Fakat Kuteyle bu kez onun yüzünden başka bir şeylerin var olduğunu ve alnında dünyanın ötelerinden gelen bir nur, ışık parladığını fark ederek şaşırdı. Beklenen peygamber Abdullah olabilir miydi? Yoksa o beklenen peygamberin babası mı olacaktı? Baba oğul tam onun yanından geçmişlerdi ki, "Ey Abdullah!" diye bir ses duydular. Babası sanki onun gidip kuzeniyle konuşmasını istermiş gibi elini bıraktı. Abdullah yüzünü Kuteyle'ye çevirdi. Kadın ona nereye gittiğini sordu. Abdullah bir şeyler sakladığı için değil, fakat onun düğüne gittiğini bilmemesi gerektiğini düşünerek sadece babamla gidiyorum diye cevap verdi. Kuteyle, "Beni şimdi ve burada al ve benimle evlen. Sana yerine kurban edilen develer kadar deve vereceğim," dedi. Abdullah ise, "Babamla beraberim, onun isteklerinin dışına çıkamam ve onu bırakamam," diye cevap verdi. Evlilikler planlandığı gibi yapıldı ve iki çift birkaç gün Vuheyb'in evinde kaldılar. Bu sırada Abdullah kendi evinden bir şeyler almak üzere yola çıkmıştı. Yine Varaka'nın kardeşi Kuteyle'ye rastladı. Kadının gözleri yüzünü öyle araştırır bakışlarla tarıyordu ki konuşmasını bekler bir şekilde yanında durdu. Kadın bir şey söylemeyince bir gün önce söylediklerini neden tekrarlamadığını sordu. Kuteyle şu cevabı verdi. "Dün yüzünde var olan ışık bugün yok. Bugün benim senden istediklerimi bana veremezsin." Evlenmelerinin meydana geldiği yıl milattan sonra 569 idi. Bunu takip eden yıl fil yılı olarak bilinir ve birden fazla sebep nedeniyle önem taşır.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Mecid.
2: Mecidsin ki yüceler yücesisin. Sana kulluk edeni secde secde yüceltirsin.
3: Radyo Hedef FM 91.8.
4: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda eri.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Kur'an-ı Kerim tilavet.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
9: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 6. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.

فقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 6. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.
12: Varis sensin. Varissin ki yitirdiklerim sana emanet. Benden sonraya kalanlar sana kalır. Ruhum ve canım sana mirastır. Sevdiklerimin hepsi senin yanındadır.

oldu o biçim, şey dedi yutkundu, eğdi başını, eğdi başını, eğdi başını. Kapıdan dört büklüm çıktı dışarı, gözler çakmak çakmak, benzi sapsarı. Bir baktık ona alttan yukarı, vay dedi yutkundu, eğdi başını, eğdi başını, eğdi başını.

Of of, çekti ayakları kahveye vardı. Açtı tabakasını, cigara sardı. Daldı, neden sonra garsonu gördü. Çay dedi, yutkundu, eğdi başı. İçmedi masada, unuttu çayı. Kalktı ki garsona, vere parayı. Uzattı çakmağı ve cigarayı. Say dedi, yutkundu, eğdi başını. Say dedi, yutkundu, eğdi başını.

vazgeçti birden. Oy dedi yutkundu, eğdi başını, eğdi başını, eğdi başını. Baktım gözlerinde bulgur bulgur yaş, sandım can evine döktüler ataş. Sordum memleketin neresi kardeş, köy dedi yutkundu, eğdi başını, eğdi başını, eğdi başını, eğdi başını, eğdi başını. Gören olmaz garibinin mahzun yaşını.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı

0: 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Nebevi Miras. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l vahidil kahhar. Vessalatu vesselamu ala nebiyyinel muhtar ve ala alihi ve sahbihi'l ethar ve ala jami'il enbiya'i vel murselin'el ebrar. Kıymetli kardeşlerim, aleyhissalatu vesselam efendimizin o kutlu mirasını biraz olsun anlamak, tanımak, hayatlarımıza taşımak için buradayız. Ben şunu temenni ediyorum. Rabbimden niyaz ediyorum, sizden de temenni ediyorum. İnşallah söylenen sözleri ona buna havale etmeden kendi üzerlerimize alırız. İnşallah kendimizi hakikatlerin muhatapları olarak konumlandırırız. İnşallah amacımız sadece bilgimiz artsın değil, imanımız artsın. O iman amellerimizi bereketlendirsin diye buradayız. İnşallah zaman ve mekan farklarını aldırmadan aradan 14 asır geçse bile peygamber iklimine yaslanarak yürümenin yollarını burada beraberce bulabiliriz. Dua edelim Allah bu hakikatten bizleri ayırmasın ve bizi böyle güzel bir nimetle mükafatlandırsın. Bu ancak Allah'ın büyük bir mükafatıyla, nimetiyle olabilecek bir şeydir. Tabii ki onun bahşetmesinin de bir sünneti, yasası vardır. O yasaya uygun olan olarak davrananlar, o hikmetten geçen dersteki o ifadeyi anlayın, tekrardan zihinlerinizde çağrıştırın. Allah'ın kullarına verdiği o tarifsiz ve büyük servet olan hikmetten istenilen oranda istifade edilmiş olur. Temennimiz o. Mevla bundan geri koymasın bizleri. Asr-ı saadet dediğimiz o dünyayı tanıma gibi hepimizin bir sorumluluğu var. Ancak bu sorumluluk sadece Peygamber aleyhissalatü vesselamın dünyasında olan şahıslarla, hadiselerle, olaylarla, bilgi üzerinden ya da vefa üzerinden bir bağ kurmak değildir. Şimdi sahabeyi biz tanımaya, anlamaya çalıştığımız zaman onlar Resulullah'ın arkadaşlarıydı. Dolayısıyla mecburen daha fazla tanımalıyız gibi bir yaklaşım yalnız başına yetmez. Çünkü o dünyaya ait şeyler bizim tarihimizle, geleneğimizle alakadar değildir sadece. İmanımızla alakadar şeylerdir. Öyle olduğu için de meseleye daha farklı bir ehemmiyetle yaklaşmak durumundayız. Hal böyle olmasına rağmen zaman zaman asr-ı saadetle Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaşadığı dünyayla, zamanla bazı arızalı bağlantılar kurarız bizler. Bazen farkındayızdır bunun, bazen değilizdir. Ama yaklaşımlarımızda problemler olduğu sorgulandığı zaman ortaya çıkar. Nedir mesela yaklaşım noktasındaki farklılıklar ve özellikle de menfi noktada sıkıntı oluşturabilecek şeyler? Bu konuda en başa yazılacak şey şudur. Kendi dünyamızdan bakarak onların dünyasını tanımaya çalışıyoruz. Biz şimdi 21. asırda yaşıyoruz. Modernizmin inanılmaz derecede hayatlarımızı, zihinlerimizi işgal ettiği bir zaman dilimindeyiz. Her gün İslami değerlere, İslam'ın mukaddesatına bir saldırı var. O saldırılara karşı bizim farklı bir tutumumuz var. Böyle bir iklimde biz kalkıyoruz bir hadisi okurken ya da Allah Resulü'nün bir hatırasını bir sahabi efendimizle, düşmanıyla dostuyla fark etmez bir hatırasını okurken o günün dünyasına gidip zemini doğru bir biçimde anlayıp oranın bağlamında meseleyi kavrayıp bugünün dünyasına mesaj taşıma gibi bir sorumluluğumuz varken oturduğumuz yerden 21. asrın 21. yüzyılın bize verdiği telkinler çerçevesinde o günü anlamaya çalışıyoruz. Ve böyle anlamaya çalıştığımız zaman da ne yazık ki çoğu zaman yanlış anlıyoruz. İkincisi, şöyle bir problemimiz var bizim. Beşer olduklarını unutarak beşer üstü varlığı

kılıklar gibi algılayıp anlamaya çalışıyoruz. Netice itibariyle sahabe dediğiniz o kutlu nesil beşerdiler. Onların hiçbir tanesi masum değildiler. Hal böyle olunca siz onları melekleştirdiğiniz zaman, asıl Allah'ın onları konumlandırdığı yerden kopardığınız zaman beklentileriniz de farklı oluyor ve o beklentileriniz çerçevesinde oluşan algılarınız aslında okuduğunuz metinleri şekillendiriyor. Belki aynı rivayeti okuyoruz ama çıkış nokta yanlış olduğu zaman o rivayetten, o hadiseden istenilen oranda istifade edilemiyor. Bunun tam karşısında şöyle de bir arıza var. Bakın, bir tarafta beşer olduklarını unutarak ve beşeri üstü varlıklarmış gibi görerek bir yaklaşım var. Bir de şöyle, onun karşısında bir yaklaşım var. Sıradan insanlar gibi görerek, vahye şahit olma, peygambere yoldaş olma gibi ayrıcalıklı bir hususiyeti gözden kaçırarak onları anlamaya çalışıyoruz. Evet, onlar beşerdiler ama sıradan bir beşerlik değil ki onların beşerliliği. Beşerin yapısı gereği nefisleri, bedenleri bu manada öyleydiler ama bir büyük avantajları vardı onların. Onlar vahyin canlı tanıklarıydılar. Cebrail'in gezdiği sokaklarda geziyordular ve onlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin fasılasız, aradığında kimse olmadan, aracısız doğrudan muhataplarıydılar. Peygambere doğrudan yoldaş olmak, sahabe olmak, arkadaş olmak ayrı bir hususiyettir. Bunu da gözden kaçırırsak eğer yine o dünyayı doğru anlayamayız. Ne yazık ki bugün bazen de sıradanlaştırma gibi bir yanlışa düşülerek o dünyaya karşı haksızlıklar yapılıyor. Alınması gereken dersler istenilen oranda alınmıyor. Dördüncü bir şey daha var. Tabi ve doğal olarak değil, hayal ve hisleri ön planda tutarak anlamaya çalışıyoruz. Tabi ve doğal bir hayatları var ama bu bizi kesmiyor, yetmiyor bize. Kendi ideallerimizi aslında işin aslı gibi göstermeye çalışıyoruz. Öyle olunca da biz aslında metini ya da rivayeti kendimiz şekillendiriyoruz. Evet, orada bir rivayet var. Ben de Bukhari'den okuyorum, sen de Bukhari'den okuyorsun, sen de Müslim'den okuyorsun, ben de Müslim'den okuyorum. Ama çıkış noktalar aynı olmadığı için başka başka yorumlar ortaya çıkıyor. Kaynak aynı olmasına rağmen aynı şey Kur'an için de geçerli. Kaynak aynı olmasına rağmen çıkış noktada bir sıkıntı olduğu için vardığımız noktalar, menziller aynı olmuyor. Ve bu arızaların ortaya çıkmasının sebeplerinden bir tanesi de budur. Bir diğeri de şudur: ön yargısız bir şekilde okuyup Kur'an'ın hakemliğinde üzerinde tefekkür ederek o birikime yaklaşacağımız yerde sadece aktarmayla çalışıyoruz. Aktarıyoruz, alıyoruz, veriyoruz. Burada bize nedir? Aslında buradaki bu sözün, Allah'ın kitabı Kur'an'daki dayanağı nedir? Buradaki bu sahabe uygulaması hangi ayete yaslanarak ya da hangi hadise yaslanarak ortaya çıkmıştır? İle ahir bu tarz şeyleri çok fazla dikkate almıyoruz. Ya sadece nakilcilik yapıyoruz, alıyoruz veriyoruz, alıyoruz veriyoruz. Ya da Kur'an'ın hakemliğini dikkate almadan başka başka sıkıntıların ortaya çıkmasına sebep oluyoruz. İşte biz bugün eğer asr-ı saadet dediğimiz o güzel dünyayı, ki o güzel dünya Kur'an'ın zeminidir. O güzel dünya sünnet dediğimiz peygamber mirasının zeminidir. Zemin, bağlam sözün anlamı olduğu için zeminin doğru anlaşılması, sözün de doğru anlaşılmasına katkı sağlayacağı için doğru anlama noktasında bir gayret içerisinde olmamız gerekir. Allah hepimize bu ufku nasip eylesin. Şimdi bu bilgiler ışığında, belki bu maddeleri biraz açmamız gerekir ama asıl konumuz o değil. Bu bilgiler ışığında bir iki hususu ben sizin nazarlarınıza vereyim. Genel anlamda hadislerin nakli meselesi konuşulduğunda bazılarının zihninde 21. asrın telkinatı var. Öyle olduğu için de bugünkü imkanlar çerçevesinden o gün değerlendiriliyor. Sanki yazı malzemesi.

Şimdi benim güzel kardeşlerim, bakın ben Kur'an üzerinden bir şey söyleyeyim size. Bugün hangi Müslümanın evine gitseniz en az 2-3 tane mushaf vardır. Fazlası vardır, eksiği yoktur. Ama ben Hicri 1. asrın sonlarına kadar 3 kıtaya varmış İslam coğrafyası noktasında bir değerlendirme size vermek istiyorum. 1. asrın sonuna kadar 3 kıtadaki İslam coğrafyalarının tamamında toplasaydınız kamilen 20 tane mushaf bulamazdınız. Yoktu. Çünkü o gün divit yok, kalem yok, kağıt yok, zaten deri parçalarına, şunlara bunlara yazılıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin okuma yazma noktasında başlattığı seferberlikle aslında Hicri 1. asırda inanılmaz bir devrim gerçekleşiyor ve yazıya uzak olan o millet yazıyla tanışıyor. Yazının malzemeleriyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin teşvikiyle buluşmuş oluyor. Şimdi kalkıp bugünkü şartlardan o günü değerlendirirsek çok büyük bir haksızlık ederiz ve anlamamış oluruz. Mesela Benazuri nübüvvet öncesi Mekke ve Medine ile ilgili bize bir bilgi verir. Mekke'de topu 17 tane okuma yazma bilen vardır. Okuma bilen çoktur ama hem okumayı hem yazmayı bilen azdır. Çünkü yazı biraz daha farklı bir şeydir. Medine'ye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicret etmeden önce bu sayı sadece 12'dir. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimizin başlattığı o büyük adımlar bir dönem bu katiplerin sayısını, yani yazıyla uğraşanların sayısını 40'a kadar vardırmıştır. Biliyorsunuz her adımında aleyhissalatü vesselam Efendimiz buna teşviklerde bulunmuştur ve bu başka başka noktalara doğru gitmiştir. Ama o günlerde böyle bir vaka var. Başka bir örnek vereyim size, mesele iyice anlaşılsın. 7. ya da 8. yılda hicretin, aleyhissalatü vesselam Efendimiz Yemame reislerine bir mektup gönderir. Yazar, yazdırtır ve gönderir. Mektup ulaşır Yemame'nin reislerine. Adamlar tararlar, tararlar, tararlar, bir tane bulamazlar ki mektubu okutsunlar. Bir ya da 1,5 aydan sonra bir okuma yazma bileni bulurlar da aleyhissalatü vesselam Efendimizin yazdığı mektup öyle okunur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasından Halid bin Velid'in cihat hareketlerini biliyorsunuz. Onlardan bir tanesi de Hire seferleridir. Hire seferleri sırasında nasıl olduysa ihtiyaç oldu. Ordunun içerisinde sayı saymayı, bine kadar, birden bine kadar sayı saymayı bilen var mı yok mu diye Halid İbni Velid bir araştırma yapmak durumunda kaldı. 5000 ya da 7000 kişilik ordunun içerisinde bir avuç insan, bir elin parmakları kadar insan ancak bine kadar sayı saymayı becerebildi. Şimdi böyle bir zemini konuşuyoruz. Böyle bir zeminde konuşurken hadisler niye işte 2. asırdan sonra yazıldı gibi bir meseleye götürüp meseleyi yaslıyoruz ve o hadis birikimimize, müktesebatımıza şüpheler düşürüyoruz. Eğer bu cehaleten değilse bunun amacının ne olduğunu biliyorsunuz. Biz kimseyi yargılayacak durumda da değiliz ama böyle bir vaka var. Şimdi benim güzel kardeşlerim, sadece meseleye asr-ı saadetten de bakmayalım. Ben kendi hayatımdan bir şey söyleyeyim. Siz de birçoklarınız, özellikle yaşı benim yaşıma yakın olanlar ve benden büyük olanlar daha iyi bileceklerdir. Bizim kuşağımızın, Anadolu'dan gelen insanların hangisinin annesi yazı bilirdi Allah aşkına? Çoğumuzun babaları yarım yamalak bilirdi, anneleri hiç bilmezdi. Benim çocukluğum küçücük bir kazada geçti Erzurum'un Horasan ilçesinde. Bir kırtasiye dükkanına ben bakıyordum. Horasan 80 küsür köylük bir ilçe. O ilçenin muhtarlarının tamamı bizim kırtasiyedeydi. Ve ben okuma yazma bilmeyen muhtarların evraklarını küçükken yazıyordum. Bu dediğim hadise yüzyıllar önce değil. Dediğim hadise 30-35 yıl önceki hadiseler. 30-35 yıl öncesine kadar da bu memleket böyleydi. Şimdi bu manada malzemeler artınca, yazı noktasında farklı bir zemine iş kayınca, bulunduğumuz zeminden kalkar da asr-ı saadetteki bu işi değerlendirmeye çalışırsak haksızlık yaparız, anlayamayız.

yargılamayız ve o anlamama bizde başka başka yargılara sebebiyet verir. Allah korusun, Peygamber aleyhissalatü vesselamın mirası olan o nebevi mirasla aramızdaki mesafeleri daha da arttırır, aklımıza şüpheler düşürür ve başka başka sıkıntılar ortaya çıkar. İşin bir boyutu bu. Bir başka boyutuna da dikkat çekmek istiyorum. Elhamdülillah burada biz asr-ı saadeti yıllardır anlamaya çalışıyoruz. Ders yapıyoruz, kitap okuyoruz. Bu konuda ben buradaki cemaati istisna tutacağım. Ama genel anlamda şu anda şöyle bir algı var insanımızın içinde. Sahabe deyince akıllarına Çağrı filmindeki birkaç tane tablo gelir. Hepsi böyle beyaz elbise giymiştir. Nur gibi yüzleri vardır ki öyledir zaten, o nur yüzüne itiraz edecek yok. Hepsinin beyaz beyaz sakalları vardır ya da siyah siyah. İşleri güçleri Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında oturmaktır. Ya cihada gitmişlerdir ya da Mescid-i Nebevi'de oturmuşlardır, ibadet etmişlerdir. Bütün zamanlarını, hayatlarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber geçirmişlerdir. Vallahi böyle değil, böyle değil. Ashab-ı kiram efendilerimizin hayatlarına bakın. Onların da sizin kadar en az dertleri var. Evlilikleri var, çocukları var, çocuklarıyla problemleri var, işleri var, ticaretleri var, anlaşmazlıkları var, kavgaları var, gürültüleri var, var oğlu var. Bu kadar varın içerisinde onlar sahabe zaten. Bu kadar varın içerisinde Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. Hazreti Ebubekir sahabenin sertacıdır. Başımızın da, o güzel halkanın da en önemli ismidir ve en önemli noktasında durur. Hazreti Ebubekir'in hayatına bir bakın ya, en büyük imtihanı evlatlarıyladır. Erkek çocuklarıyla Hazreti Ebubekir'in imtihanı bugün birçok babanın imtihanından daha şiddetlidir. Bu kadar şiddetli bir imtihanla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra o güzel dünyanın en önemli isminden bahsediyorum size, ama böyledir. Tarlada çalışmışlardır, elleri nasırlaşmıştır, ekmek parası derdine düşmüşlerdir. Bunların hepsi onların dünyasında vardır. Onun için geceleri gündüzleri mescitte geçen insanların sayısı bir avuçtur. Şimdi biz genel bir değerlendirme yaparken sahabe hakkında, niye işte bazıları fazla rivayet etmedi de bazıları çok rivayet etti deyip isimler üzerinden bir kavgaya tutuşturursak meseleyi, bu hususu da gözden kaçırırsak yine anlamayız. O çok hadis rivayet edenler var ya, kendilerini bu işe vakfedenlerdi. İlim noktasında başka işleri olmayanlardı. Ebu Hureyre gibi, Abdullah İbni Ömer gibi, Abdullah İbni Amr gibi, Enes bin Malik gibi radiyallahu anhum ecmain bir avuç özel seçilmiş insandı ve bu işin, eğer tabir caizse, özel olarak istihdam edilmiş insanlarıydı. Ama ben şimdi biraz sonra size söyleyeceğim, Hazreti Ömer bile kaç yıl bir gün geldi Resulullah'ın yanına, bir gün gelemedi. Çünkü diğer gün evini geçindirmek için uğraşması lazımdı. Sahabe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hakikat öğrendi. İnsanın yiyeceği en güzel rızık alnının teriyle kazandığıdır. Öyle ona buna yaslanarak, bu baba bile olsa bile ona buna yaslanarak öyle bir hayat yok. O hayatı Allah Resulü istemiyor. Alnının teriyle kazanacaksın. Kimseye bu manada yük olmayacaksın. Bunu bildiği için de sahabi Allah Resulü'nden mahrum kalma noktasındaki bir sıkıntıya katlanarak bir gün Resulullah'ın yanında, bir gün değil, ya da bazen namaz vakitlerinde gelip sonra işinin başına dönerek böyle bir hayat yaşadılar. Bu iki tane hususu bilerek meseleyi anlamaya çalışalım ki bugünkü söyleyeceklerim de, bundan sonraki söyleyeceklerim de biraz daha doğru bir biçimde anlaşılmış olsun. Şimdi benim güzel kardeşlerim, şöyle bir gidelim aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatında çok önemli bir yeri olan veda haccına ve veda hutbesine. Biliyorsunuz İslam dönemindeki ilk ve tek hac olduğu için o hacca veda haccı dendi.
O hac sırasında aleyhissalatü vesselam Efendimizin Mina'da, Müzdelife'de, Arafat'ta okuduğu hutbelerin tamamına da veda hutbesi, ama aslında hutbelerdir o, veda hutbesi.

0: hutbeleri dendi. O veda hutbelerinin metinlerini biz şu anda çok güzel bir biçimde okuyabiliyoruz. Çünkü bize eksiksiz bir biçimde ulaştırıldı. Çok önemli şeyler söyledi. Son buluşmaydı o. Vasiyet niteliğindeydi. Ya eyyühennes diyerek insanlığa hitap eden evrensel mesajlar vardı o hutbenin içerisinde. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz adeta 23 yıllık risalet tarihini o hutbelerde özetliyor. Bir kez daha bazı hakikatleri karşısında duran 100 bini aşkın sahabeye emanet ediyordu. Ne dedi mesela? İnsana onur kazandıran en önemli şeyin kulluk olduğu gerçeğinin altını çizdi. Şeref mi istiyorsunuz? Şeref Abdullah olmaktır. Mevki, makam, kariyer, etiket bunların hiçbiri değil. Asıl şeref Allah'a kulluktur. Veda hutbesinde aleyhissalatü vesselam Efendimizin kul olmaya özellikle dikkat çekmesi bundan dolayıdır. İnsan onurunu zedeleyen en önemli şeyin asabiyet olduğu gerçeğinin altını çizdi. Ve her türlü asabiyet ayağımın altındadır dedi. Her türlü asabiyet cahiliyet davasıdır dedi. Ve muhteşem bir evrensel mesaj verdi. Keşke sesimiz, sedamız şöyle bir dünyaya şu sözleri duyurabilecek kadar olsa. Sözlerin sadece ulaşması yetmiyor. Bu sözün gereklerini de Müslümanlar olarak bir yapabilsek. Allah aşkına şu sözü nerelerde okusanız hangi insan buna itiraz edecek? Hangi insan buna kapısını kapatacak? Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem de topraktan yaratılmıştır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a, beyazın siyaha, siyahın beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece nededir? Takvadadır. Nerede? Nerede bu? Bu ufuk nerede? Bu bir nebevi ufuk ama bu nebevi ufuk bugün nerede Müslümanlarda? Böyle bir şey yok. Asabiyet öyle bir işlemiş ki bizim damarlarımıza ufacık bir imtihan olduğu zaman hemen başlıyoruz. Hemen o 100 yıldır 200 yıldır damarlarımıza işlenen ırkçılık, milliyetçilik farklı bir biçimde bizde tezahür ediyor. Allah Resulü söyledi, ölçüyü de koydu. Kendisi için istediğini, kardeşi için istemedikçe kamil manada iman etmiş olamaz dedi. Sen bunu anlayıp gereğini yerine getireceğin yerde nerede? Böyle bir Müslüman, böyle bir Müslümanlık, böyle bir Müslüman ufku hayatımızdan çekip gitti. Konuşurken iyi konuşuyoruz. Mesela şunu diyoruz. 1000 yıldır kardeşiz. Etle tırnak gibiyiz. Tamam, çok güzel. Ama biraz önce nebevi mesaj bize bir şey söyledi. Etle tırnak gibi olduğun zaman kendi için istediğini, kardeşi için de istediğin meselesini anlasaydın hep et olarak kendini görmezdin. Sen mübarek hep etsin. Tırnakta diğerleri, diğerleri tırnaksa kesip atmayı da biliyorsun. Onu da rahat bir biçimde yapabiliyorsun. Böyle bir şey yok. Etle tırnak gibi eğer olacaksan bazen sen et olacaksın, bazen karşıdaki tırnak. Ama bazen sen tırnak olacaksın, bazen karşıdaki et olacak. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyledi. Ama bu ufku Müslümanlar olarak anlayamadığımız için bugün paramparça olduk. Halen de parçalanmaya devam ediyoruz ve bu ufka yaslanmayana kadar da daha ehli küfür bizi parçalamaya devam edecek.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek,
7: toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
9: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
10: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
11: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
12: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
13: www.radyohedef.com.
12: Tıklayın.
14: Zorunlu yayın.
15: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
16: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
14: Zorunlu yayın.
17: Radyo Hedef. Uğrak. Şiirden edebiyata, insandan hayata uzanan bir sohbet. Hayat hep bir yerlere yetişmekle geçiyor. İşe, eve, toplantıya, bir sonraki güne. Oysa insanın bazen durmaya, biraz soluklanmaya ve kendine bakmaya ihtiyacı var. Uğrak tam da böyle bir yer. Bir şiire uğrayacağız. Bir kitabın sayfalarında duracağız. Bir yazarın cümlesine kulak vereceğiz. Bazen bir hatıranın peşinden gideceğiz. Bazen insanın hırsını, yalnızlığını, sevgisini, korkusunu ve umutlarını konuşacağız. Kısacası hayatın içinden geçerken hayatın kendisine uğrayacağız. Mesut Tiftikçi'nin hazırlayıp sunduğu Uğrak, her cuma 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
18: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Rahman sensin ki senin beni sevmen benim kendimi sevmemden daha sevimlidir bana. Sen beni yoklukta bulup var etmişken, sen beni hiç hatırlanmadığım yerden alıp hatırımı bilmişken, ben sana ne söylerim? Ben sana hangi karşılığı bulurum?
1: Allah. 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: Başka ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Canın, malın, namusun mukaddes olduğunu vurguladı. Son sözler, kadınlar size Allah'ın emanetidir dedi. Ve bu meselede de inanılmaz derecede bir ufuk bıraktı yine. Haksız kazancı önleme adına faiz meselesini gündem etti. Bu manada aslında ümmetin en büyük imtihanının faizden olacağı gerçeği de veda haccında bir kez daha Allah Resulü'nün o mübarek dudaklarında karşılık buldu. Kan davalarının sonlandırılmasını istedi. Ona ait şeyleri de ayakları altına aldı. Suçun şahsiliğini söyledi mesela. Nerede, Müslümanlarda var mı böyle bir şey? Adamın oğlu bir suç işledi. Toplum ne yapıyor? Toplum o aileyi tamamen tecrit ediyor. Annesi, babası, akrabaları o suçun sanki içindeymiş gibi algılanıyor. Ama bak sallallahu aleyhi ve sellem, bir insan suç işlemişse suç şahsidir dedi. Sen ondan dolayı yargılayamazsın başkalarını dedi. Ama biz bunlara da kulaklarımızı tıkadık. Daha neler neler söyledi. En son ne dedi biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem? Yarın beni sizden soracaklar. Görevimi yapıp yapmadığımı sizden soracak ve sizden şahitlik isteyecekler. Ne diyeceksiniz? Ashab-ı kiram efendilerimiz yüz bini aşkın hep birden dediler ki şehadet ederiz ki Allah'ın dinini tebliğ ettin, görevini hakkıyla yaptın, bize lazım olan her türlü nasihatı ve vasiyeti yerine getirdin. Biz buna şahit olacağız ya Resulallah dediler. Şimdi onlar bu şehadeti yaparken aleyhissalatü vesselam efendimizin eli şöyle. El şehadet parmağıyla havada. Onlar şehadetini bitirdikleri zaman efendimiz şöyle elini indirecek o cemaatin üzerine. Üç kez şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab diyecek. 14 asır sonra eğer bizim de şehadetimizin bir anlamı varsa biz de şahidiz ki hepsini bize ulaştırdı. İnşallah. Ona ümmet olmayı da Allah bizlere kolaylaştırsın. En son ne dedi biliyor musunuz? Bu söze varmadan, şehadeti söylemeden önce. Ashabım dedi, muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayınız. Bakın burası bize çok önemli. Bugün dersimizin serlevhası burası aslında. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki burada bulunan kimse buraları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur. Neydi serlevhamız? Sözlerimizi duyan duymayanlara ulaştırsın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bunu söylüyor. Burada bulunanlar, şahit olanlar, gaib olanlara ulaştırsın. Çünkü ben bu sözleri sadece size söylemiş değilim. Bu sözleri size söylüyor ve size emanet bırakıyorum. Bundan sonrası size kalmış. Burada bulunmayanlara bu sözleri ulaştıracaksınız. Ne yaptı biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Şurada ufacık bir yerdeyiz. Şimdi hoparlör mikrofon olmasa sesim arkalara gitmiyor. 124 bin insan, Ebu Razi öyle söylüyor. 124 bin insan Allah Resulü'nü dinliyor. Söz nasıl ulaşıyor altta, o insanlara, o uzaklarda olan o cemaatin büyüklüğünü şöyle zihninizde tasavvur edin. O cemaate nasıl ulaştırıyor? Aleyhissalatü vesselam efendimiz mikrofon kullanıyor. Ama mikrofon bizim bildiğimiz mikrofonlardan değil, insan kullanıyor. Rebi'a İbni Amr'ı bu iş için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görevlendirmiş. Rebi'a İbni Ümeyye'yi affedersiniz. Ve onun gibi birkaç tane böyle o cemaatin içerisinde. Eskiden vardı ama şu anda ihtiyaç olmadığı için artık yapılmıyor biliyorsunuz camilerde. Ara müezzinler vardır. İmamla o cemaat, arka cemaat arasındaki bağı kuran ara müezzinler vardır. İmamın söyledikleri arkaya ulaşsın diye böyle şeyler yaparlar. Efendimizin tam da orada yaptığı o. Orada müezzinler ya da münadiler yerleştiriyor. Sesi gür olan sahabileri sallallahu aleyhi ve sellem.

bu için görevlendiriyor. Çünkü mesele ciddidir. Allah Resulü konuşuyor. O sözler onlara emanet edilecek. O emanette sonraki nesillere aktarılacak. Dolayısıyla iyice anlamaları, iyice duymaları, iyice kavramaları, iyice bellemeleri, bunun üzerinden de başkalarına duyurmaları noktasında vazifelerini yerine getirme adına adım atmaları gerekir. İşte sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin veda haccında yaptığı bu hal bize aslında peygamber sözlerini başkalarına duyurma sorumluluğunun ne kadar önemli bir hakikat olduğunu söyler. Hadis kitaplarında, siyer kitaplarında yüzlerce örnek var. Ben şimdi bir miktarını size yine aktaracağım burada. Ama hiçbir örnek olmasın, sadece veda haccında Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın şahit olanlar gayip olanlara ulaştırsın sözü bile tek başına olsaydı peygamber aleyhissalatü vesselamın sözlerinin anlaşılıp ulaştırılması noktasında sahabenin üzerinden bize bir görev verildiği kavranılırdı. Ama dediğim gibi daha neler neler var. Şimdi benim güzel kardeşlerim, asıl konumuza geçtik aslında ama burada parantez içerisinde bir şey söylemek durumundayım. Bir kesim var, ne yazık ki var, 25-30 senedir biraz daha fazla var. Siyere, İslam tarihine, hadise, yani bizim sahih İslam geleneği dediğimiz o birikime karşı menfi bir tavırları var. İşleri güçleri şüpheyle konuşmak, şüphe atmak, zihinleri bulandırmak, böyle bir şeyi kendilerine meslek edinmiş bir kesim var. Bu kesimi dinleyin, hadis, sünnet bu manada onların yanındaki yerini anlarsınız. Ama ilginçtir, o şüphe düşürdükleri müktesebataya işlerine geldiği zaman oradan cımbızla rivayetleri çekip kullandıklarında görürsünüz. Hadis sünnet deyip o İslam müktesebatına karşı burun kıvıranların dillerinden düşürmediği bir hadis var. Nedir o hadis? Ayşe anamızın Allah Resulü'nü bize tasvir ederken onun ahlakı Kur'an'da hadisi. Bu bir Kur'an ayeti değil, bu bir rivayet. Bunu Ayşe anamız söylüyor. O sizin eleştirdiğiniz, tenkit ettiğiniz, hani 200 sene sonra yazıldığı için içerisine birçok beşer kalemi bulaşmış diyerek burun kıvırdığınız kitaplar var ya, o kitapların içerisinde geçiyor bu rivayet. İlginçtir mesela bu kesim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gaybı mutlak manada bilmeyeceğini söyler. Asla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gaybi bir mesele söyleyemez, bilemez. O kesimin iddiasına göre böyledir. Ama dinleyin, Ammar bin Yasir'in bahi bir topluluk tarafından öldürüleceğine dair rivayeti söylerler. Peki bu rivayeti niye söylüyorsun? Hani Resulullah bilmiyordu gaybi, mutlak manada gaybi? Elbette ki Allah bilir, ama Allah isterse peygamberlerine o gaybden bazı perdeleri kaldırır ve o gaybi olan bazı meseleleri duyurabilir. Ona da biz ihbar-ı gaybi deriz, ona da belli ölçülerde sallallahu aleyhi ve sellem duyurur. Peygamber aleyhissalatü vesselamın gelecekte olacak hadiselere dair yüzlerce hadisi var. O hadislerinin hiçbir tanesini almayıp sadece Ammar bin Yasir'i almanın sebebi ne? Bunu sorguladığınız zaman aslında meseleyi anlarsınız, ama iş oraların değerlendirmesine girerse başka yerlere gider. Mesela o kesmin dillerinden düşürmedikleri bir hadis. Nedir? Kim benim adıma yalan söz söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın. Evet, bu söz bir hadistir ve bu hadise itiraz edecek hiçbir şey yok. Göreceksiniz ilerleyen derslerde, müstakil olarak bunu da bir ders konusu yapacağız biz. Tamam da sen bu rivayeti söylüyorsun, niye diğerlerini de söylemiyorsun? Bunun gibi 10-15 tane var. Bir tane de şu var: Hazreti Peygamber hadislerin yazılmasını ve rivayet edilmesini yasakladı. Bunun delillerini de tenkit ettikleri o kitaplardan veriyorlar. Hatta hadislerin yasaklandığını, yazılmasının yasaklandığına dair en önemli rivayet Müslim'de geçen Ebu Said el-Hudri'nin rivayetidir. O rivayeti de güzel güzel aktarıyorlar. Tamam, aktarılsın, bizde hiçbir problem yok. Biz zaten derdimiz orada ne varsa hepsinin masaya yatırılması ve anlaşılması noktasındadır. Ama bizim derdimiz şu olmamalı: cımbızla çek oradan, işine geleni kullan, işine gelmeyen.

bırak. Böyle bir şey ilmi bir ahlaka da usule de sığmaz. Onun için ben şurada kısadan bu meseleyi bir değerlendirmek istiyorum. Bilenler bilir aslında, geçen medrese dersinde bu meseleyi biraz daha geniş ele aldık. Ama burada söz yeri geldiği için bir daha kısaca değerlendirmek istiyorum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis nakledilmesini yasakladı mı? Hadis nakledilmesini ve yazılmasını yasakladı mı? Yasaklamadı mı? Biraz önce söylediğim hadise göre aleyhissalatü vesselam Efendimiz kitabeti, yazılmayı yasakladı. Ebu Said el-Hudri Efendimiz'den hitaben diyor ki, benden bir şey yazmayınız. Kim benden, Kur'an'dan başka bir şey yazdıysa onu imha etsin. Hadis sahih mi? Hadis sahih. Ama hadisin devamı var. Sen niye devamını görmüyorsun? Bak hadisin devamından ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Benden rivayet ediniz. Bunda bir beis yoktur. Kim benim üzerime kasten yalan söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın. Bir cümle ne dedi? Benden Kur'an dışında bir şey yazmayın dedi. İkinci cümle ne dedi? Benden rivayet edin dedi. Demek ki hadis de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece yazıyı yasaklıyor. Yoksa rivayet edilmesine ait aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir yasağı yok. Yine Ebu Said el-Hudri şöyle bir şey naklediyor bize. Ben oradayken, bir meclisteyken adamın biri geldi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisleri yazmak için izin istedi ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu izni vermedi. Bu da sahih bir rivayettir. Bu da kaynaklarımızda var. Ebu Hureyre bir hadis rivayet ediyor. Bakın ne kadar net bir biçimde meseleyi ortaya koyuyor. Bir gün diyor, biz kendi aramızda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini yazıyorken Efendimiz yanımıza geldi. Sordu, dedi ki, bu yazdıklarınız nedir? Biz de dedik ki, ya Resulallah, senden işittiğimiz sözleri yazıyoruz. Bunun üzerine sallallahu aleyhi ve sellem biraz da gadaplandı ve dedi ki, Allah'ın kitabı haricinde kitap mı istiyorsunuz? Bilir misiniz, sizden önceki milletler ancak Allahu Teala'nın kitabına rağmen yazmış oldukları kitaptan dolayı sapmışlardır. Bu hadis de sahih bir hadis mi? Evet, sahih bir hadis. Peki buna dair, yani bu fasla dair birkaç tane daha rivayet var mı? Var, ama bu kadarla iktifa edelim. Şimdi sadece bu hadisler üzerinden değerlendirme yaparsak yanlış yaparız. Bu hadisleri söyleyen peygamber, canlarımız onun yoluna kurban olsun, feda olsun, şunları da söylüyor. Abdullah İbni Amr diyor ki, ben aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den ne duyuyorsam yazıyordum. Arkadaşlarım bir gün beni tenkit ettiler. Dediler ki, Abdullah ne yapıyorsun? O da bir beşerdir. Bazen kızgınlıkla, bazen sevinç anıyla bir şeyler söyler. Sen her duyduğunu yazarsan, bunlar kayıt altına alınırsa, başkalarının eline geçerse bu doğru bir şey olur mu? Tereddüt ettim dedi, diyor. Yazayım mı, yazmayayım mı? En iyisi dedim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sorayım. Gittim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a anlattım. Resulullah bana dedi ki, şöyle de mübarek ağzını işaret ederek, yaz Abdullah yaz, bu dudaklardan Allah'ın hoşlanmayacağı bir tek cümle çıkmaz. Yaz dedi. Ben de hayatımın sonuna kadar yazdım. Biliyorsunuz, Kitab-ı Sadıka diye bir kitap oluşturuyor o yazdıklarıyla. Demek ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz yazıya, hadislerin yazımına da izin veriyor. Başka bir rivayet Buhari'de geçiyor, Ebu Hureyre'nin nakliyle. Valla ben de naklettim diyor Allah Resulü'nden hadisler. Abdullah İbni Amr da nakletti. Ama o benden daha hayırlıydı. O yazdı, ben ise yazmadım. Ebu Hureyre bu sözü söylüyorsa bu bizim için önemli bir şey. Ve yazı meselesinde eğer Resulullah aleyhissalatü vesselamın o getirdiği yasak hayatın tamamını kaplayacak bir yasak olsaydı, Ebu Hureyre bu meselede Abdullah İbni Amr'ı kendisine fazilet itibariyle daha farklı bir konumda olduğunu dillendirmezdi. Bir rivayet daha söyleyeyim. Ensardan bir genç geliyor Efendimiz aleyhissalatü vesselama. Ya Resulallah diyor, ben senden bir söz işitiyorum ama hafızama güvenemiyorum. Tutamıyorum da hafızamda. Ne yapayım? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de şöyle elini işaret etti. Sağ elinden yardım al dedi. Yani
yaz dedi. Ve bunun gibi daha başka rivayetler de var. Şimdi hadislerin yazımını yasaklayan rivayetler sayısı 6 ya da 7 tanedir. Hadislerin yazılmasına müsaade edilen rivayetler sayısı da 20'ye yakındır. Niye bu ihtilaf var? Bazı rivayetler farklı farklı sayılır da onun için. Ama yazıldığına dair rivayetlerin daha fazla olması da önemli bir şey. Şimdi benim güzel kardeşlerim, çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendi sözlerini yazdırdı mı? Yazdırdı. En büyük delil nedir burada? Onun yazdığı her bir diplomatik mektup aslında Efendimizin yazdığı bir vesikadır. Ve sadece sallallahu aleyhi ve sellemin elimizde şu anda 6 tane başka ülke insanlarına, hükümdarlarına yazdığı diplomatik mektup değil. Allah rahmet eylesin, Hamidullah Hoca'nın El Vesaikus Siyasiye kitabını okuyun. 200'ün üzerinde vesikanın kayıt altına alındığına dair bilgiyi göreceksiniz. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu işi daha kendisi hayattayken başlatmış. Peki burada bir yazın bir yazmayın deyip burada bir çelişki varmış gibi gösterilen görünen tabloyu nasıl anlayacağız? Kıyası yapın, ciddi bir biçimde rivayetler üzerinde durun, anlayacaksınız. Aslında sallallahu aleyhi ve sellemin yapmak istediği, önceki dönemlerde yazı malzemesi tek olduğu için Kur'an'la aynı yere yazılmamak noktasında bir uyarıdan dolayı Efendimiz Kur'an'ın yazıldığı yerlere başka sözlerin yazılmaması konusunda bir uyarıda bulunuyor. En başta yazı malzemelerin azlığına ait bir şey söyledim. Oradan da meseleyi biraz daha iyi anlayın. Bir diğer şey, karıştırılmasın. İnsanlar onu Kur'an gibi zannetmesin. Kur'an başka, hadis başka, Kur'an başka, Allah Resulü'nün sözü başka. Bunlar birbirine karışmasın noktasında bir hassasiyetle söylüyor. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zihinlerde bazı şeyler otursun. Nasıl ki kabir ziyaretlerini önce yasaklayıp sonra bu işe ruhsat verdiyse, bu manada da önce bir yasak, arkasından gelen sözleriyle ruhsat vererek bu manada bazı şeyleri ortaya koymuştur. Onun için ne olur bu parçacı okuyuştan, bir rivayet çekerek o rivayet üzerine hüküm bina etmekten, o meselede söylenmiş bütün sözleri bir araya getirmeden sadece bir iki tane rivayet ya da ayet üzerinden meselelere yaklaşmaktan kendimizi koruyalım. Bu yanlış bir algıdır. Bizi Allah korusun yanlış yerlere götürecektir. Şimdi güzel kardeşlerim, konuya girelim şimdi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sahabeye kendi sözlerini kendilerinden sonraki gelenlere ulaştırma gibi bir görev verdi. Bu bir vazife. Bunun da nasıl uygulandığını gelecek haftaki derste daha fazla bir biçimde göreceğiz. Ama ben şimdi bir başka hususa sizi götürmek istiyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendi sözlerini anlaşılması için sahabeye nasıl bir yöntem uyguladı? O bir muallim, sahabe talebe. Nasıl ki Kur'an'ı onlara öğretiyorsa sünnetini, hadislerini de öğretiyor. Peki bunu yaparken nasıl bir yöntem uyguluyor? Çok şey söylenir. Ben çerçeveyi daraltarak 6 tane maddeye dikkatlerinizi çekeceğim. Sözlerinin iyice anlaşılmasını sağlardı. Sözlerinin doğru bir şekilde kavranılmasına özen gösterirdi. Bunlar çok önemli. Sözlerinin ezberlenmesi için tekrar ederdi. Sözlerinin hafızalara kaydedilmesine teşvik ederdi. Aynı gibi gözükse de aynı değil. Sözlerinin müzakere edilerek iyice kavranılmasını isterdi. Sözlerinin başkalarına ulaştırılmasını özellikle isterdi. 6 tane maddede biz aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadis talimini sahabeye nasıl yaptığını özetleyebiliriz. Birincisi neydi? Sözlerinin iyice anlaşılmasını sağlardı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle ben yaldızlı söz kullanayım, haşa. İşte cemaat bilsin ben ne kadar bilginim, bilgiçim, bak ne kadar güzel güzel laflar biliyorum. İşte batıyı da biliyorum, doğuyu da biliyorum, felsefeyi de biliyorum, mantığı da biliyorum. Haşa, böyle bir şey yok. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz çok net konuşuyor, net.
Karşısındaki çoban da onu anlıyor. Alim olan Abdullah İbni Selam da onu anlıyor. Çok, çünkü net konuşuyor. Anlaşılmak istiyor. Anlaşılmak istediği için böyle yapıyor. Şimdi adam diyor bizim hoca öyle bir kitap yazmış ki hiç kimse bir şey anlamıyor.

Eğer bir şey anlaşılmıyorsa o kitap değerli bir kitap gibi algılanıyor. Böyle bir şey yok. Kitabın değeri başka bir şekilde kıyas edilir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de net bir biçimde anlaşılmak için bu manada net konuşuyor. Eğer sahabe anlamadıysa, mesela bir söz söyledi. Şimdi ben de konuşan birisi olarak bir söz söylüyorum. İstiyorum ki bir karşılık gelsin yüzlerden, ama bu saat yorgun saatler olduğu için gözler gitmiş, zihinler gitmiş. O ayrı, ben alışmışım ona. Bir de bizim koltuklar zaten rahattır. Koltuğa gitti mi süzülür millet. Ben ona da alışığım. Ama netice itibariyle karşılık göremeyince aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir daha soruyor. Diyor, anlamadınız mı? Anlamadık. O zaman anlaşılacak şekilde Efendimiz izah ediyor. Bazen soru cevapla, mesela bildiğiniz en meşhur hadis, müflis kimdir? Dikkatler yoğunlaşıyor. Birkaç tane görüş söyleniyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sonra asıl neyse onu söylüyor. Yani Efendimiz bu manada muhataplarının seviyelerine göre çok net ve açık konuşuyor. Seviyelerinin üstünde asla bir söz yok. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatiplerin öyle cafcaflı sözler söyleyip yaldızlı sözler söyleyip burnunu ayağını kırarak işte bak ne güzel konuşuyor falan filan deyip rol yapan insanlara çok ağır bir şey söylüyor. Onun adı rol yapmaktır ve o peygamber mektebinden yetişmiş bir talebenin asla yapmayacağı bir şeydir. O işi ayrı bir şey. Biz film çevirmiyoruz ki burada bir insanlara bir şey söylüyoruz. O zaman net bir biçimde söyleyeceğimizi söyleyeceğiz. O manada başka başka şeyler değil. Ama burada bir şey var. Şimdi onu en sonda söyleyeceğim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bazen kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla diyor. Yani direkt muhataba demiyor. Ama şimdi ne kızlar ne gelinler üzerine bir şey almıyor. Almadığı için ben bazen diyorum ki bu sünneti ben ihlal edeyim. Artık ben bazen açık açık söyleyeyim. Mesela şimdi bir şey söyleyeceğim. Belki kardeşlerimden bazıları gücenecekler ama ben söyleyeyim. Ama eğer yapmazlarsa açık da daha da açık söyleyeceğim. Sigara gibi bir illetin ne kadar büyük bir illet olduğunu ben defaatle söyledim. Başka başka şekillerde söyledim. İradenin güçlenmesi noktasında söyledim. İradenin zafiyetinin başka vesilelere sebep olduğunu söyledim. Ama bakıyorum ki yine bazı kardeşlerden geliyor o koku. Bu çok iyi bir şey değil arkadaşlar. Ya yapacaksınız ya da isimleri burada söyleyeceğim bir dahaki sefere. Diyeceğim ki şu şu şu isimler, bir şey söyleyeceğim yani. Eğer kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla meselesinde gelinler yok işte işi başka yokuşlara sürüyorsa vallahi bize düşen o olacak. İnşallah bana onu yaptırmazsınız. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz çoğu zaman böyle söylerdi ki rencide olmasınlar. İnsanlara ne oluyor ki? Bazıları şöyle yapıyor, bazıları böyle yapıyor diyor. En sonda zaten size öyle bir rivayet söyleyeceğim. Şimdi burada sözlerinin iyice anlaşılmasını sağlardı meselesini unutmayalım. Ne diyor biliyor musunuz Ayşe anamız, anaların anası? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin konuşması herkesin anlayacağı şekilde açık seçikti. Netti. Bu Ebu Davud rivayetidir. Yine anamız söylüyor çünkü Resulullah en iyi tanıyan konuşuyor. Anamız söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin yaptığınız gibi çabuk çabuk konuşarak sözleri arka arkaya dizmezdi. Tane tane konuşurdu. Muhatabının iyice anlamasını sağlardı. Bazen bazı önemli şeyleri söylerken siz tek tek kelimelerini sayabilirdiniz. Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimizin derdi bu, anlaşılmak için karşıya bir şey verecek. Bu sözü onun zihnine iyice yerleştirmek için tane tane konuşuyor, net net konuşuyor, açık seçik konuşuyor. Bu manada muhatap algılasın, anlasın diye elinden geleni yapıyor. İkincisi sözlerinin doğru bir şekilde kavranılmasına özen gösterirdi. Hadisleri emanet ediyor sahabeye. Bazen sahabeyle karşı karşıya geldiği zaman söyle bakayım o hadisi diyor. Eğer o sahabi efendimiz hadiste bir değiştirme yapmışsa aleyhissalatü vesselam efendimiz o değiştirmeyi, o unutmayı, o eksik bırakmayı düzeltiyor. Velev ki manaya ters düşecek bir şey bile olmasa. Bakın.

çok önemli bir şey söylüyorum. Mana ile rivayet caizdir aslında. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz sahabeye bu işin çok önemli olduğunu kendi üzerinden gösteriyor. Mesela bir örnek vereceğim. Bera İbni Azib radıyallahu anhu Ensar'ın gençlerindendir. Ne gençlerden birisidir? Mus'ab'ın elleriyle iman şerbetini içmiş birisidir. Efs kabilesindendir. Bedre katılmak için gelip Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin önünde gözyaşı döken biridir. Ama yaşı küçük olduğu için Efendimiz tarafından geri çevrilmiş biridir. 15 yaşındayken Uhud'a katılmış biridir. Uhud'dan sonra Allah Resulü'nün bütün seriyelerine, gazvelerine 18 mi 16 mı hepsine katılmış birisidir. Allah Resulü'nden de bize 303 tane hadis rivayet etmiştir. Uzunca bir ömrü var. Ya Hicri 71'de ya 72'de 80 küsür yaşlarında Kufe'de vefat etmiş birisidir. Böyle büyük bir isimden bahsediyoruz. Kendisi ilk dönemde gençken Risaletin mektebine kayıt olmuş bir talebedir. Ondan sonra bize 305 tane hadis rivayet eden, bu konuda Peygamber aleyhissalatü vesselamın hatıralarının ulaşmasını sağlayan önemli kametlerden birisidir. Şimdi diyor ki bir gün aleyhissalatü vesselam Efendimiz yanıma geldi ve bana şöyle bir şey dedi. Ey Bera, gece yatacağın zaman güzelce abdestini al. Şöyle sağa doğru yat ve şu duayı oku. Efendimiz yatmanın adabını gösteriyor. Nasıl yatılır bunu bile gösteriyor. Ya nasıl yatıldığını gösteren bir peygamber nasıl ticaret yapıldığını göstermez mi Allah aşkına? Nasıl ticaret yapıldığını gösteren bir peygamber, nasıl bir devlet yönetilir bunu göstermez mi Allah aşkına? Hiç kimse kusura bakmasın, biz meseleleri kendi işimize geldiği gibi yontuyoruz. Bizi incitmeyen yerlerde peygamber konuşsun ama bize böyle ağır gelen yerlerde biz konuşalım. Onun adı İslam değil, onun adı başka bir şey, biliyorsunuz ne olduğunu. O İslam değil. İslam %100 İslam'dır. Asla başka bir şeyle şirket olmaz, başka bir şeyle de alanı paylaşmaz. İşte Efendimiz aleyhissalatü vesselam o hakikate uygun bir biçimde bunu söylüyor. Diyor ki şöyle de, ya Rabbi kendimi sana teslim ettim, yüzümü sana yönettim, işlerimi sana havale ettim, sırtımı sana dayadım, sana muhabbetimden ve senden korkumdan dolayı sana sığındım. Senden gayrı sığınılacak başka bir şey yoktur, ancak sen varsın. Ya Rabbi senin indirdiğin kitaba inandım, gönderdiğin nebiye iman ettim. Çok güzel bir dua, Arapçası da var kaynaklarda, hem Bukhari hem Müslim'de geçer. Oradan özellikle ezberleyin, gecenizin, gecelerimizin son duası olsun. Bakın müjdeyi de veriyor aleyhissalatü vesselam. Ey Bera diyor, eğer bu sözleri söyler ve o gecede ölürsen sen İslam fıtratı üzere ölürsün. Yani mümin olarak ölürsün. Şimdi Bera bunu duyar da durur mu? Anında sözü ezberlemeye çalışıyor. Bunlar diyor senin son sözlerin olsun. Bukhari'nin vudu babının 75 numaralı hadisi, Müslim'in zikir babının 56 numaralı hadisi. Hemen diyor ezberledim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gitmeden, ya Resulallah dedim, ezberledim, ister misin sana okuyayım? Oku dedi. Başladım okumaya, hepsini söyledim söyledim söyledim. En sona gelince dedim ki o son cümlede, Âmentu bi kitâbikellezî enzelte ve bi nebiyikellezî erselte. Böyle diyeceğim yerde şöyle dedim. Âmentu bi kitâbikellezî enzelte ve bi resûlikellezî erselte. Nebiyike diyeceğine resûlike dedi. Yani ikisini de biz Türkçe'ye ne çeviriyoruz? Peygamber ya. Ha nebi ha ne resul, ne fark eder? Manaya da bir şey yok, başka bir şeye de bir etkisi yok. Ama aleyhissalatü vesselam Efendimiz dedi ki yanlış okudun. Nebi kellezi değil, Resulü kellezi dedi ve beni düzeltti. Ben de onun dediği gibi okumaya başladım dedi. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendinden duyulan bir duadaki bir kelimeye müdahale etmişse
varın siz bu manada Efendimizin hassasiyetinin boyutunu anlayın. Bunların onlarca örneği var. Onun için sahabenin ödü kopuyor hadis rivayet etmekte. Eğer hafızalarına güvenmiyorlarsa susuyorlar. Mesela o saadet ikliminin önemli isimlerinden birisi Zeyd bin Erkam'dır radıyallahu anh. Zeyd bin Erkam Bera İbni Azib'in de ticari ortağıdır. Beraber altın alırlar, gümüş satarlar. Böyle bir ticari ortaklıkları var. İlerleyen yıllarda insanlar Zeyd bin Erkam'ın yanına gidiyorlar. Ya ne olur diyorlar, bize peygamberin hadislerini rivayet et. Sen çok iyi biliyorsun. Ya diyor, gidin başımdan. Ben yaşlandım artık. Hafızama güvenemiyorum. Ben nasıl kalkar da kendim bile hafızama güvenmediğim bir halde Resulullah'ın hadislerini size söylerim. Gençken ne söyledimse gidin onunla yetinin. Bundan sonra da bana bu iş için gelmeyin diyor. Çünkü biliyor bu işin ne kadar önemli olduğunu, o mektepte yetişen bir talebe biliyor. Onun için böyle tir tir titrerler Allah Resulü'nün adına konuşunca. Bakmayın bugün cahillerin söylediği sözlere. Hiçbir sahabi bilerek aleyhissalatü vesselam Efendimiz için bir tane söz isnat edemez. Ona ait olmayan bir sözü onundur diye söyleyemez. Ya biz bu yarım yamalak imanlarımızla bunu yapamıyoruz. O insanlar bunu yapabilir mi Allah aşkına? Ödümüz kopuyor biz burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adına konuşunca. O insanların imanları da takvaları da bizden binlerce kat daha fazla. Elbette ki o insanların bu konudaki hassasiyeti daha fazla olacaktır. Üçüncüsü, sözlerinin ezberlenebilmesi için tekrar ederdi. Bakın Enes bin Malik ne diyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam sözünün iyi anlaşılması için bazen konuşmasını 3 kez tekrar ederdi. Eğer önemli bir şey söylüyor da bizim de iyice ezberlememizi istiyorsa 3 kez aynı sözü tekrar ederdi. Ki böylelikle biz iyice o sözü ezberlemiş olalım. Dördüncüsü, sözlerinin hafızalara kaydedilmesine teşvik ederdi. Şimdi birincisinde ne dedik? Ezberlemek için aleyhissalatü vesselam Efendimiz teşvik ediyor. Burada da özellikle ezberleyin, yapın, edin diyerek aleyhissalatü vesselam Efendimiz teşvik ediyor. Mesela çok kullandık bu dönemde, daha çok kullanacağız bu hadisleri. Allah bizden bir söz işitip onu muhafaza edenin ve sonra da bir başkasına onu ulaştıranın yüzünü ak etsin. Allah bizi de o yüzü ak olanlardan eylesin. Aynı hadis, bu biraz önce söylediğim Tirmizi rivayeti. Aynı hadis İbn-i Mace'de biraz farklı gelir. Allah benim sözümü işitip onu iyice anladıktan sonra başkalarına tebliğ edenin yüzünü ak etsin diyor. Bu da İbn-i Mace'deki hadis. Ahmet bin Hanbel'de ise şöyledir. Benden bir söz işitip onu tebliğ etmek için, başkalarına ulaştırmak için ezberleyen kişinin Allah yüzünü ak etsin. Zira kendisine ulaştırılan öyleleri vardır ki bizzat işitenden daha iyi o sözü anlayabilirler. Bu ifade önemli bir ifade. Aslında Zeyd bin Sabit İbn-i Mace'de bunu daha da geniş bir biçimde bize söylüyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki kendisine ilim ulaştırılan öyleleri vardır ki bizzat işitenden daha iyi anlarlar. Aslında işitti, aktardı ama o aktardığı kendisinden daha iyi anladı. Kimi fıkıh taşıyıcıları vardır ki kendileri fakih değillerdir. Kimi fakihler de kendilerinden daha fakih olanlara o ilmi taşırlar. Allah şu kulun yüzünü ak etsin ki dediğimi işitir, onu anlar, sonra onu başkalarına duyurur. Nice ilim taşıyıcıları vardır ki o ilmi tam olarak anlatmaktan yoksundur. Nice ilim taşıyıcısı da kendisinden dahi anlayacak olana ilmi taşır. Bunları söylüyor da sözü nasıl bitiriyor biliyor musunuz Peygamber aleyhissalatü vesselam? 3 haslet vardır ki kim bunda olur, bunlar kimde olursa müminin kalbi kin ve musibet husumet taşımaz. 3 haslet vardır ki kimde varsa o mümin kalpte kin ve husumet olmaz.
kalbinde kin ve husumet olmayana verilecek ödülün de ne olduğunu söylüyor, cennettir. Hem de cennetin firdevs olan kısmıdır. Hiçbir mümine karşı yüreğinde kin beslememek insana cennetin en yüce makamı olan firdevsi kazandırır. Peki bu üç hususiyet neymiş? Ameli Allah rızası için ihlaslı yapmak, Müslüman idarecilere hayırhah olmak, Müslüman idarecilere hayır şeylerini söylemek. Bu ne demek biliyor musunuz? Müslüman idareci, gittin yanına, padişah.

0: Şahım sen şöylesin, sen olmasan biz ölürüz, sen olmasan bu memleket yanar, sen olmasan şu olur, sen olmasan bu olur. Bu sözler o adamı firavun etmektir. Hayırhah olan adam bunu yapmaz. Hayırhah olan adam eğer övecekse, eğer o insana hayır adına bir şey söyleyecekse, gece açar ellerini, Allah'ım der, şu toplumun önünde olan bu adamın ayaklarını sabit tut, sen onu nefsine mağlup etme, sen onu şeytanın elinde oyuncak bırakma der. Gidip adama eğer padişahım sen olmasan bu memleket yanar diyen adam buradaki hadisin kapsamına girmez. Çünkü bütün firavunları, yanındaki yardakçıları o hale getirmiştir. Hiçbir firavun anasının karnından firavun olarak doğmamıştır. Ama o yanındaki şakşakçılar, ah o şakşakçılar, ah o meddahlar, ah o olmayan sözleri onlara söyleyenler, onlar var ya, hem o adamın ocağını batırırlar, ondan sonra da onun eliyle bir memleketi ve bir toplumu batırırlar. Onun için burada söylenen şey budur. Eğer hayırhah olmak istiyorsanız hayrı hayra yaraşır bir biçimde söyleyin. Sonuncusu nedir? Müslüman cemaatine devam etmek. Müslümanlardan korkmamak, kopmamak. Müslümanların hataları var diye Müslümanları hakir görmemek. Yine bizim birbirimize faydamız var ya, Allah aşkına ne zaman bunu anlayacağız? Şimdi falanca Müslümanın hatası var, filancanın hatası var, filanca başka bir mezhepte, filanca başka bir mezhepte. Böyle paramparça olmuş bir haldeyiz. Düşmana artık gerek yok ki. Şu anda 2 milyarız zaten, birbirimize yetiyoruz. Birbirimizi yiyip bitiriyoruz zaten. Hiçbir tane şu anda ehli küfre karşı şu gür sedayla bağıran içimizde yiğit var mı? Bütün sözümüz, enerjimiz bizim birbirimizedir. Biz birbirimize horozuz, başkalarına da tavuğuz. Hiç kimse kusura bakmasın, böyleyiz. Onun için bu zilletin içerisindeyiz. Artık bundan kurtulmak için Müslüman cemaatin kıymetini bilmemiz lazım. Biz birbirimizi gözümüzdeki çapakla sevmeyi öğreneceğiz. Arkadaş hele dur. Şu zilletten bir kurtulalım ya, bak şu anda namuslarımız kirleniyor. Çocuklarımız yetim kalıyor. Allah aşkına ben biliyorum ki siz benden daha fazla feryat içerisindesiniz. Arakan yüreklerinizi yakmıyor mu şu anda? 1 milyon çocuğumuz kayıp bizim şu anda. Ümmetin 1 milyon çocuğu kayıp şu anda. Suriye'de Guta Şarkıya denilen yerde, Doğu Guta'da bir haftadır, 10 gündür bir dilim ekmek yok. Çoluk çocuk ekmeksizlikten, açlıktan bitiyor, bitiyor. Şu anda oradaki insanlar yok olsun, ölsünler diye çevrilmiş, muhasara altına alınmış, su bulamıyorlar içmeye. Ya şu kadar bizde vicdan olsa, insaf olsa biz bu meseleyi nasıl çözebiliriz, bunu konuşuruz. Ama bunu konuşmuyoruz. Ama geliyoruz birbirimize. Sen şöyle dedin, sen böyle dedin, sen falancayı sevdin, sen feşmekancayı sevmedin. Bunları konuşuyoruz. İşte düşmanın da istediği bu. Bizim elimize verecek bir oyuncak, bizi ondan oynandıracak, kendisi de ne yapacaksa onu yapacak. Artık bu zilletten kurtulma adına işte Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu beyanlarını duymamız gerekir. Söz nasıl bitiyor biliyor musunuz Peygamberimizin? Müslümanların duaları onların hepsini kuşatır. Eğer Müslüman cemaatin içerisinde olursa. Onun için Allah bizi Müslümanlardan son nefesimize kadar ayırmasın.
1: Amin.
0: Biraz hızlandırayım. Başka örnekler de var ama biraz hızlandırarak geçeyim. Beşincisi, sözlerinin müzakere edilerek iyice kavranmasını isterdi. Sahabe diyor ki biz oturuyorduk Mescid-i Nebevi'ye. Efendimiz bir miktar durup sonra hanesine çekiliyordu. Biz aramızda ders halkaları oluşturuyorduk. Biraz önce bize söylediği ayetleri ya da hadisleri müzakere ediyorduk. Bir müddet sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam odasından çıkıp bizim yanımıza geldiğinde, bizi o ilim halkalarında ilimle meşgul olarak gördüğünde o kadar sevinir, o kadar sevinirdi ki yanımıza oturur, bize hangi meseleyi konuştuğumuzu sorar, bizi o meseleye dönderir, kendisi de o meselenin aslını bize söylerdi. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle memnun oluyor ilim halkalarından. Eğer bir yerde ilmin bir müzakere varsa, onun sözleri konuşuluyorsa, İslam'a ait değerler konuşuluyorsa bu işler Resulullah'ı memnun ediyor. Bunu bilelim artık. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da zaten Mescid-i Nebevi'ye bir gün girdiğinde 2-3 halka gördü, bir halka ilimle uğraştı.

Hazreti Ömer ve Ensar kardeşi. Anlaşmışlar, nöbetleşe Resulullah'ın yanına gidiyorlar. Bir gün Hazreti Ömer gidiyor, bir gün Hazreti Utban gidiyor. Hazreti Ömer gittiği zaman bir gün boyunca orada kalıyor. Artık hangi ayet okunduysa, hangi hadis okunduysa, ne hadisi olduysa hepsini kaydediyor hafızaya. Akşam geliyor, kardeşini anlatıyor. Sıra eğer Utban bin Malik'teyse o gidiyor aynısını yapıyor. Akşamları ise bunun müzakereleri yapılıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e de bu mesele anlatıldığı zaman Efendimiz memnun oluyor. İkisine de hayır duasında bulunuyor. Çünkü müzakereye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önem verir. Onların bu manada yaptığı şey Allah Resulü'nü memnun ediyorsa 14 asır sonra da bu manada atılan adımlar onu memnun edecektir. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bera İbni Azib'in bir rivayetini aktardım. Onun bir sözünü daha söyleyeyim. Bizler diyor her zaman gece gündüz Allah Resulü ile beraber olamıyorduk. Ondan bazı hadisleri bizzat işitemiyorduk. Çünkü hepimizin dünya işleri vardı, meşguliyetleri vardı. Kimimiz tarlada, bahçede, kimimiz develerin, davarların peşinde, kimimiz de çarşı pazardaydık. Ama bizden biri kim o işe şahit oluyorsa hemen gelip o hadiseyi duymayanlara aktarıyor. Biz de onları hafızalarımıza kaydediyorduk. Unutmamak için de iyice anlamak için bol bol müzakere ediyorduk. Bera İbni Azib'in o tabloyu aktarırken bize söyledikleri bu. Enes bin Malik de diyor ki bizden Resulullah'ın yanında bulunur. Ondan hadisler dinler. Onun yanından ayrıldıktan sonra da o hadisleri kendi aramızda ezberleyinceye kadar müzakere ederdik. Bakın Enes bin Malik'in bu sözü de bize bir örnek olsun. Evet duyardık ondan ama sonra kendi aramızda bir araya gelirdik. Onları bir şekilde müzakere eder, iyice ezberletirdik. Altıncısını da söyleyeyim sonra sizi bir noktaya götürüp bitireceğim. Sözlerinin başkalarına ulaştırılmasını özellikle isterdi. Hatırladınız mı Veda Haccı'ndaki sözünü? Hatırladık. Bakın Allah yüzünü ak etsin hadislerinde de başkasına ulaştırma noktasına bir teşvik var mı? Var. Bir de sahabeden birçoğunun konuşmasını sağlayan bir hadis var. Ahmet bin Hanbel'de geçen bir hadis. Bir kimseye bildiği ilimden sorulur da o da ilmini gizler, cevap vermezse kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulur. Biliyor, ona soruluyor. Adam kibirden dolayı, adam kesenin ağzını birileri açmadığı için neyse artık konuşmuyor. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu uyarıyor. Ebu Hureyre de diyor ki bir ilim öğrenip de onu anlatmayanın misali Allah'ın kendisine mal verdiği kişi gibidir ki o malı stoklar ama onu başkalarına infak etmez. Cimrilik yapar, o da bir cimriliktir. Şimdi Efendimiz bunları söylediği için sahabe duyduklarını ulaştırma gibi bir hassasiyete giriyor. Sadece sahabenin yaptığı şudur, bu işi daha iyi yapan yapsın. Eğer şu cemaatin içerisinde bu işi yapan benden daha iyi biri varsa ben ona bırakayım. Ebu Hureyre bu işi daha iyi yapan birisidir. Biz ona bırakalım. Çoğu öyledir. Yarın benim medresedeki dersim Ebu Hureyre. Orada anlatacağım. Mesela Talha İbni Ubeydullah'a diyorlar sen niye çok rivayet etmedin? Çarşı pazar bizi engelledi. Ebu Hureyre'nin gecesi gündüzü Resulullah mı? O bunu onun için yaptı diyecek. Dolayısıyla buradaki ölçüyü anlayalım ki bazı isimlere haksızlık yapmayalım. Ebu Said el-Hudri bunu bildiği için özellikle gençleri gördüğünde heyecanlanır. Gelindir ey Resulullah'ın vasiyetleri gelin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sizi bize vasiyet etti. Gelin ve meclisin baş köşesine oturun. Çünkü bizden sonra bu işin halefleri siz olacaksınız. Allah Resulü'nün sözlerini iyice öğrenin ve bu sözlerden mahrum olanlara götürün. Bu işin taşıyıcıları sizlersiniz. Resulullah sizlere selam göndermiştir diyerek onları teşvik ediyor. İnşallah bu söylenenler zihnimizde olsun. Önümüzdeki haftada sahabenin bu konuda yaptıklarına dair uygulamalarını da görelim ki iki konu birbirini biraz daha tamamlamış olsun. Şimdi benim güzel kardeşlerim bir tane rivayet aktarayım.

0: yazacağım size ama biraz önce söyledim ya cümlenin içerisinde, direkt kendi üzerinize alacaksınız. Ona buna değil. Ben burada kaç insan varsa her insana hitaben söylüyorum. Bakın rivayeti göreceksiniz. Allah Resulü de söylediğinde sahabe hep kendi üzerlerine aldılar. Abdurrahman İbni Ebza radıyallahu anhu bize naklediyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mescid-i Nebevi'de bir hutbe irad ediyor. Bir şeyler söyledi, bir şeyleri uyardı, bir şeyler bize emanet etti. Sonra sözü şu noktaya getirdi. Bazı kimselere ne oluyor da komşularına fıkıh öğretmiyor, ilim öğretmiyor, vaaz etmiyor, iyiyi emretmiyor ve onları kötülükten alıkoymuyor.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Ankara için ikindi ezanı.
4: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
9: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
11: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Onun kadar sevilen bir insan görmedim.
2: Bu bir iktidar değil Ebu Süfyan. Bu peygamberlik. Bunun için onu çok seviyorlar. Keşke sen de bu hakikati kabul etsen artık.
1: Güzel şeyler söylüyorsun ama ilahlarımızı bırakmak kolay değil. Eğer bunu yaparsam Lat ve Uzza'nın gazabına uğramaz mıyım? Hem kavmin bana ne der? Bir yandan bunları düşünürken diğer yandan dediklerindeki hakikat payını düşündüm durdum.
3: Peygamberimiz tepeden tırnağa silahlanmıştı. Başında miğferi ve siyah bir sarığı vardı. Gözlerinden başka yeri görünmüyordu. Devesinin üstünde tüm heybetiyle yaklaşıyordu. Yanında Hazreti Ebubekir ve Üseyd bin Hudayr vardı.
1: Bu güce kimsenin karşı durma ihtimali yoktur. Abbas, ben göreceğimi gördüm. Artık bırak Mekke'ye gideyim. İnsanlara peygamberimizin söylediklerini ileteyim. Güvende olmak isteyenler istedikleri yere sığınsınlar.
0: 139. bölüm.
3: Ebu Süfyan İslam ordusunun ihtişamını gördükten sonra alelacele Mekke'ye gitti. Mescid-i Haram'da insanları toplayarak onları uyarmak istiyordu.
1: Ey Kureyş topluluğu! Muhammed karşısında duramayacağınız bir orduyla şehrinizi sarmış bulunuyor.
4: Ne yapacağız şimdi?
5: Ne yapacağız?
4: Keşke savaşa hazırlansaydım.
5: Bizi ne zamandır oyaladın Ebu Süfyan? Şimdi halimiz ne olacak?
1: Tek bir kurtuluş çareniz var. O da Müslüman olmak. Muhammed'in dinine girin ve canınızı kurtarın.
4: Sus lanet adam! Senin gibi haini görmedik.
5: Sen ne biçim bir elçisin? Allah seni kahretsin.
3: Mekkeliler aldıkları haberin etkisiyle çok öfkeliydiler ve bundan da Ebu Süfyan'ı sorumlu tutuyorlardı.

0: Hint kocasının söylediklerini duyunca dayanamayarak yanına geldi ve boğazına sarıldı.
1: Şu ahmak herifi öldürün. Dininden dönen şu adama cezasını verin. Ne duruyorsunuz? Yurdunuzdan def etmeyecek misiniz onu?
2: Kes sesini. Ya Müslüman olursun ya da boynunu vururlar. Yazıklar olsun size. Bu tutumunuz size hiçbir fayda sağlamayacak. Kendinizi aldatmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz. Ben sizin görmediğiniz şeylere şahit oldum. Muhammed bir peygamber ve sizin karşısında duramayacağınız bir güce sahip. O sizin akrabalık hakkınızı gözetiyor ve merhametli davranıyor. Kim Ebu Süfyan'ın evine girerse güvende olacak.
3: Lanet olasıca! Senin evin hangimiz alır ki?
2: Harem-i Şerif'e girenler de güvende olacak. Kendi evlerine girip kapılarını kapatanlar da.
4: Ne duruyorsunuz? Herkes sığınacak bir yer bulsun. Hadi!
3: Acele edin! Çabuk!
5: Hadi!
0: Ebu Süfyan'ın ardından Hazreti Abbas da Mekke'ye gidip insanları uyarmak için Allah Resulü'nden izin istedi.
6: Ya Resulallah, kavminin yanına gidip onları uyarmak ve onları İslam'a davet etmek üzere senden izin istiyorum.
0: Peygamberimiz izin verince bu sefer Hazreti Abbas onlara neler söylemesi gerektiğini sordu. Peygamberimiz şöyle dedi. Sen onlara şöyle söyle. Kim Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şahitlik ederse, o emniyettedir. Kim silahını bırakıp Kabe'nin yanında oturursa, o da emniyettedir. Kim kapısını kapatıp evinde oturursa, o da emniyettedir. Hazreti Abbas Mekke'ye giderek denilenleri aktardı. Sekiz yıl önce, Peygamberimiz bir gece vakti evini kuşatmış kafirlerin arasından Yasin suresinin ilk ayetlerini okuyarak sıyrılmış ve hicret yolunu tutmuştu. Müslümanların Mekke'de bıraktıkları her şey yağmalanmış, kendi yurtlarında yabancı olmuşlardı. Şimdi Mekke'yi terk ederken söylediği şeyler Peygamberimizin hatırına geliyordu. Ey Mekke! Sen Allah'ın yarattığı yerlerin en hayırlısı ve bana en sevgili olanısın. Senin halkın beni zorlamamış olsaydı senden asla ayrılmazdım. Peygamberimiz Allah'a karşı minnet ve şükran duyguları içindeydi. Halid bin Velid ile Zübeyir bin Avvam iki koldan şehre girmişti. Halid bin Velid komandasındaki birliğe direnen bir grupla çatışma yaşanırken, Zübeyir bin Avvam herhangi bir direnişle karşılaşmamıştı. Merkezi birliğin başında bulunan Peygamberimiz ise, kuzeybatıdaki Ezahir yolunu takip ederek şehre yukarı taraftan girdi. Başında demirden bir miğfer ve siyah bir sarık vardı. Bu halde dişi devesinin üzerinde Mekke'ye girerken sesli bir şekilde Fetih suresini okuyordu. O esnada Allah'a minnet duygusu ve tevazusuyla başını öylesine eğmişti ki neredeyse alnı hayvanın palanının orta yerine değecekti. Bir yandan da mübarek dudaklarından "Hayat ancak ahiret hayatıdır." sözleri dökülüyor ve şöyle dua ediyordu. Ey Allah'ım, bizi oradan, Mekke'den çıkarıncaya kadar canımızı alma. İşte bu duygular içerisinde Resulullah, Mekke ahalisinin şaşkın ve tedirgin bakışları arasında mağrur bir kumandan olarak değil, son derece mütevazı bir şekilde Kabe'ye doğru ilerlemeye başladı. Devesinin üzerindeydi ve terkisinde Üsame bin Zeyd vardı.
7: Ey Hubert, bizi koru. Bize zarar vermelerine izin verme. Onların hareme girişine müsaade etme.
8: Uzza aşkına, bu ne büyük bir ordu. Hiçbirimizi sağ bırakmazlar. Çocuklar ve kadınları evlere götürün.
9: Muhammed yılların intikamını almaya geliyor.
10: Mekke, sonun geldi artık. Sen Beytullah'ı bağrında taşıyan şehirsin. Bugünleri de mi görecektin?
0: Karşıdan Kabe bütün azametiyle göründüğünde Allah Resulü devesinden inmeden elindeki asasını yukarı doğru kaldırarak Hacerül Esved'i selamladı. Tekbir getirdi. Müslümanlar da tekbir getirdiler. Mekke

0: tekbir sesleriyle iniyordu. Bu arada müşrikler bir dağın tepesinden olup biteni takip ediyorlardı. Derken Hazreti Peygamber Beytullah'ı tavafa başladı. Devesinin yularını Muhammed bin Mesleme tutuyordu. Her bir şafta Hacerül Esved'i selamlıyordu Peygamberimiz.
1: Allah'ım sana şükürler olsun.
2: Bizi Beytullah'a kavuşturan, kâfirlere karşı bizi izzetli kılan Allah'a hamdolsun.
1: Peygamberini görünür görünmez ordularıyla destekleyen, bize Mekke'nin fethini nasip eden Allah'a hamdü senalar olsun.
2: Ya Rabbi, bizi Resulünden ayırma.
3: Allah'ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin. Senin üstünde hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz, yücesin ve kutlusun.
1: Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.
4: Allah'ım, şüphesiz ben senden hayrın her çeşidini isterim. Dünya için olanı da, ahiret için olanı da. Bilebildiğimi de, bilemediğimi de. Dünyada ve ahirette bilebildiğim ve bilemediğim şerrin hepsinden sana sığınırım. Allah'ım, kulun ve peygamberinin senden istediği her çeşit hayrı ben de isterim. Ve onun sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ben senden cenneti ve beni cennete yaklaştıran söz ve amelleri istiyorum. Cehennem ateşinden ve beni ona yaklaştıran söz ve davranışlardan sana sığınıyorum. Senden benim için takdir ettiğin hükmünü hayırlı kılmanı diliyorum. Amin.
0: Tavaf bitince Peygamberimiz makamı İbrahim'e doğru yöneldi. Orada iki rekat namaz kıldı. Daha sonra amcası Hazreti Abbas'ın kuyudan çektiği ve takdim ettiği zemzemi aldı ve içti. Ardınca gelen müminlerin eşliğinde Safa tepesine çıktı ve kendisine bu büyük fethi nasip eden Rabbine dua etmeye başladı.
5: Allahu Ekber Kebira.
6: Allahu Ekber Kebira.
5: Velhamdülillahi Kesira.
6: Velhamdülillahi Kesira.
5: Subhanallahi Bukraten ve Asila.
6: Subhanallahi Bukraten ve Asila.
5: La ilahe illallah vahde.
6: La ilahe illallah vahde.
0: Resulullah say bittikten sonra tekrar Kabe'ye geldi. Elindeki asasıyla hak geldi, batıl yok oldu. Zaten batıl yok olmaya mahkumdur. Hak geldi, batıl ne yoktan var eder ne de yok olanı iade eder diyerek Kabe'nin avlusunda yer alan 360 putu birer birer delinmeye başladı. Hübel, Mena, La, Uzza ve diğerleri. Peygamberimizin dokunduğu her put yüzüstü yere düşüyor. En büyük put Hübel parça parça edilirken Hazreti Ebubekir'in damadı Zübeyir bin Avvam Ebu Süfyan'a dönerek şöyle seslendi.
7: Ey Ebu Süfyan, Hübel de diğer putlar gibi parça parça edildi. Halbuki Uhud gününde sana zaferi onun getirdiğine inanmaktaydın.
8: Yıllar önce Uhud kayalıkları üzerinde "Ey Hübel, yüce olan sensin" diye bağırmıştım. Evet, meğer ne boş şeylerin peşinden gitmişiz.
0: Sonra Allah Resulü eskiden beri Kabe'ye hizmet ve anahtarlarını koruma görevini sürdüren Abdüddar oğulları soyundan Osman bin Talha'ya haber göndererek Beytullah'ın anahtarlarını getirmesini emretti. Osman kısa bir süre içinde anahtarlarla yanındaydı.
7: Hadi aç kapıyı.
0: Kapı açıldığında içeride ellerinde fal oklarıyla tasvir edilmiş Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'e ait resimleri gören Peygamberimiz bunların çıkarılmasını emrederek, Allah bu suretleri yapanları helak etsin. Allah'a yemin ederim ki onlar bu iki peygamberin hiçbir zaman rızıklarını böyle fal oklarıyla aramadıklarını biliyorlardı, dedi. Ardından Resulullah Kabe'ye girdi. Üsame bin Zeyd, Bilal ve Osman bin Talha da beraberinde girdiler. Kapı kapandı. Dışarıda kapının önünde Halid bin Velid nöbet tutuyordu. Resulullah iki direk arasında namaz kıldı ve bir süre sonra ashabıyla birlikte beyti selamlayarak çıktı. Bu sırada insanlar Kabe'ye girmek üzere koşuştular. İlk giren Abdullah bin Ömer olmuştu ve kapının arkasında Bilal'i ayakta buldu.
2: Bana Resulullah'ın nerede namaz kıldığını gösterir misin?
9: Şu iki direğin arasında kıldı Abdullah.
2: Sağ ol.
0: Öğle vakti gelince Resulullah Hazreti Bilal'i çağırarak ezan okumasını istedi. Kabe'nin üstüne çevik bir şekilde çıkan Hazreti Bilal-i Habeşi ezan okumaya başladı.
10: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
0: Yıllar önce vatanını terk etmek zorunda kalan Müslümanlar sevinç gözyaşları dökerken, onlara her türlü işkenceyi tattıran Mekkeli müşrikler Kabe'nin etrafında toplanmış, pişmanlık ve korkuyla kendi haklarında nasıl bir hüküm verileceğinin endişesini taşıyorlardı. Kureyş artık tüm güç ve zorbalığını kaybetmişti. Hazreti Muhammed sükunetle Mekke'ye girmiş, onlarsa kendilerinde bununla mücadele edecek gücü dahi bulamamışlardı. Müslümanların kulaklarında Fetih Suresinin ilk ayetleri yankılanıyordu. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, sana olan nimetini tamamlasın, seni doğru yola iletsin ve Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin. O, inananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bütün bunlar Allah'ın inanan erkek ve kadınları içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetlere koyması, onların kötülüklerini örtmesi içindir. İşte bu Allah katında büyük bir başarıdır.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknoloji.

0: geleceğe, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
4: Radyo Hedef.
5: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Hazreti Peygamber'in şeytan ve cinleri yakalaması. Hazreti Peygamber, cinlerden bir ifrit, dün akşam benim namazımı ifsad etmek için üzerime saldırdı. Allah beni ona galip getirdi. Onu tuttum. Onu mescidin direklerinden birisine bağlamak istedim. Ta ki halk sabahlayınca gelerek ona baksınlar. Bu esnada kardeşim Hazreti Süleyman'ın, "Ya Rab, beni affet. Bana öyle bir mülk ver ki benden sonra hiç kimseye verilmesin." duasını hatırladım ve onu bağlamaktan vazgeçerek serbest bıraktım, dedi. Hazreti Peygamber, "Eğer kardeşim Süleyman'ın duası olmasaydı, o şeytan bağlı olarak sabahlayacaktı. Medine çocukları onunla oynayacaklardı," dedi. Hazreti Peygamber hayattayken Muaz'ın bir şeytanı yakalaması. Kulağıma geldiğine göre Muaz bin Cebel, Resulullah zamanında bir şeytan yakalamış. Kendisine giderek, "Kulağıma gelmiştir ki sen peygamber zamanında bir şeytan yakalamışsın," dedim. Muaz şunları anlattı. "Evet, tuttum. Hazreti Peygamber bana zekat hurmalarını teslim etmişti. Ben onu bir odam vardı oraya koydum. Fakat her gün orada eksildiğini görüyordum. Bu durumu Allah'ın Resulüne arz ettim. Bana, "O şeytanın işidir, onu gözle," dedi. Onu geceleyin bekledim. Gecenin bir kısmı geçtikten sonra o bir fil suretinde geldi. Kapıya yaklaşınca başka bir şekle bürünerek kapının deliğinden geçti. Hurmaya yaklaşarak yemeye başladı. Elbisemi üzerine atarak onu yakaladım ve "Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok. Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür," dedim ve devamla "Ey Allah'ın düşmanı, sen sadaka hurmalarına geldin, onu mu alıyorsun? Halbuki fakirler senden daha fazla hurmalara müstehaktır. Kesinlikle seni Resulullah'a götüreceğim. O da seni rezil edecektir," dedim. Bunun üzerine o bana bir daha gelmeyeceğine dair söz verdi. Sabahleyin Resulullah'a gittim. Bana, "Esirini ne yaptın?" diye sordu. Ben de, "Bana söz verdi, gelmeyecektir," dedim. Hazreti Peygamber, "O gelecektir, bekle onu," dedi. İkinci gece yine onu bekledim. Aynen geldi. Ben de onu aynı şekilde yakaladım. Bana, "Bir daha gelmeyeceğine dair söz verdi. Ben de onu bıraktım. Sonra Resulullah'a gittim. Baktım ki birisi, "Muaz nerede?" diye bağırıyor. Hazreti Peygamber'in yanına varınca, "Ey Muaz, esirini ne yaptın?" dedi. Ona durumu anlattım. Yine Resulullah bana, "O gelecektir. Kendisini gözetle," dedi. Üçüncü gece onu bekledim. Yine geldi. Tekrar yakaladım ve "Ey Allah'ın düşmanı, bana iki defa söz verdin. Bu üçüncüsü oluyor. Kesinlikle seni Resulullah'a götürüyorum. O seni rezil edecektir," dedim. Bana, "Ben çoluk çocuk sahibi bir şeytanım. Nusaybin'den buraya geldim. Eğer oradan buraya kadar bir şey bulsaydım sana gelmezdim. Biz arkadaşın peygamber oluncaya kadar bu şehirdeydik. Peygambere inen iki ayet bizi buradan kaçırttı. Biz Nusaybin'e gitmek zorunda kaldık. O iki ayet nerede okunursa şeytanlar oraya giremezler. Eğer beni bırakırsan sana o iki ayeti öğretirim," dedi. Ben de "Tamam," dedim. O ayetler Ayet-el Kürsi ile Bakara suresinin sonu olan "Emener Resulü" ayetleridir," dedi. Bunun üzerine onun yakasını bıraktım. Sonra olanları Hazreti Peygamber'e anlatmak

için gittim. Hazreti Peygamber'in münadisi, Muaz bin Cebel nerede diye bağırıyordu. Hazreti Peygamber beni görünce, esirini ne yaptın dedi. Ben de, ey Allah'ın Resulü, bana şu ayetleri öğrettiği için onu bıraktım dedim. Hazreti Peygamber, habis doğru söylemiş dedi. Ondan sonra bu iki ayeti okumaya devam ettim. Hurmalar bir daha eksilmedi. Ebu Hureyre ve Ebu Eyyub'un Hazreti Peygamber zamanında şeytan yakalamaları. Hazreti Peygamber fıtır sadakasını koruma vazifesini bana verdi. Birisi gelerek hurmadan avuçlamaya başladı. Onu yakaladım ve seni peygambere götüreceğim dedim. Adam, ben muhtaç birisiyim, çoluk çocuğum vardır, çok şiddetli ihtiyaç içindeyim diyerek yalvardı. Bunun üzerine yakasını bıraktım. Sabahleyin gittiğimde Hazreti Peygamber, ey Ebu Hureyre, dün geceki esirin ne oldu dedi. Şiddetli ihtiyacından, çoluk çocuğundan bahsetti. Ben de merhameten onu bıraktım dedim. Hazreti Peygamber, dikkat et, o sana yalan söylemiştir. Yine gelecektir, dedi. Onun geleceğini artık biliyordum. Çünkü Hazreti Peygamber gelecektir, demişti. Onu bekledim, yine geldi. Hurmadan avuçlamaya başlayınca, ayağa kalkarak onu yakaladım ve seni Resulullah'a götüreceğim, dedim. Adam, beni bırak, ben muhtacım, çoluk çocuk sahibiyim, bir daha da gelmem, dedi. Yine merhamet ettim, onu bıraktım. Sabahladığımda Hazreti Peygamber bana, ey Ebu Hureyre, esirin ne yaptı diye sordu. Ey Allah'ın Resulü, şiddetli ihtiyacından ve çocuklarından şikayet edince, benden merhamet edip onun yakasını bıraktım, dedim. Hazreti Peygamber, o yalan söylemiştir, tekrar gelecektir, dedi. Onun geleceğini kesin olarak biliyordum. Çünkü peygamber, o gelecektir, dedi. Onu bekledim, geldi. Hurmadan almak isteyince, onu yakaladım ve, seni Resulullah'a götüreceğim. Üç defadır gelmeyeceğim diyorsun, sonra yine geliyorsun, dedim. Adam, beni bırak, sana bazı kelimeler öğreteceğim. Onlarla Allah seni faydalandırır, dedi. O kelimeler nelerdir, dedim. Adam, yatağına girdiğin zaman Ayet-el Kürsi'yi sonuna kadar oku. Sen bunu okuduktan sonra Allah'tan gelen bir koruyucunun koruması altında olursun. Herhangi bir şeytan sabaha kadar sana yaklaşamaz, dedi. Bunun üzerine yakasını bıraktım. Sonra Hazreti Peygamber bana, esirin dün akşam ne yaptı diye sorunca, bana bazı kelimeler öğretmeyi teklif etti. Bunlarla Allah'ın beni faydalandıracağını söyledi. Ben de yakasını bıraktım dedim. Hazreti Peygamber, o kelimeler nelerdir dedi. Bana yatağıma girdiğimde Ayet-el Kürsi'yi baştan sonuna kadar okumamı, bunun da Allah'tan benim için bir koruyucu olacağını, sabaha kadar herhangi bir şeytanın bana yaklaşamayacağını söyledi dedim. Hazreti Peygamber, dikkat et, o yalancı olduğu halde bu söyledikleri doğrudur. Ey Ebu Hureyre, üç gündür kiminle konuştuğunu biliyor musun dedi. Hayır dedim, o şeytandır buyurdu. Hazreti Ömer'in bir cini yere vurması ve onun devrinde şeytanların bağlanması. Allah Resulü'nün ashabından bir kişi, cinlerden biriyle karşılaştı. Güreşe tutuştular, cinni yere vurdu. Cinni ona, ikinci kez benimle güreş dedi. Sahabi tekrar onu yıktı ve cinne, ben seni çok zayıf, beti benzi uçmuş görüyorum. Sanki senin iki kolun köpek kollarıdır. Siz cinler hep böyle midir? Yoksa sadece sen mi böylesin dedi. Cin, hayır, Allah'a yemin ederim ki ben onların arasında en güçlü kuvvetlisi ve en cüsselisiyim. Üçüncü bir defa benimle güreş, beni yenersen sana bir şey öğreteceğim, dedi. Sahabi üçüncü defa onunla

"Ey Eba Abdurrahman, Resulullah'ın ashabından olan kişi kimdir?" diye sordu. Bunun üzerine Abdullah'ın yüzü ekşidi ve "Ömer'den başka kim olabilir?" dedi. Bize deniliyordu ki şeytanlar Hazreti Ömer'in emirliği döneminde bağlıydı. Hazreti Ömer vurulduktan sonra şeytanlar yayıldı. Abdullah bin Zübeyr'in cinlerden birini kovması. Abdullah bin Zübeyr, Kureyş'ten bir grupla beraber Umre'den dönüyordu. Yenasip denilen dağ silsilesinin yanına geldiklerinde bir ağacın yanında bir kişi gördüler. İbn-i Zübeyr onlardan önce onun yanına giderek selam verdi. Fakat adam İbn-i Zübeyr'e önem vermedi. Zayıf bir şekilde selamına karşılık verdi. İbn-i Zübeyr atından indi, adam yerinden bile kıpırdamadı. "Biraz öteye git de ben de gölgede oturayım," dedi. Bunun üzerine istemeyerek biraz öteye çekildi. İbn-i Zübeyr bundan sonrasını şöyle anlatıyor. "Oturduktan sonra elini tuttum ve "Sen kimsin?" dedim. "Cinlerden bir kişiyim," dedi. Bunu söyler söylemez benim bedenimdeki bütün tüyler diken diken oldu. Elimi çektim ve "Sen cinlerden bir kişisin ve bana da bu şekilde kendini gösteriyorsun, öyle mi?" dedim. Baktım ki dört ayaklı hayvanlar gibi tırnaklı ve tırnağı da kırıktı. Ona, "Sen yeryüzünün ehlinden olarak kendini bana bu şekilde nasıl gösteriyorsun?" diyerek onu kovdum. Kaçarak uzaklaştı. Arkadaşlarım geldiğinde, "Yanındaki kişi nerede?" diye sordular. O, "Cinlerden bir kişiydi, kaçtı," dedim. Bunu duyduklarında öyle bir korktular ki bineklerinden düştüler. Her birini bineğine bindirdim ve umre bitinceye kadar onları hayvanlarının sırtlarına bağladım. Ebu Zer'in, Hazreti Peygamber ve bazı sahabilerin elindeki çakıl taşlarının tesbih etmelerini duyması. Ebu Zer'i gördüm. Tek başına mescitte oturuyordu. Fırsatı değerlendirdim, yanına gittim ve Hazreti Osman'dan ona bir şeyler hatırlatmaya çalıştım. Bana, "Ben Osman için ebediyen hayırdan başka bir şey diyemem. Çünkü Resulullah'ta gördüğüm bir şey vardı. Ben Hazreti Peygamber'in yalnız olduğu vakitlerini değerlendirmeyi gözetiyordum ve böylece Peygamber'den bir şeyler öğreniyordum. Bir gün gittim, baktım ki Hazreti Peygamber çıkmış. Arkasından gittim. Bir yere oturdu. Ben de yanına oturdum. Bana, "Ey Ebu Zer, neden buraya geldin?" dedi. Ben de, "Allah ve Resulü için," dedim. Bu esnada Ebu Bekir gelerek selam verdi ve Hazreti Peygamber'in sağına oturdu. Hazreti Peygamber, "Ey Ebu Bekir, neden buraya geldin?" dedi. Ebu Bekir, "Allah ve Resulü için geldim," dedi. Sonra Ömer gelerek Ebu Bekir'in sağına oturdu. Hazreti Peygamber, "Ey Ömer, niçin buraya geldin?" dedi. Ömer, "Allah ve Resulü için," dedi. Sonra Osman geldi ve Ömer'in sağına oturdu. Hazreti Peygamber ona da, "Ey Osman, niçin geldin?" dedi. Osman da, "Allah ve Resulü için," diye cevap verdi. Hazreti Peygamber yerden 7 veya 9 küçük taş aldı. Hazreti Peygamber'in elindeki taşlar, bal arılarının vızıltısını andıran bir sesle Allah'ı tesbih etmeye başladılar. Hazreti Peygamber taşları yere bırakınca sesleri kesildi. Hazreti Peygamber tekrar onları aldı ve Ebu Bekir'in eline koydu. Taşlar yine tesbih etmeye başladılar. Ebu Bekir taşları yere bırakınca sesleri kesildi. Hazreti Peygamber taşları Ömer'in eline koydu. Taşlar yine tesbih etmeye başladılar. Ömer taşları yere bırakınca yine sesleri kesildi. Sonra Hazreti Peygamber taşları Osman'ın avcuna koydu. Taşlar yine Allah'ı tesbih etmeye başladılar. Osman taşları yere bırakınca sesleri kesildi. İbn-i Mesud'un yemeğin tesbih edişini duyması. Biz mucizeleri bereket sayardık. Sizse

0: onları korkutucu olarak görüyorsunuz. Biz peygamberle beraber bir seferde bulunuyorduk. Suyumuz azaldı. Hazreti Peygamber, kimin yanında fazla su varsa getirsin dedi. İçinde az bir su bulunan bir kap getirdiler. Hazreti Peygamber elini kabın içine sokarak, bereketli ve temiz olan suya ve Allah'ın indirdiği berekete gelin dedi. Ben Hazreti Peygamber'in parmaklarından suyun aktığını bizzat gördüm. Hazreti Peygamber'le yemek yerken yemeğin tesbih edişini duyardık. Ashabın bir ağaçtan Hazreti Peygamber'e olan muhabbetinden dolayı inleme sesi duymaları. Allah'ın Resulü cuma günü sırtını bir ağaca veya bir hurma kütüğüne dayayıp hutbe okudu. Ensardan bir kadın veya bir erkek, "Ey Allah'ın Resulü, sana bir minber yapalım mı?" dedi. Hazreti Peygamber, "Dilerseniz yapınız," dedi. Bunun üzerine bir minber yapıldı. Hazreti Peygamber, cuma günü hutbe okumak için minbere çıkınca, daha önce sırtını dayayıp hutbe okuduğu o hurma ağacı, tıpkı çocuğun inlemesi gibi inlemeye başladı. Hazreti Peygamber, minberden inerek onu kucakladı. O da inlemeyi kesti. Ağaç, yanında yapılan zikri duyduğu için ağlardı. Hazreti Peygamber, "Eğer ben onu kucaklamasaydım, kıyamete kadar inleyecekti," dedi. Hasan Basri, bu olayı her anlattığında ağlar ve, "Ey Allah'ın kulları, odun Hazreti Peygamber için onun iştiyakından ötürü inlerken sizin ondan daha fazla inlemeniz gerekmez mi?" derdi. Selman ve Ebu Derda'nın yemek kabının tesbih edişini duymaları. Ebu Derda çanağının altında ateş yakıyor, Selman da yanında bulunuyordu. Ebu Derda çanağın içinden bir ses geldiğini işitti. Sonra ses tıpkı çocuğun seslenmesi gibi tesbih etmek suretiyle yükseldi. Sonra ses azaldı, çanak devrildi, tekrar eski yerine geldi. Fakat onun içindeki yemekten bir damlası dahi zayi olmadı. Ebu Derda, "Ey Selman, dikkat et, hiç görmediğin manzaraya gel de bak. Ne sen ne de baban daha önce böyle bir manzara görmemişsiniz," diye bağırdı. Selman, "Eğer sen sükût etseydin, Allah'ın yüce mucizelerinden nicelerini daha görecektik," dedi. Abdullah bin Amr'ın ateşten ses duyması. Kulağımıza geldiğine göre, Abdullah bin Amr bin As, ateşten bir ses duyarak, "Ben de büyük ateşin dehşetinden Allah'a sığınıyorum," dedi. Birisi, "Ey Amr'ın oğlu, nedir bu söylediklerin?" diye sorunca, "Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, bu ateş en büyük ateşten Allah'a sığınıyor. Bir daha onun içerisine dönmemek için Allah'a yalvarıyor," demiştir.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun.

0: buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Zorunlu yayın.
4: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
3: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef.
6: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta. Bu şerefli kitapta, bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
1: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Çen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdeh ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'deh. Muhterem kardeşlerim, Cin suresini anlamaya devam ediyoruz. Peki, la eskaynâhum mâen gadaka linefsinehum fî. Neden Allah Teala yağmuru o bolca yağdırıp hayatınıza, bahçelerinize, ürünlerinize bereket ihsan edecek? Onunla sizi imtihan edecek. Acaba şükrediyor musunuz? Leyin şekertum le ezidenneküm. Dünya imtihan yeri. Mihnete buraya geldik. Eğer şükredersek yağmuru veren Allah Teala'dır. Yani bize öşrü emretti. O halde onda birini verelim. Bu bağdan ne çıkıyorsa onda birini. Eğer parayla bir takım şeyleri yapıyorsak, gübrelemeyi işte parayla alıyor yapıyorsak, o zaman 20 tenekede bir teneke verecekler. 20 teneke buğday alan bir kardeşimiz bir teneke buğdayı verecek. 20 teneke mısır da bir teneke mısırı öşür olarak sadakayı, zekatı kimlere veriyorsa oralara verecek. Yok eğer sulamayı, gübrelemeyi parayla yapmıyorsa o zaman 10 tenekede bir teneke verecek. İmtihan. Eğer verirse Allah Teala ona daha fazla verecek. Leyin şekertum le ezidenneküm. Şükrederse artıracağını söylüyor, haber veriyor. Şükrederseniz artırırım buyuruyor. Peki madde planında noksanlaştığını göreceksin. Bir teneke veriyorsun değil mi? 9'a düşüyor ama seneye o 9 teneke 90 teneke olacak. Belki onu vermese şimdi bir teneke orada duruyor ama seneye bir kuraklık olacak. Orada azalacak, yetmeyecek. Belki ektiği kadar da almayacak. Maddi anlamda kendi hevanıza göre o hesapları yapmayın, oraya işaret buyuruyor. وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكِرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا سَعَدًا وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكِرِ رَبِّهِ. Kim Rabbinin zikrinden, yani burada zikir Kur'an-ı Kerim, Kur'an'dan, İslam'dan, İslam'ın bütün o değer yargısından yüz çevirirse يَسْلُكُهُ عَذَابًا سَعَدًا يَسْلُكُهُ يُدْخِلُهُ. Allah Teala bir azaba sokar ki onu, sa'da çok böyle şiddetli bir azap, onun üzerine sürekli yükselen bir azabın içine koyar. Yani böyle cehennemden kurtulmak istedikçe insan, ha kurtuldum dedikçe ateş onun üzerine çıkacak. Asla onun içinden çıkamayacak. İşte kim Kur'an-ı Kerim'den yüz çevirirse dünyaları da cehennem, ahiretleri de cehennem olacak. Öyle olmuştur. Bu ümmet Kur'an-ı Kerim'i yaşadığından dolayı 1,5 asırdır bu mağlubiyeti, mahkuriyeti onun için yaşamıyor. Kur'an-ı Kerim'e ittiba sorunu yaşadığından dolayı bu mağlubiyet ve mahkuriyet, mazlumiyet bu ümmetin kaderi onun için olmuştur. Kur'an'la irtibatı, sünnetle irtibatı kaybettiğimizden dolayı madem bu hal bizim kaderimiz olmuştur, o halde bu kaderi aşmanın yolu Kur'an-ı Kerim'e, sünnet-i seniye, İslam'a pazarlıksız bir imanla dönmektir. وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا. Bütün dünyaya Kur'an-ı Kerim'in ilanı. Kiliseye konuşuyor, havraya konuşuyor, bütün mabetlere konuşuyor. وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ. Secde edilen bütün yerler, bütün merkezler nedir? Allah'ındır. O halde فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا. Allah'la beraber başka varlıklara, insanlara, putlara, onlara ibadet etmeyiniz. وَاَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine o cinlerle irtibatı kuruyor. Bir ara döndü, Mekke'ye konuştu kafirlere, onların dikkatlerini çekti. Yine cinlerle Efendimiz aleyhisselam münasebeti, o münasebet üzerinden insanlara Kur'an-ı Kerim'le, İslam'la münasebetiniz nasıl olması gerekir? وَاَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ. Ne zaman Abdullah kalktı, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü en ziyade bunu severdi. Çünkü Abdullah Allah'ın kulu, ona isnat vardı, izafe vardı, Rabbine izafe ediliyordu. Abdullah ne zaman kalktı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam? يَدْعُوهُ Rabbine dua ediyor olduğu halde. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Nahle Vadisi'nde ya da başka bir yerde namaz kılmak için kıyamda olduğu halde ya da ayağa kalktığında
kadu yekunun aleyhi libeda. Yani libde kelimesi böyle birbirlerinin üzerlerine çıkıyorlar. Cinler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dinliyorlar. Yalnız başına okuyor Nahle Vadisi'nde veya diğer rivayete göre Zeyd bin Harise yanında veya ashabından bir grup Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında, başka bir rivayete göre cinler Allah Resulü Aleyhisselam'ın etrafını sardılar. Efendimiz'i görebilmek için, Allah Resulü Aleyhisselam'ı duyabilmek için birbirinin sırtına çıkıyorlar. Kur'an okunuyor. O halde sen Allah Teala'nın ayetleri okunurken ayağını uzatma. Kur'an-ı Kerim. Ona ihtiramın olsun. İnnehu le Kur'anun kerim fi kitabin meknun la yemessuhu illel mutahharun. Kerim, cömert bir kitap. Ne istiyorsanız veriyor size. O halde insanların kitabına, Hasan'ın kitabına, İsa'nın kitabına baktığın gibi buna bakma. Abdestsiz ona elini uzatma. Kemal-i edeple onu oku. Kur'an-ı Kerim'in ayındasın. Ashab-ı kiram ne kadar onlar kendi işlerinde Kur'an-ı Kerim biri okursa cedde fina, o kadar bizim katımızda yücelirdi. Kur'an-ı Kerim'i okuyan yüceliyorsa, peki ya Kur'an-ı Kerim'in kadri, kıymeti sahabe-i kiram radıyallahu anh efendilerimiz katında nasıldı? İşte selefin hayatına baktığınız zaman onu görüyorsunuz. Yani okuyana bu kadar ihtiram varsa, ya okunana, o Kur'an-ı Kerim'e, Allah Teala'nın ayetlerine nasıl ihtiramda bulunmuşlardı ve onun karşılığında gördüler Allah Teala onlara o futuhatı, fatihleri ve fetih ihsan eyledi. Eğer biz Kur'an-ı Kerim'i açabilirsek, yani aradaki engeli kaldırabilirsek, mahremiyet perdesini Kur'an-ı Kerim bizden kaldırırsa, o zaman konuşacak bize. Futuhat olacak ruhumuzda, fikir dünyamızda futuhatlar olacak, oluşacak inşallah. Yani burada cinler Efendimiz Aleyhisselam'ı öyle dinliyorlarsa neredeyse birbirinin sırtına çıkacaklar. O halde bir izdiham oluştu. Siz

ne yapıyorsunuz? Nasıl dinliyorsunuz? Kur'an-ı Kerim'le münasebetiniz hangi çerçevede? Peki buradan sonrası, surenin buradan ötesi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin lisanından bütün bir dünyaya bir tamim, bir bildiri. Yani işte cinleri gördünüz. Nasıl kendi hurafelerini, masallarını kustular, reddettiler. La ilahe dediler fakat söz planında bırakmadılar. Kelime-i tevhid, sözde söylenen bir cümle değil. Bilakis nedir? İslam'ın talimatlarının tamamını, yekununu kabul ettiğinizi ilan ve itiraftır. İman budur. Yani siz sadece kelime-i şehadeti söylüyorsunuz, o kadar mı? Hayır. Bununla siz bir sorumluluk altına giriyorsun. Diyorsunuz ki bu kitapta ne kadar emir, ne kadar yasak varsa, Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatında ne kadar talimat varsa tamamını kabul ediyorum ya Rabbi diyorsunuz. İşte cinler onu kabul ettiler. Onların sözlerini bize nakletti. Keyfiyetlerinden bahsetti. Şimdi de insanlara dönüyor. Diyor ki onlar geldiler. Eğer gelmeyecekseniz yalnız başıma bile olsam bu yolda yürümeye devam ederim. Sağıma bakmam, soluma bakmam. Eğer Mekke'nin kapları kapanırsa ashabımı Habeşistan'a gönderirim. Eğer Mekke isyanına, direnişine devam ederse, kapıları ve yolları yüzüme kapatma ısrarında kalırsa, orada durursa, o zaman Medine'ye giderim. Fakat Allah'a, onun yoluna ihanet etmem. Onlar diyorlardı ki irci amma ente fihi, dön diyorlardı. Gel bırak atalarımızın dinini, tahkir tezif etme. Peki öyle gençler var, gidiyorsunuz Türkiye Cumhuriyetlerde, annesi sakalına karışıyor, babası karışıyor ama o Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme aidiyetin remzi diyor bu sakal karışma. وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, dünya işlerinde anne baba ne diyorsa musahabesi var, itaat ediyor. Ama onun dışında 70 yaşında, 80 yaşında insanlar Müslüman olduklarını söylüyorlar. Ama marka Müslümanlığı düzeyinde bir İslam. O kadar. Komünizma bir kezzap gibi imanları üzerine dökülmüş, yaralamış onları. Fakat gençler var, koşuyorlar. İmana, İslam'a koşuyorlar. Sokaklarda kadınlar etekleri dizlerinin üzerinde, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ifade buyurduğu وَرَجُلٌ دَعَتُ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّي أَخَافُ اللّٰهِ, makam sahibi, güzellik sahibi kadınlar, onları zinaya, fuhşa, tuğyana, Allah'a isyana davet ediyor. O delikanlı, ben Allah'tan korkuyorum diyor. Sokaklara bakıyorsunuz, jipler, onlardan inen o düzeyde, o derecede kadınlar var. Ama camilere koşan o delikanlılar, yaşlı baktığınız zaman göremiyorsunuz. Kazakistan'dan bahsediyorum. 18, 19, 20, 25'indeki gençler lisanınızı bilmiyorlar ya da işte belli kelimeler Türkçe tam olarak anlayamıyorlar, fehmedemiyorlar. Birileri tercüme ediyor. Azkallar doğrudan anlıyorlar. Ötekiler işte Kazak, Özbek, Türkmen, Tacik belli kelimeler düzeyinde anlayabiliyorlar. Fakat öyle bir dikkatle dinliyorlar ki başlarını ne sağa çeviriyorlar ne sola çeviriyorlar. Açız diyorlar, aç. Allah Resulüne açlığımız var. Kur'an-ı Kerim'e açlığımız var. Ve kâne ebûhumâ sâliha. Oralarda büyük adamlar vardı. Ahmet Yeseviler vardı. Türkistan Alperenlerini buraya göndermişti. Sahabe güneyden girmişti Anadolu'ya. Fakat bu Erzurum tarafından geldiler. Oradan Anadolu'ya girdiler. Alparslan'ın ordusundan önce oradan gelenler. Siz 5-6 saatte uçakla ancak gidiyorsunuz. Onlar 50-60-70 yaşında. Bin küsür yıl önce atlarına bindiler. Buralara kadar emri bil maruf yapabilmek için geldilerse Allah Teala onların nesillerini kurtaracaktır inşallah. Ve kâne ebûhumâ sâliha. Hızır Aleyhisselam'ın kıssasında o baba salih olunca o duvarı Allah Teala Hızır Aleyhisselam'a emredip de kaldırmıştı. Hazine-i bulsunlar diye. Onların babaları da ömürlerini Allah ve Resul yoluna bezletmişti, adamıştı. Aldanmış değil, adanmış bir hayatları vardı onların. Ama şimdi komünizmanın aldattığı bir

hayat var orada. 100 yıl yaklaşık o kadar çarlığın bir bölümünde içine koyarsanız, sürgünlerde halkı bir yere göndermişler. Alim, ulema onları ya öldürmüşler, ya denizlerde boğmuşlar veya Sibirya'ya sürmüşler. Fakat bir tane değil alimi, imam düzeyinde birini bile onların içinde göndermemişler. Fakat ona rağmen ayakta durmuşlar. Diyor ya üstad, ellerime uzanan dudakları tepeyim, Allah diyen gel seni ayağından öpeyim. Yani o gençleri o camide öyle görüyorsunuz. Öyle bir aşkları, imanları, heyecanları, teslimiyetleri var. Yani size ısrar edecekler. Bir daha gelir misin, bir daha gelir misin diyecekler. Bütün bunlar nefsinize nokta kadar bir pay çıkarmadan ilan ve itiraf etmek gerekirse Allah Resulüne olan muhabbetin bir tezahürüdür. Yani biz nöbetteyiz diyorlar. Allah Teala onları Rusya'nın, Çin'in küresel güçlerinin yeni tuzaklarından muhafaza buyursun. Orada bir diriliş var. Komünizma çöktüğünde oraya giden bir işçiyle karşılaştım. Dedi ki, hocam biz buraya geldiğimizde cami yoktu. Cuma kılardık, yerel halktan kimse gelmezdi buradan. Ama şimdi en büyük camiler, binlerce cemaat alan, binlerce kişi alan camiler yaptılar ve camiler delikanlılarla dolu. Koşuyorlar, geliyorlar. -50 derece oluyor Almatı'da kışın. Onun üzerinde namaz kılıyorlar, titriyorlar ama safta duruyorlar. İslam geliyor Allah'ın izniyle. Bir diriliş, bir uyanış çağına doğru gidiyoruz. Onun için tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar içeriden operasyon yapıyorlar. Tarihselcilik bir operasyon, Vahabilik bir operasyon, Sünnet-i Seniye düşmanlığı bir operasyon, dünyevi iyileşme başka bir operasyon. Bunları dışarıdan yaptılar fakat İslam'ı bitiremediler. İşte sürekli yeni yeni aşağıdan bir damar geliyor, bir filiz geliyor. Onu durdurabilmek, kurutabilmek için bu oyunları oynuyorlar. Allah Teala inşallah ve mekeru ve mekerallah. Onların tuzakları vardır ama Rabbim inşallah Ahmet Yesevi Hazretleri'nin, oradaki o evliyanın bereketiyle o oyunları onların başlarına def edecektir, ref edecektir o oyunları onların dünyalarında inşallah. Peki işte yalnız kaldın. Orada annen, baban, ninen, deden hepsi içinde. Hayır, bu kadar olmaz diyorlar. Biz de Müslümanız ama bu kadarı aşırılık diyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu kadarı fazla diyorlar. Dön yanımıza gel. Dön safımıza gel, öyle diyorlar. Peki öyle bir konumda olan bir Müslüman genç nasıl ayakta duracak? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim için üsve-i hasene, önümüzde duracak, örnek olacak. Onun arkasında, onun ardında yürüyecek Müslümanlar. Peki nasıl yürüyecekler? Efendimiz aleyhissalatü vesselam dön gel diyen kafirlere nasıl cevap verdiyse Müslüman da aynı ifade, aynı izahla tavrını, duruşunu, yerini, konumunu ifade edecek. Kul innema ed'u rabbi ve la uşriku bihi ahada. Ben Rabbime davet ediyorum. Ona çağırıyorum. Ona yöneliyorum. Ona dua ediyorum. Kul innema ed'u rabbi. Rabbime dua ediyorum ya da Rabbime çağırıyorum. Ve la uşriku bihi ahada. Asla. Asla Rabbimin önünde eğilen bu baş, Hubel'in, Menat'ın, Uzza'nın önünde eğilmeyecek. İslam'ı bir hayat nizamı olarak kabul eden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin sistemlerinizi bundan sonra asla tanımayacak. Ve la uşriku bihi ahada. Hiçbir şeyi Rabbime asla ve kat'a ortak koşmayacağım. Kul inni la emliku lekum zarra ve la raşada. Yani kul inni la emliku lekum zarra. Yani ben size bir zarar veremem, bir zarara malik değilim. Ve la raşeda, bir faydam da olmaz size eğer iman etmiyorsanız. Sadece imanın yolunu, hidayetin yolunu gösteririm. Fakat bunun dışında kul inni la emliku lekum zarra ve la raşeda. Kul inni len yucirani min Allahi ahadun ve len ecide min dunihi multahada. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ağzından yine bir Müslümanın, bir gencin duruşu nasıl olacak onu ilan ve izaha devam ediyor. Kul söyle onlara, inni len yucirani minallahi ahad.

dedun. Yani Allah'tan bana gelecek bir zarar varsa, bir bela varsa hiç kimse beni koruyamaz. Kimse beni himaye edemez. Kimse bu azabı benden def edemez. Velen ecide min dunihi multahada. Rabbimden başka bir sığınak, bir barınak, bir tutamak da bulamam. Yok. Tek sığınağımız Allah'tır. Tek tutamağımız İslam'dır. Ondan başka hiçbir şeyi kabul etmiyorum buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İlla belagan minallahi ve risalati. Yani bu illa nereden istisna? La emlükü'den. Size gelecek bir zarar def edemem. Bir faydayı da size eğer Allah Teala takdir etmediyse onu da ulaştıramam. Yani faydayı veren, zararı veren kimdir? Allah Teala'dır. Ve in yemseske Allahu bi zurrin fela kâşfelu illahu ve yuridke bi hayrin fela radde li fadli. Eğer bir hayrı murad ettiyse bütün insanlar bir araya gelseler engel olamazlar. Eğer Allah Teala Türkistan'ın, o diyarın yeniden dirilişine hüküm verdiyse, Rusya, Amerika, Çin ittifak etseler Allah'ın izniyle o uyanışın önüne geçemezler, geçemedikleri gibi. Yani ben bunu yapamam. Zararı ben def edemem, faydayı ben veremem. Kim yapar? Allah Teala. İlla belagan minallahi ve risalati. Ben sadece hiçbir şeye malik olamam, şuna malik olurum ki tebliğ ederim. Ulaştırırım, anlatırım, yoluma dikenler serersiniz, taşlarsınız, hakaret edersiniz, Uhud'a, Hendek'e gelirsiniz, kızıma, eşime iftira edersiniz, sebbedersiniz. Fakat bütün bunlara rağmen ben illa belagan minallahi ve risalati, Allah'tan aldığımı tebliğ etmeye malikim işte. Yani la emliku illa belagan minallahi ve risalati, Allah'ın risaletini, onun talimatlarını, buyruklarını anlatmaya malikim, ona devam ederim. وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَاِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Peki kim Allah'a ve Resulüne asi olursa? Atıf harfi muayyeret ifade eder demiştik. Yani Allah'a, onun kitabına, Resul'e, onun sünnetine kim isyan ederse? Peki Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı tanımamak, onun sünnetine uydurulan din demek. Bunun akıbeti ne olur? Ne olur bu adamın akıbeti? Feinne lehu nara cehenneme halidine fiha ebede. Halidine hali mukaddere. Ebediyen içinde kalacakları, kalmış oldukları halde cehennem olacak. Buradaki men kelimesinin lafzına bakarak lehudeki zamiri müfred getiriyor. Manasına bakarak halidine hal olan bu kelimeyi de cemi olarak getiriyor. Yani kim Allah'a, Resulüne isyan ederse bunun için içinde ebediyen kalacağı cehennem vardır. Kim Peygamberi aleyhisselama asi olursa, yani kim sünneti seniye biliyor ki Allah Resulü aleyhisselamdan geliyor Efendimiz'den, ama peygamberle savaşıyorsa bunun akıbeti budur. Ebediyen cehennemde kim kalacak? Kafirler kalacak. Peki Peygamber aleyhissalatu vesselama isyan edenlerin akıbeti nedir? Ebediyen cehennemdir. O halde onların hükmü nedir? Kim peygamberi reddediyorsa, Efendimiz aleyhissalatu vesselamdan geleni, Allah Resulü aleyhisselamın onu söylediğini bildiği halde reddediyorsa, işte onun hükmünü Kur'an-ı Kerim veriyor kardeşim. Hatta izâ ra'u mâ yu'adûne. Bu adamlar bu küfür haline, ta onlara o vaat edilen, kendilerinin tehdit edilmiş olduğu o azap gelene kadar devam edecek. Yani hatta izâ ra'u, onu görene kadar, neyi mâ yu'adûne? Tehdit edilmiş oldukları o azabı görene kadar küfür halinde, Peygamber aleyhissalatu vesselamla savaşma pozisyonunda kalacaklar, devam edecekler. Peki sonra feseya'lemûne men اَضْعَفُ نَاصِرًا وَاَقَلُّ عَدَدًا. Sonrasında yardımcı olarak kim daha zayıf, kimin sayısı daha az olduğunu görecekler. Yani bir inkılap olacak. Yeryüzünün fikir noktasında, iman noktasında bütün haritası değişmiş olacak. Azlar çoklara galip olacaklar. İslam dünyaya hakim olacak. فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا. O zaman yardımcı itibariyle kimin az olduğunu görecekler.
Müslümanları

Bugün maddi anlamda zafiyetleriyle tehdit ediyorlar. Devletlerinin haritalarını değiştiriyorlar. Başında olan adamların birini alıyorlar, diğerini getiriyorlar. İstedikleri zaman vuruyorlar, bomba yağdırıyorlar, ölüm yağdırıyorlar. Neden? Gücümüz yok diye. Dün de öyleydi Müslümanlar. Mekke'de azdılar, çaresizdiler ama inanmışlardı. Allah'ın orduları galip olacak. Ve inne cundena lehumul galibun. Allah'ın ordularının galip olacağına inandılar ve o aşk imanla Yemen'e yürüdüler, Mısır'a yürüdüler, İran'a yürüdüler. Yürüdükleri her yerde Allah ve Resul düşmanlarının belini kırdılar. Eğer bu asrın Müslümanları Ashab-ı Kiram radıyallahu anhum efendilerimiz gibi inanır teslim olurlarsa zalimlerin bellerini kıracaklar inşallah. Evet, Efendimiz Aleyhisselam'a soruyorlar. Yani hatta izâ râû mâ yu'adûne. Peki o zaman ne zaman diyorlar bu azap madem gelecekse, madem bizi Kur'an-ı Kerim o azapla, yenilgiyle, mağlubiyetle tehdit ediyorsa, kıyametle tehdit ediyorsa, Efendimiz de kul in edri ekarîbun mâ tu'adûne em yec'alu lehu rabbi emedâ. Söyle onlara. Kul in edri, in burada nafiye. Yani ben bilmiyorum, ma edri. Ekaribun, o yakın mıdır? Ma tuadune, sizin tehdit edilmiş olduğunuz o kıyamet yakın mıdır? Em yec'alu lehu rabbi emeda. Yoksa Rabbim ona uzun bir zaman mı tayin etti bilmiyorum. Allah Teala Efendimiz Aleyhisselam'a neyi vahyediyorsa onu haber veriyor. Emed uzun bir zaman, uzun bir gaye demek. Bilmiyorum onu. Rabbim neyi bildirdiyse onu söylüyorum size. Ama mutlak ve muhakkak olacak, olmadı mı? Efendimiz Aleyhisselam'ı tehdit edenler yok olmadılar mı? Yenilmediler mi? Mağlup olmadılar mı? Bugün Ebu Cehil'in karargahına yer var mı Hicaz'da? Ebu Cehil'in sancağını taşıyan adam kaldı mı Ceziretül Arap'ta? Onlar inandılar. Allah Teala onların önünde Mekke'nin kaplarını açtı. Eğer bu ümmet inanırsa Rabbim inayetiyle, lütfuyla önlerinde engel kalmayacak. Alimul gaybi fela yuzhiru ala gaybihi ahada. Mahzuf bir mübtedanın haberi. Yani huve o Allah. Efendimiz Aleyhisselam gaybi bilmiyorsa kim biliyor? Allah Teala biliyor. Huve alimul gaybi. Yani sizin göremediğiniz o dünya, dünyalar. Onları kim bilir? Allah Teala bilir. Alimul gaybi, gaybi bilen odur. Allah Teala'dır. Fela yuzhiru ala gaybihi ahada. Yani fela yutli'u demek. Gaybın bilgisini kimseye vermez. Kimseyi gayba dair olan malumata muttali kılmaz. Fela yuzhiru ala gaybihi ahada. İlla men irtada min rasulin. Ancak men irtada, kimi ihtiyar ettiyse, min rasulin beyan ediyor. Yani peygamber olarak kimi ihtiyar ettiyse ona bildirir. Kur'an-ı Kerim gaybın bilgisi değil midir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu Hazreti Cebrail'den alırken görmüş müydük? Hayır. İnandık ona. O halde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gaybı bilir ne kadar? İşte Kur'an-ı Kerim gaybtan geldi. Onun dışında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Nubuatur Resul dediğimiz, yani ihbaru şeyi kable vuku'ihi, bir şey olmadan önce Allah Resulü aleyhisselam onu haber veriyordu. İstanbul'un fethi gibi. Letuftahannel Kustantiniyyetu felini'mel emiru emiruha ve leni'mel ceyşu zâlikel ceyş. Yani bu hadisi söylediğiniz zaman hemen neyi soruyorlar? Hocam sahi midir? Ya sahihtir kardeşim, evet. Peki Sultan Fatih böyle bakmamıştı bu hadise. Ebu Eyyubel Ensari Hazretleri de bu açıdan bakmamıştı. Akşemseddinler, Ulubatlı Hasanlar böyle bakmadılar. Onlar alimul gaybi fela yuzhiru ala gaybihi ahada illa men irtada min rasulin. Allah Teala haber verince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gayba muttali olacağına inandılar. Kur'an-ı Kerim de gaybın bilgisiydi. Onu Efendimiz Aleyhisselam haber verdi. Aynı zamanda Efendimiz onlara bir hedef göstermişti. İstanbul sizin olacak. Ebu Eyyub el-Ensari, Hazreti Muaviye zamanında ordular hazırlandı. Defaatle İstanbul'u Müslümanlar kuşattılar. İnanmışlardı. Efendimiz Aleyhisselam neyi haber verdiyse oluyordu. Bu da olacak dediler. Ve Allah Teala onlara İstanbul'un fethini nasip etti.
Efendimiz Aleyhisselam Roma'da fethedilecek buyuruyor. Biz oryantalistlerin baktığı gibi bakmıyoruz o hadise. Müslüman gençler, buradan bana bir vazife düşer mi ya Resulallah? Ben de olabilir miyim? Roma'nın fethinde görev alabilir miyim? Madem küfrün merkezi Roma'dır, Hristiyanlığın merkezi Roma'dır, sen oranın fethini haber verdiysen, müjdelediysen, acaba ben o ordunun içinde olabilir miyim? Oradan vazife almak kardeşim. Durumdan, halden, yani ümmetin halinden vazife çıkarabilmek. Ama o vazife şuurunu kuşanmamıza engel olabilmek için bir hadis-i şerif söylediğiniz zaman hemen onu nasıl manipüle edebilirler? Onun üzerine konuşan içeriden gönüllü oryantalizmin işbirlikçileri var. Onlara karşı bu ümmet agah olmalı. Agah olmalı ki baharı beklerken tekrar kışa düşmeyelim. Efendim, fe innehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihi rasada. Yani yesluku yudhilu min beyni yedeyhi ve min halfihi rasada. Allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber gaybı biliyor. Ona ayetlerini gönderiyor. Cibril'le gönderiyor. Yesluk yudhilu, önünden arkasından onu koruyacak hafeze meleklerini de gönderiyor. Yani şeytanlar, cinler o ayetleri Allah Teala'nın talimatlarına musallat olamazlar. Neyi nasıl Cibril peygamber aleyhissalatü vesselama bildiriyorsa aynı şekilde alıyor, koruyor. Meleklerin muhafazasında ayetler peygambere ulaştırılıyor, vahyediliyor. Ve yine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de meleklerin muhafazasında Allah'ın ayetlerini insanlara tebliğ etti. Ashab-ı kirama Allah Resulü aleyhisselam neler aldıysa onları tebliğ etti. Peki böyle bir koruma var. لِيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ لِيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ. Faili Allah Teala da olabilir, Resulullah Aleyhisselam da olabilir. Müfessirler her iki türlü anlam veriyorlar. لِيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ. Yani Allah Teala ilmi zuhur olsun. Olmamış bir şeyi olmadan bilir. Önceden biliyordu, şimdi olduğu haliyle de bilsin. Yani önceden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Cibril vahyi nasıl getirecek, melekler koruyacaklar. Yine onların korumasında Allah Resulü Aleyhisselam tebliğ edecek, bunu biliyordu önceden. Neden? Alimul gaybi. Gaybı sadece o Allah Azze ve Celle bilir. Şimdi o önceden bildiğini, olmadan önce bildiği gibi olduktan sonra da bilmesini Allah Teala murad etti ki buna ilmi zuhur diyoruz. Yani olduktan sonra o hadiseyi o şekliyle de bilmiş olması. لِيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ. Rablerinin talimatlarını insanlara tebliğ ettiklerini, ulaştırdıklarını bilmesi için. Ve Allah Teala فَعْلِمَ ذَٰلِكَ, bunu bildi. Yani ilmi zuhur oldu veya peygamber bunu bilsin. وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ. اَحَاطَ, o mahzuf bir alime fiili var, ona atıftır. Yani fe'alime derik, Allah Teala ilmi zuhur olsun murad etti ve bildi. Peygambere o ayetler geldi, sallallahu aleyhi ve sellem aldı, aldığı gibi onları insanlara tebliğ etti ve Allah Teala'nın muradıdır, ona malumdur bu. Fe'alime derik, bunu bildi. Ve ahata bima ledeyhim, ve Allah Teala o peygamberlerin katında ne varsa onun tamamını da bilir, ihata eder. Yani burada bir ayet eksik değildir, bir ayet fazla değildir, bir harf yanlışlıkla Cibril acaba peygamber aleyhissalatü vesselama bildirirken bir harf eksik olabilir mi? Kur'an-ı Kerim'de bir ayet eksik olabilir mi? Ya da Kur'an-ı Kerim'i sahabe-i kiram radıyallahu anhum cem ettiler, bir araya getirdiler, sonra çoğalttılar. Orada bir ayet eksik olabilir mi? Bununla alakalı farklı zamanlarda hep böyle fitne çıkarma içinde olan gruplar, güruhlar olmuştur. Ve ahata bima ledeyhim. O kadar bilir ki o peygamberlerin katında ne varsa en kalın çizgiden en mahrem noktasına kadar her şeyi bilir onların hayatına dair. Ki nerede kaldı? Vahyetmiş olduğu ayette bir değişiklik olsa Allah Teala onu bilmesin.
Kesinlikle Allah Teala zifiri karanlıkta, zifiri simsiyah bir taş

0: Taşın üzerinde siyah bir karınca olsa onun üzerindeki tozu da görür, yerin dibinde olsa da görür, nerede olsa, nasıl olsa, hangi şart ve durumda olsa her şeyi gören, bilen, duyan bir Allah Azze ve Celle Rabbimiz var, Halik-i Zülcelal'imiz var. İşte bu ayetleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a o vahyetmiştir. Ve ahata bima ledeyhim. Bunun da ötesi var. Ve ahsa kulle şeyin adeda. Adeda maduda demek. Sayılan her şeyi teker teker ayrıntısına, detayına, ininceye, varıncaya kadar sayan bir Allah Azze ve Celle var. Bildi, ihata etti ve saydı. Kum tanesi bile onun katında sayılıdır. Ağaçların dallarındaki yapraklar sayılıdır. Havada uçan toz zerrecikleri, onların kaydı var. Onlar da sayılıysa o halde kainata bu kadar ince bir nizam, sistem koyan Allah Azze ve Celle, onun kitabında değişiklik olabilir mi? Elbette olmaz. Olamaz, olmayacak bundan sonra. İşte her şeyi bu kadar inceden sayan, yöneten Allah Azze ve Celle sizin dünyanızı da yönetmek için bu kitabı Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdi. Ela lehul halku vel emru. Yaratmak onundur, yönetmek de onun hakkıdır. Yaratan Allah Azze ve Celle cinler üzerinden bütün insanlığa, işte cinler de itiraf ettiler ki yaratan da Allah'tır, yöneten de Allah'tır. O halde ey Müslümanlar, siz Allah Azze ve Celle'yi yaratan kabul ettiğiniz gibi yöneten de kabul edeceksiniz. Yöneten Allah kabul ettiğiniz zaman o zaman Kur'an-ı Kerim sizin her şeyiniz olacak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti ve Kur'an-ı Kerim'le Müslümanlar dünyayı bir halden alacaklar, en güzel hale, kışlardan alacaklar, baharlara taşıyacaklar. O bahara biz asr-ı saadet diyoruz. İnsanlık tarihinin en güzel zamanı. Merkezinde, mihverinde Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın olduğu en mübarek altın devir. İşte çevreden başlayıp, merkezden başlayıp çevreye doğru gitmek. Merkez Allah Resulü'nün durduğu yer. Merkez Kur'an-ı Kerim'in inmiş olduğu yer. Oradan başlayarak, Allah Resulü'nden başlayarak bütün bir çevreye, bütün bir kainata açılabilmek, Allah Teala'nın buyruklarını, talimatlarını taşımak. Rabbim bu sureyle, bu suredeki emir ve talimatlarla ve Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleriyle, Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetiyle amel etmeyi bize ihsan buyursun. Söylediklerimi önce kendi nefsimde, daha sonra sizler üzerinde tesirini halk eylesin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Edirne Tevfikiye Camii İmam Hatibi. İnsan Suresi 27 ila 31. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şu insanlar ileride kendilerini bekleyen zor günü bir yana bırakarak geçici dünyayı seviyorlar. Onları biz yarattık. Yaratılışlarını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini getirebiliriz. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Sizler ancak Rabbinizin bunu dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.

0: radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz. www.radyohedef.com Tıklayın.
1: Zorunlu yayın.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.

0: Nur olmasan sen, yer gök karanlıkta kalır. Yüzler, gözler yokluğa düşer. Anlam ve hikmet boşluğa yuvarlanır. Yüzler sıcaklığını kaybeder, bakışlar zulmette kalır. Gece gündüze erişemez. Nur olmasan sen, göğün yüzü kimseye gülmez. Nur olmasan sen, senin nurun olmasa, yıldızlar kör kalır, dağlar yetim olur. Nur olmasan sen, taşların hepsi soğur, suların hepsi yakar, yakar, yakar.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Erhan Mete. İstanbul Eyüp, Eyüp Sultan Camii İmam Hatip. Fecr Suresi 1 ila 30. ayeti kerimeler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun tam yerinin ağarmasına, 10 geceye, çift olana ve tek olana, geçip gitmekte olan geceye, düşünen kimse için bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir? Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine? Ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyarak şehir yapan Semud'a, kazıklı Firavun'a, işte bunların hepsi ülkelerinde azgınlık etmişlerdi. Oralarda durmadan fesat çıkardılar. Bu yüzden Rabbin onların üzerine kırbaç gibi ceza yağdırdı. Çünkü Rabbin her şeyi yakından izlemektedir. İnsana gelince, Rabbi ona imtihan için ikramda bulunduğunda ve onu nimetlere boğduğunda, Rabbim bana ikram etti der, mutlu olur. Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise, Rabbim beni önemsemedi der, mutsuz olur.''

0: Hayır, hayır. Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. Mirası hak hukuk demeden yiyorsunuz. Malı aşırı derecede seviyorsunuz. Hayır, bu böyle olmamalı. Yer dağılıp parça parça olduğunda, Rabbin gelip melekler de saf saf dizildiğinde, o gün cehennem de getirildiğinde, insan işte o gün yaptıklarını birer birer hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var? İnsan keşke ahiret hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım der. Artık o gün Allah'ın vereceği cezayı kimse veremez. Onun bağladığı gibi kimse bağlayamaz. Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan! Sen ondan razı, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Böylece has kullarımın arasına sen de katıl. Cennetime gir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ya Kuddüs.
3: Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

أشهد أن لا إله إلا

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Ma in via!

Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
10: Zorunlu yayın.
11: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamoli.
12: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
13: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.

0: mevsimdir Chamonix. Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef. İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti, insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef FM 91.8.
4: Nafi olan sensin. Nafisin ki faydalar senin izninde fayda verir. İznin olmazsa kimsenin kimseye faydası olmaz. İznin olmazsa su dudağa değmez. İznin olmazsa ekmek kimseyi doyurmaz. İznin olmazsa hiç kimse, hiç kimseye tebessüm bile sunamaz.
3: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: İslam medeniyeti dersleri başlıyor. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Servet Yılmaz. Program yönetmeni Halil Bekki.
5: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttakin ve's salatu ve's selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli radyo hedef dinleyenleri, yeni bir İslam medeniyeti dersi programımız ile sizlerin huzurundayız. Geçen ders yapmış olduğumuz Emeviler döneminin ilk çeyrek dönemi, yani çeyrek asırlık dönemi. Bu dersimizde de inşallah Emeviler döneminin ikinci çeyrek dönemine tekabül eden zaman dilimini, bu dersimiz yetişmeyecek, iki ders suretinde, iki program suretinde sizlerle yapmaya çalışacağız. Özellikle bu derslerin formatını, biçimini Emeviler dönemine mahsus çeyrek asır dilimlerine taksim etmemiz bir anlamda 90 yıllık Emevi dönemini temelde 4 dönem, 4 programda, 4 başlıkta ele alıp muhtasar beraberinde anlaşılacak bir biçimde sizlere sunmak istememizden ileri gelmekte. Nitekim baktığımızda İslam dini 610 yılında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hira mağarasında ilk vahyi alması ile başlayıp Peygamber aleyhisselamın kendi zatında 23 yıl, Peygamber aleyhisselamdan sonraki dönemlerde 4 halife döneminde 29 yıl, akabinde Emeviler döneminde ise 661 yılında

zamanında Hazreti Muaviye halife olarak İslam devletinin başına geçiyor. Ta ki 750 miladi yıla kadar, yani bu demek oluyor ki 661-750 yılları arası 90 yıllık bir devlet yönetimi dönemi görülmekte. Topladığımızda Peygamberimizin devletin başına geçtiği, daha doğrusu Risalet davasının başladığı tarih itibarıyla 150 yıllık bir döneme tekabül ediyor. Yani 150 yıl içerisinde hiç olmayan bir devlet, 150 yıl içerisinde bakıyorsunuz Mısır, Irak, Suriye, beraberinde Horasan bölgesi, beraberinde Anadolu'nun içlerine kadar, Afrika ve Endülüs muhitine kadar yayılan bir devlet karşımızda duruyor. Bu açıdan hakikaten Emeviler döneminin o 90 yıllık tarihini incelemek İslam medeniyetini anlama yönünde çok önemli bir kritik noktadır. Bunu burada belirtmek istiyorum. Kıymetli dinleyenler, biz bir toplumu incelerken, bir devleti incelerken temelde coğrafya ve ülke kriterini, konusunu ele almak durumundayız. İkincisi halk, o dönemin halkı, orada yaşayan halk, o coğrafya üzerinde, o ülke içerisinde yaşayan halkı ele almak durumundayız. Daha anlaşılır, daha böyle dönemi, yaşamı, oradaki gelişmeleri, değişimi, dönüşümü, hareketi tespit etmek açısından önemlidir. Bir diğer husus, evet, coğrafyayı, ülkeyi ele aldık, halkı ele aldık. Bunun dışında sivil toplum teşekküllerini ele almak gerekiyor. Yani o günkü fikirler, şahsiyetler, bunların toplumdaki yansımalarını tespit etmek. Bu boyuttan bakmak gerekiyor. Dördüncü olarak devlet, yani teşkilat ve kamu kurumlarını bir tespit etmek gerekiyor. Bir devleti, bir toplumu, bir dönemi tarihsel anlamda analiz edebilmemiz için devleti, teşkilat ve kamu kurumlarını birlikte bir boyut olarak, bir saha olarak, bir konu bütünlüğü olarak ele almamız gerekiyor. Beşincisi, hükümet dediğimiz o devleti yönetenler, idare edenleri tahlil etmek gerekiyor, tespit etmek gerekiyor. Çünkü devlet dediğimiz şey soyut olarak, somut olarak bir varlık ifade etmesinin yanı sıra aslında devleti aktif, etkin, eylem haline dönüştüren kuvvet hükümettir, yöneticiler ve idarecilerdir. Bununla birlikte son olarak bizim bir devleti, bir toplumu tahlil edebilmemiz, analiz edebilmemiz için siyaseti, yani devletin ondan sonra üzerine kurulmuş olduğu yapıyı, fikir ve hareket biçimini tespit etmek gerekiyor. Bu da bugünkü anlamda anayasa, siyaset ve bu meyandaki olguyu, hususu, yapıyı tespit etmek gerekiyor. Bunu tespit etmediğiniz takdirde, yani devlet dediğimiz şey hangi siyasi felsefe üzerine, siyasi fikir üzerine, hareket üzerine kendisini konumlandırdığını tespit etmediğinizde sizin o devletle ilgili tespitleri yapmanız mümkün değildir. Şöyle bir değerlendirme yapmak mümkündür. Siz bir metin okuduğunuzda eğer o metnin sunum biçimini, o metnin takdim biçimini biliyor olmanız o metni anlamanız konusunda size büyük kolaylık sağlayacaktır. Ne demek? Yani biz bir metin okuduğumuzda eğer bu metin bir öğretimi, bu metin bir uygulama mı, bu metin bir hikaye mi, bu metin bir betimleme mi, bu metin bir tartışma mı gibi bunun önce tespit edilmesi gerekiyor. Aynen buna benzer de biz bir toplumu tahlil ettiğimizde, analiz ettiğimizde temel 6 sahayı, 6 boyutu ilk önce masaya koymak gerekiyor, tespit etmek gerekiyor. Buna baktığımızda
İslam medeniyeti dediğimiz şeyi, İslam toplumu dediğimiz şeyin aslında

da ne olduğunu daha doğru anlama fırsatımız oluyor. Dedi ki ya 610 yılında Peygamberimizin Risalet davası bir şehirde Mekke dediğimiz şehirde başlamış olup bu Risalet davasının bakıyorsunuz bir zaman geliyor. O güne kadar hesaba katılmayan dünyanın bir gücü, bir aktörü, denklemi değiştiren bir faktörü haline geliyor. Bunu nerede görüyoruz? Hazreti Muaviye dönemini biz tahlil ederken, o döneme ait konuyu işlerken, Hazreti Muaviye'nin İslam Devleti'nin deniz birliklerini donanmasını o kadar geliştirmiş, o kadar ileri bir merhaleye taşımıştı ki, Bizans ile boy ölçüşecek, yani kadim bir devlet olan Roma ve Roma'nın mirası olan Bizans ile boy ölçüşebilecek bir kuvvete, kudrete ulaşmıştı. Evet, geçen derslerimizde Emevilerle ilgili ilk çeyrek asrı zikretmiş bir yani hükümet birimleri olarak, yöneticiler olarak konuyu ele almıştık. 661 ve 684 yılları arasını konuşmuştuk. Bu 661 ve 684 yılları arasında Hazreti Muaviye bin Ebi Süfyan beraberinde Ebu Halid Yezid bin Muaviye, Ebu Abdurrahman Muaviye dönemlerini, Muaviye bin Yezid dönemini 3 yöneticiyi konuşmuştuk. Dede, oğul ve torun dediğimiz 3 yönetici, dede Hazreti Muaviye, oğul Ebu Halid Yezid bin Muaviye, torun ise Ebu Abdurrahman dediğimiz 3 yöneticiyi konuşmuştuk. Tabii bu 3 yöneticinin kendi dönemlerinde farklı uygulamaları olmuş, İslam devleti ile ilgili, İslam toplumu ile ilgili farklı etkiler, farklı süreçler ve sonuçlar ortaya çıkmıştı. Bugün ise biz ikinci çeyrek dönem dediğimiz 684 ile 715 yılları arasını konuşacağız. Bu dönemde de, ikinci çeyrek dönemde de 3 yöneticiden bahsedeceğiz. Burada hemen şöyle bir bakış açısı ortaya koyalım. İslam devleti dediğimiz şeyin, yani fikrin, düşüncenin, ahlakın, medeniyetin yeni bir boyutla, yeni bir tarz ile, yeni bir biçim ile dünya üzerine ortaya çıkması, coğrafyalara yayılması meselesi aslında çok böyle yüzeysel, çok böyle sıradan, basit bir mesele değil. Bizim bugün din olarak, kültür olarak, medeniyet olarak, örf olarak, gelenek olarak yaşadığımız şeyin aslında insanlara, toplumlara, kıtalara, coğrafyalara yayılması, yerleşmesi, kökleşmesi, ondan sonra kendi modelini, kendi tarzını, usulünü, çerçevesini ortaya koyacak güce, kudrete ulaşması çok böyle basit olmamış. Biz İslam tarihinin işte o Emeviler dönemini mütalaa ettiğimizde 15 tane yöneticinin gelip devleti yönettiği, Emevilerin bir bütün olarak değerlendirdiğimizde 15 tane yönetici devletin başına geçip görev yapmış ve ikinci çeyrek dönemde birinci Mervan bin Hakem yöneticilik yapmış. Takribi olarak 10 aylık bir döneme tekabül ediyor. Çok kısa bir süre devlet yöneticiliği yapmış Emeviler Devleti'nin. Hazreti Muaviye'den sonra, Süfyani kolundan sonra Mervan, birinci Mervan bin Hakem ile yine aynı soyun içerisinde Ümeyye oğulları soyunun içerisinde bakıyorsunuz farklı bir kola, yani Ümeyye oğulları içerisinde Süfyanilerden ondan sonra Mervani koluna devlet yöneticiliği geçiyor ve ilk devlet yöneticiliği bu dönem birinci Mervan bin Hakem dönemidir. Akabinde oğlu Abdülmelik bin Mervan takribi olarak 20 yıl devlet başkanlığı, devlet yöneticiliği yapıyor. Onun akabinde yerine oğlu
birinci Velid

Abdülmelik geçiyor. O da takribi olarak 10 yıl görev yapıyor. Tabii şöyle değerlendirdiğimizde 30 yıllık bir dönemi biz burada ele aldık. Geçen 20 idi. Hani çeyrek asırlık dönemler derken tabii bunları şey olarak birbirinden kronolojik olarak birbirinden tam net bir tarih olarak kestirmek çok mümkün olmuyor. Bunun yerine biz olabildiği kadar dönemleri böyle bütünlük oluşturacak zaviyeden ele almaya çalıştık. Kıymetli radyo hedef dinleyenleri, ikinci dönemde Yezid'in ölümünden sonra yerine oğlu Ebu Abdurrahman Muaviye bin Yezid. O da dikkat ettiğimizde çok uzun süre devlet başkanlığı yapmıyor. Kısa süre o da devlet başkanlığı yapıyor ve kendisinden sonra Muaviye bin Yezid kendisinden sonra devletin başına herhangi bir veliaht bırakmıyor. İlginç. Hani biz Hazreti Muaviye döneminde yani bir Müslüman devlet yöneticisi olarak Hazreti Muaviye'ye baktığımızda Hazreti Muaviye'nin kendi döneminde yerine veliaht bıraktığını, benden sonra bu devletin başına oğlum Yezid geçecektir şeklinde bir beyanatta bulunduğunu ve bu beyanatın sonrasında Yezid'in de kendi yerine halife olarak oğlu Muaviye'yi bıraktığını biz biliyoruz. Ancak Muaviye, torun Muaviye, Muaviye bin Yezid kendi yerine herhangi bir halife, herhangi bir vekil, veliaht tayin etmeden vefat ediyor. Tabii bu da ilginç bir şey. Yani İslam devletinin acaba böyle bir krizi kaldırması konusunda nasıl bir yol izlemiş, hangi fikirler, hangi bakış açıları geliştirmiş bilemiyoruz. Ancak muhtemeldir ki o dönemin Şam valisi, Dimeşk valisi veya ki etrafındaki bir takım insanların özellikle Muaviye bin Yezid'e devlet vazifesinin, yöneticiliğin ağır bir iş olduğunu, bu konuda kim kendisinden sonra birisini yönetici tayin etse ve o yöneticinin İslam toplumunda, yönetimde, işleyişte, siyasette sebep olacağı tüm problemler bir sebepten, bir açıdan kim onu veliaht tayin etmişse onun da bir vebali olduğunu ifade ediyorlar. Ve bu vebalden dolayı kendi yerine kimseyi veliaht tayin etmiyor. Ancak İslam Devleti bahsettiğimiz dönemde yani 683-84'lü yıllarda bizim bildiğimiz çok böyle geniş bir coğrafyada, çok geniş bir coğrafyada ve bu geniş coğrafyada ihmal hiç kabul edilemez. Ondan sonra gevşeklik, ondan sonra idare boşluğu kesinlikle ve kesinlikle büyük problemlere, büyük zararlara sebep olabilecek kadar mühimdir. Bu yönüyle İslam Devleti'nin içerisinde farklı kişiler hemen bu süreçte yöneticilik teşebbüsünde bulunabilmiş. Hatta özellikle Emeviler döneminde Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimizin döneminden önce başlamak koşuluyla Hazreti Osman döneminden başlamak üzere isyancıların yoğun bir şekilde devleti yıprattığı, çok yoğun isyan hareketlerinin görüldüğü, bu yoğun isyan hareketlerinin devletin dışa açılmasında, iç huzurda, beraberinde devletin medeniyet tekamülünde çok ciddi engel teşkil ettiğini görüyoruz. Yani birçok merkezde haricilerin farklı fikirler ile temelde hak ve hukuk adı altında bir takım isyanlar başlattıkları, bu isyanlar sebebiyle gerek ilme, gerek devlete, gerekse topluma büyük zararlar verdikleri görülmektedir. İşte bu şartların olduğu bir ortamda devletin başına o günkü şartlarda Muaviye bin Yezid'in hemen vefat etmesi akabinde
kimin geçeceği konusu bir tartışma olarak gündeme geliyor. Aynı zamanda o süreçte yine sahabe-i kiramdan olan Abdullah bin Zübeyir, Zübeyir İbni Avvam'ın, ondan sonra Esma binti Ebu Bekir'in kız oğlu Abdullah bin Zübeyir bir isyan hareketi başlatıyor. Ve bu isyan hareketini Mekke merkezli olarak başlatıyor. Kısa sürede de 1. Mervan döneminde de bu olay tahakkuk etmesi, bu olay cereyan etmesinin yanı sıra Mervan'ın vefatı ile, 1. Mervan'ın vefatı ile çok hızlı bir şekilde bu güçlenen bir yapıya, güçlenen bir organizasyona dönüşüyor. Özellikle Muaviye bin Yezid'in vefatı ile ortada bir yönetim boşluğunun olduğu hengamede Abdullah bin Zübeyir'in Mekke'deki bu isyanı bir anlamda İslam devleti açısından risk teşkil etmesine karşın hemen o günkü devlet aklı, o günkü organizasyon Emevilerin içerisinde yaş olarak en büyük olan aile büyüğü, soy büyüğü dedikleri 1. Mervan bin Hakem'e halife olması, devlet idaresine elini alması konusunda ısrarlar alıyor. Tabii çok farklı meseleler söz konusu ve bakıyorsunuz Mervan bin Hakem hemen devletin başına geçiyor. Tabii Mervan bin Hakem'in babası ile ilgili bir anekdot paylaşmak faydalı olacaktır. Babası Hakem bin Ebul As bin Ümeyye'dir. Hazreti Osman'ın da amcası. Yani 1. Mervan bin Hakem Hazreti Osman Efendimiz'in amcazadesi. Amcazadesi. Aynı zamanda Ebu Süfyan ile de akraba. Hazreti Ebu Süfyan ile de akraba. Onu da zikredelim çünkü sahabe-i kiramdan birisi. Akrabalar. Ve bu akrabalık bağı sebebiyle Mervan bin Hakem Hazreti Osman Efendimiz'in döneminde bir takım devlet görevleri alıyor. Bu bir takım devlet görevlerinden sonra bakıyorsunuz hem yöneticiliği öğreniyor hem beraberinde etki alanı genişlemeye başlıyor ve Hazreti Osman'ın katline kadar olan sürede devlet yönetiminde Beni Ümeyye'den birisi olarak devlet yöneticiliği görevinde bulunduğu görülüyor. Ve 20 yaşlarında devlet katipliği yaptığı zikrediyor. Hazreti Osman'ın katipliğini yapıyor Mervan bin Hakem. Zaman zaman işte babasından Hakem bin Ebul As'tan mütevellit Hakem bin Ebul As Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile bir takım böyle problemler yaşıyor. O problemlerden mütevellit Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu Taif'e sürgün ediyor. Hakem'i Taif'e sürgün ediyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat edene kadar da Mervan'ın babası Hakem bin Ebul As orada kalıyor. Dedik Hazreti Osman döneminde Mervan İslam devletinde görev almaya, yetki almaya başlıyor. Ve ta ki Hazreti Osman Efendimiz'in katline kadar, hatta bu dönemde Hazreti Osman Efendimiz'in Hakem'in ailesini Medine'ye çağırması konusunda da sahabe arasında bir takım rahatsızlıklara sebebiyet veriyor ve sonuçta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tasarrufta bulunduğu bir hususta Hazreti Osman Efendimiz de kendi tasarrufunu sonraki zamanda tasarrufunu icra ediyor. İlginç, Mervan bin Hakem Cemel Vakası'nda Hazreti Ayşe'nin safında yer alıyor. Hazreti Ayşe'nin safında yer alıyor. Ve bu da ilginç. Savaştan sonra, yani Cemel Vakası'ndan sonra bu anekdotları şu açıdan paylaşıyoruz. Biz normalde sahabeyi, o dönemin insanlarını haklarında bir takım beyanatta bulunurken şöyle değerlendirmek durumda kalıyoruz.
İşte bu doğru, bu yanlış, bu iyi, bu kötü gibi.

bazı hatalara düşebiliyoruz. Ama sahabe, düşünün Cemel vakasında, geçen dersimizde de bunu zikrettik. Vakada, savaşta iki ordu karşı karşıya gelmesinin sonrasında bakıyorsunuz Cemel vakasında Hazreti Ayşe validemiz yeniliyor. Ama Hazreti Ali Efendimiz gerek onu, gerek onun yanında Abdullah bin Zübeyr'i, gerek yine onun yanında Mervan bin Hakem'i böyle herhangi bir ceza ile, kısas ile, başka bir şey ile cezalandırmıyor. Bu da ilginç bir husus. Evet, ta ki Hazreti Muaviye döneminden itibaren dedik Mervan bin Hakem devlet görevinde hızlı bir şekilde kendisini geliştiriyor ve yükselmeye başlıyor. Akabinde Yezid döneminde farklı görevlere geliyor. Yezid'in ölümünden sonra onun oğlu Muaviye döneminde de yine devlet görevinde bulunmasının sonrasında Muaviye vefat ettiğinde devletin başına geçmiş oluyor. Ve burada dikkatimizi çeken şey, çok kısa bir süre halifelik yapıyor. Birinci Mervan dediğimiz Mervan bin Hakem takribi olarak 10 aylık bir dönem halifelik yapıyor. Ve o dönemde özellikle Yezid'in ölümü de, ben bu bilgilere bakarken Emeviler döneminde bulaşıcı hastalıklarla ilgili bir araştırma, bir makalede Emeviler döneminde özellikle, yani İslam devletinin kurulduğu dönemden itibaren veba ve taun, taun taun dışlamak, ondan sonra rencide etmek anlamda, ondan sonra karalamak anlamda taun, metaini aşere diye hadis literatüründe bir kavram var. Yani bir kişinin ayıbını, kusurunu tespit etmek ve onu ifşa etmek. Neden ifşa ediyorsunuz? Çünkü bir takım insanların, eğer siz bu kusurunu, bu çirkinliğini ifşa etmediğiniz takdirde, bu insanlar ne yapıyorlar? Bu insanlar toplum nezdinde sahih dini bilgiyi istismar edebiliyorlar. O açıdan hadis literatüründe de bu tür insanların tespitiyle ilgili cerh ve tadil alimleri bir çaba içerisine girmişler. Bunu söylemiş iken birinci Mervan bin Hakem'in hadisle meşgul olduğunu görüyoruz. Ve Ebu Hureyre'den de bir hadis mecmuası derlemiştir. İlginç. Evet. Hangi açıdan ilginç? Biz genelde bu tür insanları değerlendirirken, tahlil ederken hep siyasi kimlikleriyle değerlendiriyoruz. Ama baktığımızda aslında bu insanların hakikaten ilimle iştigal eden taraflarını, özelliklerini görebiliyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan bir hadis mecmuası derlemiştir. Burada dikkat çeken bir noktayı da paylaşalım. İslam toplumunda zaman zaman Mervan'ın da o günkü salgından dolayı, Yezid'in de salgından dolayı öldüğü yönünde bazı tespitler var. İlginç, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özellikle kendisine gelen heyetler ile ilgili, heyetlerle görüşme ile ilgili özellikle bu sağlık konusunda hassasiyet göstermiş. Cüzzamlı bir hastanın kendisine biat etmesini, yani gelen elçi heyeti içerisinde olduğunu kendisine dile getirmişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun temasa mahal gerek kalmadan biatını aldığını belirtmiştir. Ve bu bugünkü şartlarda biz yani bireylerin özellikle salgın ortamında izolasyon dediğimiz, ondan sonra bugünkü şartlarda hasta olanların diğer kişilere bulaştırmaması konusunda gösterdiğimiz hassasiyeti Peygamberimiz döneminde de görüyoruz. Yine İslam tarihinin farklı dönemlerinde baş gösteren salgınlarla ilgili farklı yaklaşımlar sergilenmiş. Özellikle Amr İbnül As Dimeşk'te baş gösteren salgına karşı halkı şehirden çıkartmış. İşte İslam dediğimiz yönetimin, yani daha düne kadar
devlet nedir, usul nedir, erken nedir, yol nedir?

bizim bugünkü tabirle bilmeyen insanlar devletin başına geçtiklerinde devleti nasıl yöneteceklerinin, devleti nasıl genişleteceklerinin ilmi konusunda, uygulamaları konusunda çok mahir insanlar olduklarını görüyoruz. Ve Amr İbnül As o salgın sürecinde insanları şehirden çıkartıyor. Şehirden çıkartarak insanları gruplara ayırıyor. Ve insanları gruplara ayırarak insanlar arasında bir iletişim kesintisi gerçekleştiriyor. Bu sayede hastalık kısa sürede yok olup ortadan kalkıp gidiyor. Aynen bu durum gibi işte bahsettiğimiz gibi zaman zaman farklı dönemlerde Emeviler döneminde bu tür hastalık problemleri zuhur etmiş, ortaya çıkmış ve birçok insanın da vefatına sebep olmuştur. Mervan bin Hakem'in sonrasında devletin başına Abdülmelik bin Mervan oğlu Abdülmelik bin Mervan geçiyor. Kaynaklara göre 647 yılında, yani Hicri 26 yılında doğuyor. Babası Mervan bin Hakem, annesi Ayşe binti Muaviye bin Mugire'dir. Tabii biz genelde isimleri böyle paylaşırken, yani Abdülmelik bin Mervan 20 yıllık bir devlet yöneticiliği, İslam devletinin yöneticiliğini üstleniyor. Mervan bin Hakem babası, annesi ise Ayşe binti Muaviye bin Mugire'dir. Bizim sahabelerden bildiğimiz Mugire bin Şube radıyallahu anh efendimizin bir anlamda torunu olan birisinden bahsediyoruz. Abdülmelik bin Mervan. Mugire bin Şube ile ilgili gerçekten baktığımızda, yani burada bir anekdot paylaşalım. Mugire bin Şube aslında Taifli bir sahabe efendimizdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşamış. Beraberinde Taif'te bir kısım insanlar içki içtiklerinde bu insanların içki içmelerinden rahatsızlık duyup onların bir kısmını öldürüyor. Ve bunun üzerine de Medine'ye kaçıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına sığınıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Mugire değer görüyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yakınlarından, seçkinlerinden birisi olarak kabul görüyor. Daha sonraki Hulefa-i Raşidin döneminde, Hazreti Ömer döneminde valilik yapıyor. Ve valiliği döneminde, Hazreti Mugire bin Şube'nin valiliği döneminde bir uygulama ortaya koyuyor. Valiliği sırasında şehrin gelir ve giderlerini içeren bir defter tanzim ediyor. Yani bu gelirdir, bu giderdir. Bugünkü bizim bildiğimiz işte muhasebe işleminin belki esasını, belki usulünü icra ediyor. Hazreti Ömer onun bu icraatını takdirle karşılıyor ve divan teşkilatının kurulmasında onu örnek alıyor. Bakınız, yani yetenekli, kabiliyetli insanlar. Aynı zamanda Mugire bin Şube Taif'in ileri gelenlerinden. Basra valiliğinin ardından değişik valilikleri göreve valilikler yapıyor. Bir diğer konu, hani biz Müslümanlar ordu tanzimiyle ilgili, savaş usulü esasıyla ilgili konularına baktığımızda Müslümanlar Nihaven Savaşı'nda, Hazreti Ömer dönemindeki Nihaven Savaşı'nda şöyle bir uygulama yapıyor. O günkü İslam Devleti'nin başkanı Hazreti Ömer radıyallahu anh, kumandanın şehit düşmesi durumunda yerini alacak yedeklerin üçüncüsü Mugire bin Şube'ymiş. Yani devlet boşluk kabul etmiyor. Yönetim boşluğu, Allah muhafaza. Rabbimiz devletimizi, İslam ümmetini, İslam devletlerini İslam'a layık olmayan insanların idareciliğinden muhafaza eylesin. Beraberinde İslam devletini yöneticisiz, idaresiz, lidersiz bırakmasın. Kıymetli Radyo Hedef dinleyenleri, İslam Medeniyeti dersimizde kısa bir ara veriyoruz. Kısa bir aradan sonra tekrar buluşmak temennisiyle hayırlı vakitleriniz olsun inşallah.

0: İslam Medeniyeti dersleri kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Fettahsın sen ki kalbimi Hakk'a sen açtın.
1: Ya Fettah.
0: Hakk'ı kalbimde sen çoğalttın. Sen olmasan kapılar boş yere açılır. Sen olmasan, senin lütfun olmasa pencereler karanlığa açılır.

0: kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef. İslam Medeniyeti dersleri devam ediyor.

Kıymetli Radyo Hedef dinleyenleri, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Dedik ki İslam medeniyetinde Emeviler döneminin ikinci çeyrek dönemini, çeyrek asırlık dönemini konu ediniyorduk. Bu süre içerisinde 5. devlet yöneticisi Abdülmelik bin Mervan dönemini konuşuyoruz. Abdülmelik bin

Sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in katiplerindendi. Ondan 130'un üzerine hadis nakletmiş. Bu hadislerin 9'u Buhari ve Müslim'de yer almakta. Biri sadece Buhari'de, ikisi de sadece Müslim'de bulunmaktadır. Evet, yani bizim İslam medeniyetinin mimarlarını, öncülerini, önderlerini tanırken onların sadece birbirleriyle olan kavgalarını, çatışmalarını, çelişkilerini değil de bu ilmi boyutunu da ele almak gerekiyor. Tabi akla şura geliyor olabilir. Yani madem bu insanların bu özellikleri var, yani bir ilmi derinliği, bir ahlakı, bir tasavvufu, bir şahsiyeti temayüz eden özellikleri var. Bunlar arasındaki bu tartışmalar, bu kavgalar neyin nesi diye tabi insanın aklına gelebilir. Biz bu konudaki soruya geçen derslerimizde cevap vermiştik. Demiştik ki sahabe arasında bu tür meselelerle ilgili şöyle yaklaşmamız gerekiyor diye, özellikle bu işi ayet-i kerimede belirtildiği üzere İmam-ı Azam'ın da bu konudaki cevabının bu olması münasebetiyle tilke ümmetun kad halet leha ma kesebet ve lekum ma kesebtum diye ayet-i kerimeye referans alarak ne diyor? Onlar bir ümmetti, bir topluluktu, geldiler, hayatlarını yaşadılar, mücadelelerini ortaya koydular. Onların yaptıkları ve kazandıkları onlara, sizin de yapacaklarınız ve yaptıklarınız sizedir diye bir anlamda bize de herkes kendisiyle ilgilensin. Öncelikle kendimize odaklanalım, kendimiz üzerinden hesabı, hayatı muhakeme edelim denilmekteydi. Evet, Mughire bin Şube ile ilgili bu anekdotu da paylaşalım. Abdülmelik bin Mervan'ın dedesi olarak bu zatı görüyoruz. Yine farklı bir bilgi, Mughire bin Şube Hazreti Muaviye'nin, yani Ebu Süfyan'ın damadıdır. Ve Hazreti Muaviye'nin eniştesi bir açıdan da Peygamberimizin bacanağıdır. Bunu da bu açıdan görmek gerekiyor. Bu Abdülmelik bin Mervan dönemini 685-705-20 yıllık devlet yöneticilik dönemini ele aldığımızda, özellikle ilk zamanlarda Abdülmelik bin Mervan, babası 1. Mervan bin Hakem'in sonrasında devleti ele aldığında, başta Abdullah bin Zübeyr ile ilgili bir isyan hareketi ile karşılaşmakta. Abdullah bin Zübeyr ile uzun süre kendisi karşı karşıya gelmiş, farklı savaşlar cereyan etmiş ve nihayetinde Abdullah bin Zübeyr radıyallahu anh Efendimizle yapılan bu mücadeleden sonra bakıyorsunuz artık Abdülmelik bin Mervan iç düzeni sağlamaya, ondan sonra dışarıda fetih hareketlerine girişmeye yöneliyor. Bunu yaparken de Abdülmelik bin Mervan bunu yaparken de o günün komşu devleti, yani biz özellikle bir devleti tahlil ederken bir nüansı daha belirtelim. Devletin o günkü komşularını da, o komşuların vaziyetini, durumunu, yaklaşımını, ilişkilerini de nazara dikkate almak gerekiyor. Çünkü tüm bu karışıklıkların olduğu bir ortamda, daha düne kadar kendi hakimiyet alanları olan bir bölgede, bir coğrafyada bir karışıklığın baş göstermesi, bir isyanın baş göstermesi, bir iç kargaşanın ortaya çıkmasını Bizans fırsat bilerek defaten Müslümanlara saldırılar düzenliyor ve tüm bu saldırılarda özellikle Abdülmelik bin Mervan yüksek bir feraset sergiliyor ve her defasında vergi ödeme durumuna binaen bunu bile kabullenerek İslam devletinin özellikle varlığını Bizans tehlikesinden, tehdidinden korumak istiyor. Ve bakıyorsunuz Abdülmelik bin Mervan Bizans'ın bu tür eğilimlerine, bu tür suistimallerine karşı gerekli tedbirleri aldıktan sonra artık sırayla fütuhat dediğimiz dış fetihlere girişiyor. Baktığımızda
Abdülmelik içeride sükuneti sağladıktan sonra fethi

0: şeylere başlıyor. Harici isyanlarının bastırılmasına büyük bir çaba sarf ediyor ve harici isyanlarının hemen sonrasında Müslümanların Mavera-ün-Nehir dediğimiz bölgeye akınlar düzenlemesine vesile oluyor ve bunun beraberinde Irak bölgesiyle ilgili orada düzeni sağlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. Başa geldiğinde özellikle belli bölgelerde halifeliği kabul edilirken Abdullah bin Zübeyir'in halinden sonra kendisi İslam Devleti'nin birliğini, beraberliğini deruhte eden, icra eden bir devlet başkanı olarak geniş bir coğrafyada artık İslam Devleti'nin dışarıya doğru açılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor. Anadolu ile ilgili baktığımızda, Anadolu ile ilgili de fetih hareketlerinin Abdülmelik bin Mervan zamanında gerçekleştiğini görüyoruz. Halife olduğu zaman iç karışıklıklar sebebiyle Bizans İmparatorluğu ile sulh yapmak mecburiyetinde kalmış. Çukurova bölgesinde, bugünkü Misis bölgesine kadar ilerlemiş olan Bizans'a her yıl yüklü miktarda vergi vermek ile onları durdurmuştu. Bu ilk antlaşmadan birkaç yıl sonra Bizans İmparatoru ile Merde ileri yüzünden yeni bir anlaşma yapmak zorunda kalmıştı. Bu topluluklar o günkü o coğrafyada Müslümanları sıkıntıya sokan, Müslümanlara problem çıkartan topluluklar, bu sorunun bertaraf edilmesi adına Abdülmelik bin Mervan yine Bizanslılarla bir antlaşma icra ettiğini görüyoruz. Kıymetli dinleyenler, tabii tüm bunların yanı sıra genel hatlarıyla da baktığımızda bugün şöyle bahsetmiştik. Dedik ki İslam toplumunun, İslam medeniyetinin bugüne gelişi konusunda çok büyük badirelerin geçtiğini, çok önemli dönemlerin geçtiğini dile getirmiştik. Ve bugünkü dersimizi burada noktalayıp önümüzdeki hafta inşallah Emeviler döneminin ikinci çeyrek asrı dediğimiz üç yöneticinin olduğu dönemi sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Ben bizi dinlediğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve aynı zamanda bu programın yapılmasına emeği geçen radyomuzun yayın yönetmeni Sayın Halil Bekkime de burada teşekkürlerimi sizlere ifade etmek istiyorum. Hayırla kalınız. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı. İslam Medeniyeti Dersleri sona erdi. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
8: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak

0: yaratmıştır. Ümmet üç tane alemi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, size 50-60 kadar kelime okumak istiyorum. Lütfen dikkatle dinleyelim. Daha sonra bu kelimeleri neden okuduğumuzu, ne anlam çağrıştırmak istediğimizi de konuşmuş olacağız. Kitap, müttaki, gayb, ahiret, kafirler, azap, Allah'a iman, şeytan, hidayet, ölüm, Allah, ibadet, sadıklar, ateşten korunmak, altından ırmak akan cennetler, fasıklar, melekler, secde, Adem aleyhisselam, tevbe, ateş, hak, batıl, namaz, zekat, kitap, sabır, Allah ile buluşmak, şefaat, af, şükür, peygamber öldürmek, salih amel, Allah'ın lütfu, Allah'ın rahmeti, öğüt, cennetlikler, anne baba, akraba, yetimler, miskinler, namaz kılın, zekat verin, kan akıtmayın, kitabın bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamak olmaz, ahireti verip dünya hayatını satın almak, Allah'ın laneti, dünya hayatına düşkünlük, Cebrail, melekler, Allah'ın elçisi, ehli kitap, Allah'ın mescitleri, Yahudiler, Hristiyanlar, İbrahim aleyhisselam, imam, makam-ı İbrahim, Kabe, Mekke, İsmail aleyhisselam, İshak aleyhisselam, Allah'ın boyası, kıble, sırat-ı müstakim, ümmet, Resul, Mescid-i Haram, Allah'tan korkmak, Allah'ı zikretmek, Allah'a şükretmek, Allah yolunda öldürülenler, şehitler, Safa, Merve, Hac, Umre, Tavaf, göklerin ve yerin yaratılışı, rüzgarlar, bulutlar, Allah sevgisi, helallik, temiz olmak, Allah'a, ahirete, meleklere, kitaba, peygamberlere iman, kısas, vasiyet, oruç, Ramazan ayı ve Kur'an. Ne okudum kardeşler? Kur'an-ı Kerim'in Fatiha'dan sonraki ilk suresi olan Bakara suresinin 180. ayetine kadar olan konularını okudum. O ayetlerde geçen konular. Elif, la, mim, zâlikel kitâbu la raybe fîh diye başlayan Bakara suresi. Bakara suresi Kur'an-ı Kerim'in en son inen suresidir. En uzun suresidir. 2,5 cüzden fazladır. Kur'an-ı Kerim'in şeriat ihtiva eden surelerindendir. Yani Allah'ın hangi Müslümanlığı nasıl yaşayacağımızı anlattığı surelerinden birisidir. Adı Kur'an zaten ve Bakara suresi bir fiirisleme yaparak ayetlerde geçen kelimeleri bir okuyayım dedim 180. ayetine kadar olan bölümden. Şimdi kardeşler, bu okuduğumuz ayetleri, yani Allah'ın kitabı olan şu Kur'an-ı Kerim'i okuduk. Şurada geçen kelimeleri hızlı bir şekilde okudum. Elbette ezberlemek zorunda değildik. Ama buradan bir noktaya geleceğiz. O geleceğimiz noktadan önce 5-10 ayetin de mealini okumak.

istiyorum. Şimdi Kur'an'ın içinde ne var? Sureler var. Surelerde ne var? İşte Bakara suresinin birinci ayetinden aldık 180 küsürüncü ayetine kadar. Konular bunlar: Allah, kitap, şeytan, peygamber, İshak, İbrahim, oruç, hac, cihat, böyle devam ediyor. Şimdi aynı surenin, Bakara suresinin 185. ayetinin mealini okuyorum. Ramazan ayı ki Kur'an insanlara doğru yolu gösteren bir rehber, hidayeti ortaya koyan belgeler ve hak ile batılı ayrıt eden ve ettiren bir ölçü olarak o ayda indirilmiştir. O halde sizden her kim o aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Fakat hasta veya yolcu olanlar tutamadıkları günler sayısınca başka günlerde oruçlarını tutsunlar. Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez. Hoca efendi olmamız gerekmiyor. Ne anlatıyor ayet? İki şey anlatıyor. Ramazan'da oruç, bir de Ramazan niye kıymetli bir ay? O ayda Kur'an indirmiş Allah. Dolayısıyla Bakara suresinin 185. ayetinin konusu nedir? Kur'an ve oruç. 186. ayete geçelim. Kullarım beni sana sorduklarında de ki ey peygamber, şüphesiz ben onlara yakınım. Beni çağırdığı zaman çağıranın çağrısına karşılık veririm. Onlar da benim çağrıma karşılık versinler ve bana iman etsinler ki doğru yola ersinler. Bakara suresinin 186. ayetinin de konusu neymiş? Allah'ı arayanlar bilsinler ki Allah yanı başlarındadır. 185. ayetin konusu neydi? Kur'an, oruç. Kur'an Allah'ın kitabı. Oruç İslam'ın 5 temelinden birisi. 186. ayetin konusu ne? Allah'ı arayanlara adres gösteriyor. Kur'an'ın dizilişi Arapların zevkine, Ebu Bekir'in, Ömer'in isteğine göre mi olmuş? Yoksa Allah indirdiği gibi mi dizmiş bunu? Evet, indirdiği gibi. Yani Bakara suresinin bulunduğu yer Allah'ın istediği yerdir. İkinci sure. Bakara suresindeki ayetlerin dizilişi de Allah'ın hikmetiyle, onun iradesiyle olmuş. Kur'an kimsenin eli değmemiş bir kitap. Biz iman ediyoruz Kur'an'a. 185. ayete kadar olan konuları dinledik. Hayattan kesitler var. İmanla ilgili şeyler var. 185. ayet Kur'an ve orucu anlattı. 186. ayet çıtayı yükseltti. Allah'ı arayanlara adres gösterdi. 187. ayet neymiş bakalım? Oruç tuttuğunuz günlerin gecesinde kadınlarınızla cima yapabilirsiniz. Doğrusu kadınlarınız sizin için bir elbisedir. Siz de onlar için bir elbisesiniz. Allah kendinizi sıkıntıya soktuğunuzu bildi. Yani Ramazan gecesi günahtır. Ramazan gecesi böyle işlerle uğraşılır mı? Ayıptır be kadın diyeceğinizi bildi Allah. Bakara suresi 104 kitabın sultanı, Kur'an'ın en büyük suresi, şeriat suresi. Allah hangi tür Müslüman istiyor bunu göstermek için indirdiği surede. Elif, la, mim diye başlayan surede. Adem aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, İshak aleyhisselam, gayba iman, kitaba imanın anlatıldığı surede Allah. Allah Kur'an'ını anlattıktan sonra, Kur'an sayesinde Ramazan-ı Şerif'in mübarek olduğunu anlattıktan sonra, beni arayan kullarım yanı başınızdayım dedikten sonra, uhille lekum leyletessiyami rafethu ila nisaikum. Şu gündemi bütün hoca efendiler, İslam'ı ayıplı konular, ayıpsız konular diye ayrıt etme ayıbına düşenler, herkes kulağını açsın. Alim olmak gerekmiyor. Bu Kur'an baştan sona bütün müminlere inmiş bir kitaptır. Alim olmak gerekmiyor. Beni arayan kullarım, size yakınım. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَاد۪ي عَنِّي فَاِنِّي قَر۪يبٌ. Beni arayan kullarım, ey peygamber, Allah'a nasıl yaklaşacağız dediklerinde, ben onlara yakınım de. Kim elini açarsa yanındayım de
dedikten sonra uhille lekum leyletes siyamir rafethu ila nisaikum, hanımlarınızla Ramazan gecelerinde cinsel ilişki yapmanızı Allah helal etti size. Ramazan gecesi cami ziyaret edilir, tesbih çekilir, sahura hazırlanılır. Düşündünüz, bunu günah olduğunu zannettiniz diyen 187. ayeti dinliyoruz. İslam konuşuluyor. Şeyh efendinin, hoca efendinin, mezhebin, sahabenin veya filan alemin, filan ekolün görüşleri değil, filan müçtehidin değil, Allah'ın kitabını okuyoruz. Allah'ın kitabını okuyoruz. Filan alemin mealinden de değil. Uhille lekum leyletes siyamir rafethu ila nisaikum ayetini okuyoruz. Bakara suresinin 187. ayeti. Muhammed aleyhisselamın kalbine inen ayeti okuyoruz. Onun da ashabını terbiye ettiği ayeti okuyoruz. Allah'ı tanıyoruz. Hayat yaşanmak için, Kur'an'la yaşanmak için, hayat yaşanmak için, mümince yaşanmak için nasıl olur? Bunu anlatıyor Allah. Ramazan gecesinde bari böyle ayıp işler yapmayın. Utanmıyor musunuz? Akşama kadar oruçluydunuz bir de. Demiyor da Allah. Ne diyor? Oruç tuttuğunuz günlerin gecesinde kadınlarınızla cima yapabilirsiniz. Çünkü kadınlar sizin elbiseniz, siz onların elbisesisiniz. Bir insan gömleğiyle ne kadar bağlantısı varsa, gömleği nasıl ona yapışıksa, siz de kadınlarınıza o kadar yakınsınız, kadınlarınız da size o kadar yakındırlar. Ramazan gecelerini birbirinize sarılarak, öpüşerek, sabahlayarak geçirebilirsiniz diyen Allah'ımız var bizim. Neden? Çünkü Ramazan gününde gergin bir hayat yaşamamak için, oruçlu beddualar edip sövmeden yaşayabilmek için, geceyi sekine olan, huzur kaynağı olan kadının kucağında geçirmen gerekir. Biliyor Allah, böyle yaratmıştı zaten. Hayat bu hayat. İslam dağbaşı dini değil. İslam yatak odasında da bulunan bir din, dağ başında da bulunan bir din. İşte Allah'ın kelamı. Allah kendinizi sıkıntıya soktuğunuzu bildi. Yani ashab-ı kiram takva adam ya. Ramazan gecesi böyle ayıp işler yapılır mı? Bunu bildi Allah. Size müsaade verdi ve üzerinizden zorluğu kaldırıp sizi affetti. Çünkü o Allah'tır. Çünkü o Rahim bir Allah'tır. Ramazan günü kullarının iş yerinde bunaldığını, sıcaktan bunaldıklarını, stres içine girdiklerini, kolesterollerinin, tansiyonlarının yükseldiğini bildi Allah. Rahmeti gereği yatak odalarını bile açtı Ramazan gecesinde. Allah'ın izniyle ve müsaadesiyle yatak odaları bile Allah'ın kuluna sevap yazdığı yerler haline döndü. Ramazan'da dahi. Hangi kandil gecesi Ramazan gecelerinden daha değerlidir ki sen fetva soracaksın, kandil gecesi hanımla birleşmek caiz mi diye? Var mı Kadir gecesinden mübarek bir gece? Her gecesi Ramazan'ın Kadir gecesi değil mi? Allah'ın kelamını, Kur'an, uhille lekum leyletes siyamir rafes, er rafesu ila nisaikum. Allah huzurlu kullar istiyor. 30 sene evli barklı kalıp hala bir kadınla bir arada durmanın zevkini yaşamamış, hala bir delikanlı erkeğin hanımı olmamış zevkini yaşamamış bir kadın, bir erkek istemiyor Allah. Allah gördü ki bu kullar Ramazan günü Bedir'e gittiler. 150-200 kilometre yaya yürüdüler Allah'a cihad etmek için, Allah için cihad etsinler diye. Geri döndüklerinde Ramazan gecesidir diye kadınlardan uzak duralım, takvamız bozulmasın düşündüler. Halbuki Allah'ın arşında Levh-i Mahfuz'daki kanun Ramazan gecesi hanımlarla bir arada durmaya müsait bir kanundu. Evet, Allah'ın sizler için yazdığı, yani artık şimdi müsaade etti Allah. Ne kadar müsaade etti acaba? Olur ki yine bazı şeyh efendiler ayıp ayıp, tövbe estağfurullah.
Bakmayın o hocanın dediğine siz. Bakara suresi öyle diyor ama

daha edepliyiz deme cüreti ve çılgınlığı içine girebilirler belki. Bakın Allah yatak odasını kullanma boyutunu nasıl tarif ediyor. Şu ayıba bakın, ayıpsa eğer. Şu ahlak dışına bakın, eğer ahlak başka bir şeyse. Bakın Allah hangi düzeyde yatak odasını kullanmayı tarif ediyor. Kur'an'dan konuşuyoruz. Allah'ın kitabı Kur'an'ı konuşuyoruz. Hoca efendilerin tahminini değil, şeyh efendileri, alimleri, müçtehitleri, Ebu Hanifeleri değil. Kimi? Allah'ı ve kelamını konuşuyoruz. Sonra ne buyuruyor? Artık şimdi eşlerinizle ilişki kurabilir ve Allah'ın sizler için yazdığı, kararlaştırdığı şeyi arayıp elde edebilirsiniz. Çocuk yapacak işler yapabilirsiniz. Diyor arşın sahibi olan Allah. Bir Ramazan gecesini tarif ediyor Allah. Bir Ramazan gecesini tarif ediyor. 2 saat sonra sahura kalkacağın şeyi tarif ediyor Allah. İslam'dan konuşuyoruz. Nikah ne ediyor Allah? Bunu konuşuyoruz. Lanet olsun çeyizlerle, mobilyalarla, dekorlarla, ev boyalarıyla. Asıl bu zevki batırıp onun yerine madde getiren, Ramazan gecesini de diğer geceleri de bize suntalaştıranlara lanet olsun. Başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Asıl hayatımızı aldılar. Samanlıkta yaşanabilecek güzellikleri modern betonların içinde bize zehir haline getirdiler. Bir de kıvam getiriyor Allah. Öyle bir ilişkiniz olsun ki Allah size çocuk yazdıysa sabahleyin hamile çıksın o kadın odadan diyor Allah. Bunu teravide hatimle namaz kıldığın teravide bu ayetleri okuyorsun. Ramazan'ın ikinci gecesi bu ayeti "Uhille lekum leyletes siyamir rafes" ayetini Ramazan'da teravide okuyorsun. Bir de gözyaşı akıtıyorsun. Hoca efendi muhteşem namaz kıldırdı diyorsun. Ondan sonra da yatak odasına cin çarpmış gibi girmiyorsun. Neden? Ramazan takva ayı. Böyle şeyler olur mu? Ne dinledin teravide? Elinde mushaf hanımefendi, o mukabeleden bu mukabeleye, o mukabele mübarek mukabele, ashab-ı kiram bu kadar mukabele okumadılar. Mukabeleye geldi mi, mukabeleden mukabele, seri bir şekilde mukabele. Ne dinliyordun sen? Ne dinliyordun? Ne dinledin Allah'ın kitabından? Hani er-rafes? Hani? Ve devam ediyor Allah Teala. 187. ayetini okur. Sonra da akşam vakti gelinceye kadar orucunuzu tas tamam tutunuz. Bir de mescitlerde itikafa çekildiğinizde o zaman hanımlarınıza tutmayın. O kadar da değil. Yani itikafa girdin, camide itikaftasın, itikaf yatak odası değil. Bir bu hariç, gündüz hariç, gece full serbestsin. Peki bunlar, bu 187. ayet, bu okuduğumuz şey, acaba böyle yani yapsanız da olur, yapmasanız da olur. Hanefi mezhebinden sen yap, Şafiysen uymaz sana zaten. Vahabiysen veya filan muteziliysen sana uymaz bu. Sen Hanefi mezhebisen ya. Böyle şeyler mi acaba? Devam edelim. Bakalım Allah nasıl bu kuyar. Bütün bunlar 187. ayette size söylediklerimiz Allah'ın sınırlarıdır. Böyle bir çizgi çizmiş Allah demek ki. Şeriatı bu Allah'ın. İslam bu. Tilke hududullah. Allah bunu kanun olarak yazdı. Ramazan gecesi serbestsiniz kullarım. Ramazan gecesi serbestsiniz. Tilke hududullah. Bu Allah'ın hudududur. Sınırı budur Allah'ın, kanunu budur. Bu sınırları sakın bozmayın. Şeyh efendilik falan yok. Alimsin, müçtehitsin. Böyle karıştırma. Bunlar içtihat konuları değil. Bunlara uygun bir şekilde fetvayı kıvırma zemini değil. Bu hududullah'tır. Nedir Allah'ın hududu? Ramazan günü kadına tutmak yok, kocana tutmak yok. Ramazan gecesi hürsün, serbestsin. Allah'ın hediyesi olarak, rahmetinin tecellisi olarak ki gündüz şeytan seni delirtmesin. Allah'ın şeriatı hikmet deryası. Gecesi takva, gündüzü takva derken

Söversin oruçlu oruçlu. Gitti de oruç, gitti de Müslümanlık. Ama Allah'ın formülü böyle değil ki. Rahatla kulum, sabahleyin temiz bir kafayla, huzur bulmuş, sekine görmüş bir insan olarak meydana çık. Tilke hududullah. Allah'ın sınırlarıdır bunlar. Bu sınırlarla oynamayın. İnsanlar kötülüklerden, günahlardan sakınıp korunsunlar diye Allah ayetlerini böyle açıklıyor. Bütün bunlar neymiş? Günahlardan korunma formülüymüş Allah'ın. Allah böyle bir formül koydu. 187. ayet, 188. ayete geçelim. Aranızda mallarınızı haksız yollarla yemeyin ve yine meşru olmayan şekilde ve bilerek insanların mallarından bir kısmını yemek içmek, onları yöneticilere rüşvet olarak vermek suçunu işlemeyin. Neredeyiz arkadaşlar? Ramazan gecesini konuşuyorduk. Gündem nasıl başlamıştı? Kur'an, ta 187. ayet 185'e kadar. Kur'an, oruç, Ramazan, Allah'ı arayanların derdi. Yatak odalarında Ramazan geceleri, yatak odaları. 188. ayete geldik. Konu ne oldu? Rüşvet verecek şekilde mallarınızı yöneticilere yedirmeyin, mallarınıza sahip çıkın oldu. Nereye gidiyor Kur'an? Kur'an hiçbir yere gitmiyor. Kur'an hayat kitabı. Parayı konuşmadığı zaman, yöneticilerle ilişkiyi konuşmadığı zaman Kur'an hayattan kopar. Papazların uydurduğu İncil'e döner Kur'an o zaman. Kur'an hayat kitabı. Kur'an kendini anlattı. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Kur'an ayı dedi. Ramazan'ı övdü. Allah sizi bekliyor dedi. Kadınlarınızla Ramazan gecesi yapın yapacağınızı dedi. Hatta çocuğunuz olacak şekilde yapın dedi. Arttı. Sonra sabahleyin Müslüman işe gidecek, para kazanacak, parayı anlatmaya başladı. Dağbaşı dini değil İslam. İslam 40 sene bir tekkede yaşanacak din değil. Ramazan günü Bedir'e gidilecek bir dindir. Ramazan günü Fethiye gidecek dindir. Ramazan günü de olsa, hangi günde olursa olsun, 500 kilometre yaya ayağında çarık bulunmadan Tebük'e giden Muhammed Aleyhisselam'ın dinidir İslam. Klimalı odaların dini değildir. Hayat dinidir. Caddede olacak, bankada olacak, ticaret yerinde olacak, düğünde olacak, cenazede olacak. Müslüman insan nerede nefes alıyorsa Allah orada. Kitabı da orada. Kitabı da orada. Bu gerçeği yakalıyoruz. 188. ayet ekonomiye geçti bu sefer. 190. ayete geçelim. Hızlı gideyim. Sizinle savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın. Fakat aşırı gitmeyin. Allah aşırı gidenleri sevmez. Nereye gitti? Bankadaydık biraz önce. Cihada götürdü. 191. ayet nasıl cihad edileceğini anlatıyor. Cihad devam ediyor. 192. ayete geçelim. Eğer düşmanlarınız savaşmaktan vazgeçerse siz de vazgeçin. Allah merhametlidir, merhametlileri sever. Barış konusuna döndü. Hayat çünkü bir günde barış olur. Kur'an orada bu sefer. Kur'an orada. 193. ayet tekrar cihada döndü. 195. ayete geçelim. Allah yolunda harcayın. Allah yolunda harcamaktan kaçarak, cimrilik yaparak kendi ellerinize kendinizi tehlikeye atmayın ha. Görevlerinizi en iyi şekilde yapınız ve iyiliksever olunuz. Şüphesiz ki Allah görevleri en iyi şekilde yapanları ve de iyilik edenleri sever. İnfak konusuna döndük. Çünkü harcama yapacaksın. Ramazan'da sana terbiyeyi öğretti, orucu öğretti Allah. Sonra Ramazan günü sen infak etmen de gerekiyor, para harcaman da gerekiyor. Ramazan günü filan memura rüşvet verecek herhalde, Allah yolunda infak et. Hayatı tarif ediyor. Kimseye Allah 41 numara ayağı olduğu halde 36 numara ayakkabı vermiyor. Herkesi yerinde değerlendiriyor. Çünkü İslam hayat dinidir. Sokaklarda yaşanacak bir dindir. Camiye ara sıra gidilir. Her gün camide sabahtan akşama kadar durulmaz. İslam cami dini değil. Camide İslam'ın namazı kılınıyor sadece. Namaz hayatın yüzde kaçı? Yüzde kaçına tekabül ediyor? 24 saatte kılınan farz namazları aldığında 20 dakika tutmuyor namazın hayattan koparttığı şey. Filan zat varmış, Bağdat'ta bir tekkeye kapanmış. O tekkeden 30 sene hiç çıkmamış.

Cuma namazına da mı çıkmamış? Bırak menkıbeyi. Bir peygamberim varmış benim. Bir varmış, bir yokmuş. Bir peygamberim varmış. Dedesi İbrahim'in Mekke'sini bile terk etmiş Allah için. Senin de bir hikayede şeyhin varmış, tekkesini hiç terk etmemiş. İbrahim, Mekke, tekke. Bakalım uyuyor mu bu kelimeler? Bir varmış, bir yokmuş. Bir peygamberim varmış benim. 23 yıl peygamber olmuş. Bunun 8 senesinde, son 8 senesinde 63 adet cihat yönetmiş. Savaş yönetmiş. Ya bir varmış, bir yokmuş. Horasan'da bilmem ne varmış, hiç kadınların eline tutmamış. Bir varmış, bir yokmuş, bir peygamber varmış, 11 kadınla evlenmiş. Vefat ettiğinde 9 nikahlı karısı varmış. Ya bir varmış, bir yokmuş. Biri Horasan'daymış, biri Medine'deymiş. İslam hayat dinidir. 196. ayete geliyoruz. Haccı ve umreyi Allah için tam yapın. Ancak bir engel çıkar da alıkonursanız kolayınıza gelen bir kurban kesersiniz. Yani haçtan ihramlıyken engellenirseniz, vize verilmedi vesaire, havaalanından geri döneceksin. Bunu tarif ediyor. 196. ayet nereye gitti? Kur'an, Ramazan, oruç, Allah'ı arayanlar, yatak odaları, ekonomi, cihat, barış, infak, hac devam ediyor. Kur'an devam ediyor. Çünkü hayat kitabı Kur'an. Sonra 216. ayete geliyoruz. Hoşunuza gitse de gitmese de cihat size farz kılındı. Doğrusu sevmediğiniz bir şey sizin için hayırlı olabilir. Sevdiğiniz bir şey de sizin için kötü olabilir. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Karışmayın Allah'ın işine. Ramazan günü bu iş olur mu olmaz mı? Ya Ramazan gecesi ayıp değil mi ya? Sahura kalkacağız mı? Onu Allah bilir. Sen de birisini yaratırsan sen de bilirsin. Ama Allah yarattı, Allah bildi. 218. ayete geldik. Devam ediyor. Ne devam ediyor? Bakara suresi Allah'ı anlatıyor. Nasıl yaşamamız gerektiğine dair kroki çiziyor Allah. İman edip de Allah yolunda hicret ve cihad edenler var ya, işte ancak onlar Allah'ın rahmetini umsunlar. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. 218. ayet bütün bu yorucu programdan sonra Allah'ın rahmetini önümüze koydu. 219. ayet, hayat kitabı devam ediyor. Sana içki ve kumarı soruyorlar. De ki her ikisinde de büyük bir günah ve yanı sıra insanlar için bir takım faydalar vardır. Fakat bunların günah ve zararı faydasından daha büyüktür. Onun için size haram edilmiştir. Bakara suresi ne yaptı bu sefer? Kumarhanelere girdi. Alkol konusuna girdi. Çünkü insan hayatında yatak odası da olacağı gibi, Ramazan'da oruç olacağı gibi, aynı şekilde alkol de bulunacak bir gün. Kumar da bir gün, piyango vesaire diye bulunacak. Kur'an rafa kaldırılsın diye değil, Rabbim ne emretti bana diye mümin bağrına bassın diye indi. Müzeyyen kitap değil. Kur'an işte lafzayı celaller kırmızıyla yazılmış, alt alta gelmiş. Ne muhteşem sanat ya. Kur'an filan mümini secdeye indirmiş dediğin zaman Kur'an Kur'an'dır. Filan müminin alkol şişesini fırlatıp attırdı Kur'an dendiği zaman Kur'an Kur'an'dır. Cildi güzel, kabı güzel, oh bir de güzel bir masada, sanat eseri değil, Allah'ın kitabı, hayat kitabı. Ne yaptı? Haccı anlattı, infakı anlattı, cihadı anlattı. Alkol ve kumar, Müslüman hacı döndüğünde bankaya uğramıyor mu? Elbette Allah bunu biliyordu. Bildiği için Kur'an'la terbiye olsun diye de müminin önüne bu programı koydum. 221. ayete geldik. Ne konuşuyordu Allah? Cihat, infak, hac, Ramazan devam ediyordu. Allah'a şirk koşan kadınlarla iman etmedikleri sürece evlenmeyin. Kiminle evleneceğimizi belirle.

demeye başladı bu sefer. Ya bunu Nisa suresine koysaydı Allah Teala. Nisa ne demek? Kadınlar suresi demek. Kiminle evleneceğiz, kiminle evlenmeyeceğiz? Ramazan'da ne yaparız? Efendim, o zaman evlileri ilgilendiren bölüm olurdu. Halbuki kiminle evleneceğin konusu her

Evlenmek için inmiş kitap Kur'an. Kiminle evleneceğini söylemeyecekti Allah. Ne söyleyecek? Bunu hem ilk cüzünde Kur'an'ın, cihadın yanı başında, şirkin anlatıldığı ayetlerin yanı başında, kiminle evleneceksin, kiminle evlenmeyeceksin, yatak odasını ne zaman kullanacaksın, anlatacak ki muharref Tevrat'la, Yahudi hahamların elleriyle yazdığı Tevrat'la, Cebrail'in Muhammed Aleyhisselam'ın kalbine indirdiği kitap arasındaki fark belli olsun diye. Böyle iman ediyoruz biz. Başka türlü iman yok ki zaten. Efendim 223. ayete geldik. Şu cihat gündeminden sonra, şu Ramazan gecesi programından sonra 223. ayete lütfen kulaklarınızı açınız. Kur'an bütün azametiyle, bütün ihtişamıyla, göklerden levh-i mahfuzdan indiği günkü tazeliğiyle hayatı tanıtıyor. Buyurun dinleyin. Kadınlarınız sizin için bir tarla gibidir. O halde tarlanıza dilediğiniz şekilde varabilir ve Allah'ın emirlerine aykırı hareket etmekten sakınınız. Bilesiniz ki sizler Allah'a kavuşacaksınız. Dikkat! Bilesiniz ki Allah'a kavuşacaksınız. O halde ey peygamber, mümin kullarımı müjde et. Ne konuşuyoruz kardeşler? Ey Bedir'de şehit olanlar, Allah'a kavuşacaksınız mı diyor? Kadınlar sizin tarlanızdır. Siz de bir bahçıvansınız. Tarlana soğan mı ekeceksin, biber mi ekeceksin, mısır mı ekeceksin? Bu sene Mayıs'ta mı süreceksin, Haziran'da mı süreceksin? Serbestsin kulum. Nikahlısınız, oturunuz, anlaşın. Ne yapacaksanız yapın. Ama sakın ha, sadece kadınlarla bir odada ömür geçirip Allah için yapılacak işleri de ihmal etmeyin ha. Sakın öyle de yapmayın. Hep kadınla tatile gitmek olmasın ha. Allah için de bir şeyler yapın, başka işler de yapın. E peki ya Rabbi, tamam, kadınlar tarlalarımız, oturduk, anlaştık, konuştuk, muhabbet ettik, güzel. Şimdi Allah için olan işlerimizi de yaptık. Yani kadınlarla oturduk, muhabbet ettik, onlar bizimle muhabbet ettiler, namazı kaçırmadık. Sabah namazını da kıldık, öğle namazını da kıldık, infak da ettik. Programını okudu ya Allah Teala biraz önce, onları da yaptık. Peki tamam mı ya Rabbi? Ey peygamber, ve beşşiril müminin, şimdi mümin kullarıma Allah'ın rahmetini müjde edebilirsin. Allah için düşünecek bir insan neler buluyor görüyor musunuz? Yukarıda cihadı anlatıyordu, burada kadınlar tarlalarınızdır, ekip biçin, muhabbet edin, aşırı da gidip 24 saat cinsel bir sapık hayat yaşamayın. Kadının hakkına, hukukuna da dikkat edin. Allah çünkü böyle aşırılıkları sevmez. E becerdik ya Rabbi. Allah'ın rahmeti geldi, merak etme. Ve beşşiril müminin. Halbuki aynı surenin önceki sayfalardaki ayetlerinde Allah için öldürülenlere ölüler demeyin. Onlar şehittirler, hala yaşıyorlar. Onlar Allah katında diridirler diyen ayetler vardı. Şehitleri müjde etmişti. Cihad edenleri müjde etmişti. Onları müjdeliyor, hanımlarıyla ilişkisini bir çiftçinin bahçesindeki samimi ilişkisi gibi sürdürenlere de peygamberinin ağzından rahmetini müjde ediyor Allah. Şu Kur'an müminin kitabı ise eğer, ve bunu cenazelerde tören kitabı olarak görmüyorsa, geleneklerimizde çok değerli yeri olduğu için biz de sadıkız buna demiyorsa, yani Allah'ın kitabıysa bu, öyle iman ediyorsa, bir mümin yatak odası sayesinde de Allah'ın rahmetine kavuşup cennete girer mi? Girer. Kur'an'ın kitabı, Kur'an kitabımız çünkü. Hani aile çekirdekti, çekirdek Kur'an'ın neresinde? Çekirdek Kur'an'dan uzak, büyüyünce ağaç Kur'an oluyor. Var mı böyle bir şey? Elmanın çekirdeğinden armut çıktı mı hiç bugüne kadar? Var mı? Elma ağacına armut aşısı yapılabilir.

Diyor mu? Yatak odasından başlayacak Müslümanlık. Kadın ve koca İslam'ın temelini atacaklar. İlk vahiy geldiğinde Muhammed Aleyhisselam'a, Hatice'sine sığındığı gibi bu zamanın ve bütün zamanların müminleri de tıpkı Hatice'sine sığınan peygamberleri gibi bu berbat, fesat, internetli hayattan akşam hanımlarına sığınacaklar. Hanımlar da Hatice binti Hüveylid olup korkma buradayım Allah seni utandırmaz diyecek. Seninle mi uğraşacağım ya, kudurdun mu sen, nereden böyle enerji alıyorsun demeyecek. Kudurduysa kudurduğu kadar da o güçlenecek. Birisi annesi, kaynanası, kaynatası şımartma bu adamı, başına bela olur dediği zaman ben Allah'ın dinine göre evlendim, Allah'ın adına nikahım kıyıldı, işte Bakara suresi deme cüreti gösterecek. Nikahı Allah'ın adına kıyacaksın. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine göre kıyacaksın. Mutfağından yatak odasına, banyodaki dekorundan oturma odasındaki koltuğuna kadar Avrupa mantığıyla olacak. Allah da bu tezata rağmen rahmet yağdıracak, bereket yağdıracak. Sana verdiği çocuğu da müçtehit yapacak. Bırak alim olmayı. Buna insan rüyasında görse inanır mı ki gerçekte böyle bir şey olacak? Din yatak odasında başlayacak. İnternetinden, sokağındaki rezaletinden, canı patlayan, tansiyonu yükselen, başı dumanlaşan erkek liteskunu ileyha, gidecek evine, hanımında rahatlayacak. Niçin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saliha kadını tarif ederken, saliha kadını tarif ederken kapıyı açıp içeri girdiğinde sana tebessüm eder, seni mutlu eder diyor. Saliha kadın, meydanlarda cihad eden kadın değil, hafız kadın değil, fıkıh bilen kadın değil, bakınca bakışıyla bile seni mutlu eden kadın diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İze nazarte ileyha serratke, bir baktın mı rahatlıyorsun. Bir de düşün ki bir baktın mı aklına hayat zehir zemberek geliyor. Ne anlatıyoruz kardeşler? Neyi vurgulamak istiyoruz? Kur'an Allah'ın kitabı. Ramazan kitabiyesi değil. Ramazan'da inmiş sadece. Ramazan kitabiyesi değil. Törenlere başlarken aşır okumak için de değil. Namazlardan sonra camilerde aşır okunuyor ya. Bir kere Resulullah okumuş değildir aleyhissalatü vesselam. Ama her namazdan sonra Allah size diyor ki diye başlamıştır. Allah diyor ki. Ne dedi Allah bize diye önünde herkes mum kesilmiştir. Bu kitap, buyurun Bakara suresini al, Elif Lam Mim'den götür. En riskli konuları anlatıyor. Yahudilerin nasıl bir inek yüzünden Musa Aleyhisselam'ı bunalttıklarını anlatıyor. Münafıkları anlatıyor. Mümin kullarını anlatıyor. Mümin kullarını Allah'ın altından ırmaklar akan cennetlerini tarif ediyor. Allah'ın kafir kullarına karşı nasıl cehennem azabını tutuşturduğunu anlatıyor. Cihadı anlatıyor. Sonra da Ramazan gibi bir konunun arasına yatak odası sıkıştırıyor. Bunu Nisa suresine koysaydı ya Allah Teala. Kadınlar suresi. Konu kadınlar konusu değil ki. Müslümanlık konusu bu. Bu Müslümanlık. İslam bu. Ey Allah'ı arayan kullar. Ve izâ sâleke ibâdî annî. Ey peygamber, Allah nerede? Nasıl Allah'a yakın oluruz diye sana sorduğu zaman kullarım. Fe inni karib. Ben onların yanı başındayım. Ucibu da'vete da'i zâ de'ani. Kulum elini açtı mı ben onun yanındayım. Ben onlara yakınım, onlar da bana yakın dursunlar. Uhille lekum leylete s-siyamin rafesu ilâ nisâikum. Bu yakınlığın yanı başında bir paragraf başı bile yok. Hemen yanı başında Ramazan gecesi hanımlarınızla cuma etmeniz size helaldir kullarım. Niye dert ettiniz bunu? Yani Ramazan gecesi mübarek bir gece. Böyle bir gecede otur tesbihini çek. Kur'an okuyamıyorsan bari uyu. Sus, herkes ayrı odada yatsın.

diyen kullarına karşı Allah, rahat edin kullarım, rahat edin. Daha da mı anlamadınız bunu? Çevir iki sayfa Kur'an'ı ileri. Bu kadın senin tarlan zaten ey çiftçi. Sen onunsun, o seninsin. Önceki ayette siz birbirinizin elbisesi kadarsınız, elbisesi kadar. Bir elbise nasıl vücuda yapışıyor da o elbisenin vücudun şeklini alıyorsa, kadınla erkek bir araya geldiklerinde birbirinin elbisesi gibidirler. O odur, o da odur. Allah'ın şeriatında, Allah'ın adına göre kıyılan nikahta, Allah'ın adı, peygamberin sünnetiyle bunu kabul ettin mi denen meclisteki ahitleşme buydu. Allah'ın adıyla kıyılan nikah, Allah'ın kitabı nikahın gerekçelerini ve sonuçlarını tarif ediyor. Yine ola ki anlamadın, senin tarlan bu. Ek, biç. Ama kalkıp da afyon ekip insanları zehirleme. Normal şeyler ektin, biçtin. E tamam, aşırı da gitmedin. Ve beşşiril müminin. Ey yatak odasını kullanan ve bu şekilde mümin kimliğini, ahengini yükselten mümin, Allah'ın rahmeti sana müjde olsun. Biz edebimiz gereği bu ayetleri sesli bir şekilde mealden okumaya bile utanırken, Allah yatak odasını kullanabilen kullarını rahmetiyle müjdeliyor, cennetiyle müjdeliyor. Ne zamandan beri ashab-ı kiramın kadınlarından daha edepli kadınlarımız oldu bizim. Ondan beri erkeklerimiz Ömerlerden, Ebu Bekirlerden, Ali Osmanlardan daha edepli oldular. Allah onlardan razı olsun. Gelip neler neler sordular Peygamber Aleyhisselam'a. Erkekliği konusunda sıkıntısı olan kadın gelip kocasını peygambere şikayet etti. Bu adamda erkeklik yok ya Resulallah dedi. Peygamber bile ulan bu kadın bu kadar kalabalıkta ne konuşuyor diye tereddüt edecek oldu ki Allah sure indirdi kadını haklı göstermek için. Kad semi'allahu kavlelleti tücadülüke fî zevciha ve teşteki ilallah. Allah sana kocasını şikayet eden kadını duydu ey peygamber. Kadın doğru söylüyor. Adam adamlık yapamıyor. İslam bu. Kur'an bu. İnzivaya çekilmiş, bir köşeye çekilmiş, bir vakıf odasında yaşanan din değil. Güneşin ışığının girdiği her yere giren bir Kur'an'ımız var bizim elhamdülillah. Böyle iman ediyoruz. Kardeşler, bu formül bozulunca erkekliğimiz de bozuluyor, kadınlığımız da bozuluyor. Bu formülün bozukluğundan dolayı müminliğimiz de bozuluyor. Allah yatak odalarımızı İtfaiye odası gibi yarattı. İtfaiye odası, bildiğin itfaiye odası bu. İçimize Allah'ın koyduğu şehveti söndürecek o odalar. Bir evin en mübarek odası yatak odalarıdır. Yatak odası sayesinde iffeti, ahlakı, ağzı düzgün bir mümin olarak sen camiye gideceksin. Yatak odasında işlevliği olmayan, yani itfaiye odası işlevliğini görmeyen bir evden camiye giden müezzinle kavga eder, imamla kavga eder. Yanındaki onu sıkıştırdı diye millet tekbir getiriyor, namaza duruyor, bu onu dürter kenara git diye. Niye? Patlıyor zaten. Onun içindeki alevleri söndürmesi gereken yatak odası evlendiği günden beri çalışmıyor zaten. Onlar Allah'ın adına nikah kıyıp mobilyaya secde ettiler. Evdeki halı kadından değerli oldu. Evin herhangi bir tabak takımı 50 yaşında 60 yaşında evin erkeğinden daha değerli oldu. Karnında 9 ay taşıyıp eziyetini çektiği çocuğun kırdığı bir bardak yüzünden çocuğun kafasına öbür bardağı kırdı anne. Çünkü çocuk aslında onun mantığında şu kitaptan uzaklaşmış hayat mantığında filan yerden gelmiş

çocuklar için söylüyorum. İtfaiye odaları aktif hale getirilmelidir. Biz itfaiye odalarını kullanmadığımız sürece, kullanamadığımız sürece, yangın tüpü var, bir sürü yangın tüpü, kanun gereği ruhsat almak için dükkana yangın tüpü asmış, yanıyor, onu nasıl kullanacağını bilmiyor. Yangın tüpü var, var, tüp var, tüp çok, dükkan tüp dolu, yanıyor ama itfaiye telefon edecek o. Dostlar, kardeşler, peygamberim benim sallallahu aleyhi ve sellem hem rahmeten lil alemin, hem Allah'ın en değerli kulu, hem insanlar arasında bir melek. O da insan ama taşlar arasında yakut taşı gibi diyor ya şair. O da taş ama yakut taşı. O da insan bizim gibi ama artık nasıl insan? Allah yolunda kendisi ve ashabının şehit olma ihtimalinin %100'e yakın olduğu bir cihada giderken bile hanımlarından birini yanına götürdü. Muhakkak götürdü. Hanımları da illa ben geleyim deyince kura çekmek zorunda kaldı. Hepimiz aklımızı başımıza alalım. Cihat esnasında kılıç darbeleriyle bozulan ütüsünü düzeltmek için mi hanımlarını yanına almıştı? Yoksa 50 bin kişilik ordunun yemeğini pişirmek için mi Ayşe'sini yanına almıştı? Çamaşırını yıkatmak için mi? Böyle bir şey olmadığını herkes biliyor. Ne için aldı peki? Peygamber de olsan, şehadete giderken bile kadınsız hayat yok onun için. Olmaz. Hanımları onu üzdüler, mübarek yüzü kızardı, günlerce Mescid-i Nebi'ye moralsiz geldi. Evde hanımlarıyla arası iyi olmadığı için. Hanımları bir şeyler yaptılar, kadın işte kadın, bir şeyler yaptılar, üzdüler onu günlerce. Ashabın neşesi kaçtı, morali kırıldı. Allah bunu nasıl düzeltti? Ya eyyühen nebiy, ey peygamber, lima tuharrimu ma halallahu lek, tebtegi merdati ezvacik. Ey peygamber, bir şeyi Allah helal etti, sen bunu niye kendine haram ediyorsun? Niye moralini kırıyorsun? Niye kadınları kendine dert ettin? Peygamber de olsan, evde suratı asık bir kadının suratını kopyalar, mescide çıkar, namaz kıldırırsın. Böyle bir peygamber ol. Onun için sonra ne dedi? Saliha kadın, baktığın zaman seni mutlu eden kadındır. Bilgisayar gibi dert sayan kadın değil. Bir başlıyor, evlendiği günden değil, daha söz kesildiği günden itibaren hatalarını sayıyor. Maşallah ne hafıza. Ezberle bir sure diyorsun, ben çocuk besliyorum diyor. 50 senelik hatıraları sayarken 3 satır ezberleyememişsin hani sen. O saymıyor ki, içindeki şeytan sayıyor. Onun ağzından tekrar ediyor. Niye? Çünkü şeytanın en büyük ibadeti saliha bir kadını berbat edip bir yuvayı yıkmaktır. İslam insan dini, hayat dini. İslam meleklere inmedi, insanlara indi. İnsanlar da yatak odalarından çoğalıyorlar. Dolayısıyla İslam, onun kitabı Kur'an yatak odasından başlayacak. İslam'ın kalitesi camilerden ölçülemez. Çünkü camilere insanlar güzel elbiselerini giyerek, sarıklarını sararak geliyorlar. Orada insanların dışları görünüyor. Bir insan o sarığı, o gömleği, atletini çıkardığı zaman kimliğini ortaya koyar. Duvağını vesairesini giyip arkadaşlarının, akrabaların önünde gülücükler dağıtan kadın gitsin, öbür kadını getir, korkma, seni göklerden inen bu melek korkuttuysa ben buradayım Muhammed diyen kadın lazım. Kadın o, Muhammed aleyhisselam bile o kadına muhtaç oldu. Ört beni dedi, kendisiyle örttü onu. Çünkü İslam hayat için geldi. Hayat neredeyse

0: Orada Allah var, orada Kur'an var, din orada olmak istiyor. Hayat bu dostlar. Bunun dışında bir ayrıntıyı elbette zikredeceğiz. Şimdi Kur'an böyle söylüyor diye çamaşırı çıkarıp mı daha dolaşacağız biz sokaklarda? Elbette öyle değil canım. Elbette edebimiz olacak. Ama 18 yaşında bir kız babasının önüne çıkıp babacığım benim evlenmem lazım, uygun biriyle beni evlendir demeye utanmamalıdır. Utanılacak şey annesinden babasından habersiz bir kızın bir delikanlıyla mesajlaşmasıdır. Vay ahir zaman bu kız babasıyla böyle şeyler nasıl konuşuyor dememeliydin sen. Ayıp olan şey şu kitapta olmayanı yapmaktır. Ayıp odur. İnsanlığın dışına çıkmak odur. Bu insan kitabıdır. Burada olan hiçbir şey ayıp değildir. Kim ayıp diyorsa ayıbın ta kendisi odur zaten. O ayıp adamdır. Ahlak insanların içlerindeki ateşi ciğerlerini yakacak şekilde gömmeleri değildir. O ayıp olsaydı eğer evlilikten konuşmak, nikahtan konuşmak, bu kadın, bu kocam, bu erkek diye başlamak ayıp olsaydı, peygamberin önüne diz çöküp kocam şöyle yaptı, kocamın erkekliği kusurlu, kocamda erkeklik diye bir şey yok diyen kadını Allah yerin dibine gömerdi o zaman. Ama yerin dibine gömmedi, o kadını aldı arşa çıkardı Allah. Kocasından dert yanıyordu, arşa çıkardı. Vallahu yesme'u tehavurakuma, Allah bu konuşmanızı Allah duydu dedi. Aldı kadını Medine toprağından, kaldırdı kaldırdı kaldırdı Levh-i Mahfuz'a kadar götürdü. Levh-i Mahfuz'dan Kur'an'a kaydetti. Teravih'te, mukabelede, aşır okurken dinlettiriyor mümin kullarına. Yürekli kadını, yürekli kadını. Başka bir kadını peygamber meydana çıkarıyor, geliyor diyor ki ya Resulallah, biz erkeklerin menisini rahmimize alıyoruz. Bak peygamberin önünde, binlerce erkeğin önünde kadına bak. Biz bu erkeklerin menisini rahmimize alıyoruz. Bizi hamile bırakıyorlar, gidiyorlar, dolaşıyorlar, geliyorlar. Biz çocuğu doğuruyoruz, emziriyoruz. Ondan sonra gene keyifleri geliyor. Akşam bizimle geliyorlar, bir daha menilerini bize boşaltıyorlar. Cennet onların, cihat onların. Ne bu ya Resulallah? Demiş kadın. Demiş. Ayıp. Şu ayıp Resulullah'ın önünde işlenmiş. Cebrail yanı başlarında. Peygamber de dün cihattan gelmiş. Şehadetle şehitler konuşuluyor, cihattaki meseleler konuşuluyor. Böyle bir ortamda Ensar'ın kadını gelmiş, cürete bak, konuştuğu cümlelere bak. Ben burada yine hani ahlaksız hoca olmamak için dikkatli konuşuyorum, bu cümleleri tam tercüme etmiyorum yine, ayıp çünkü, çok ayıp. Dönmüş peygamber aleyhisselam, şu Allah'ın şeriatını öğrenmek için şu cüretli kadına bakın, ne cüretli demiş, ne cüretli. Ayıp değil ama maşallah, maşallah. Sonra da buyurmuş ki be kadın, git senin gibi bütün kadınlara müjde et ki bu dediklerini yapıp sevabını Allah'tan bekleyen de cennetliktir buyurdu. Tamam, sen erkeğin kahrını çekiyorsun ama erkeğin faturasını erkekten isteme, onu yaratan Allah'tan iste. Ben senin kahrını çekiyorum deyip de ucuza gitme. Ne verecek sana? Bir bilezik daha alacak en büyük ihtimalle. Alacağı bir bilezik daha. Allah ise sana cennet vermek için bekliyor seni. Niye avans alıyorsun ki? Ne edeceksin bir bileziği? Onu da evlendirirken kızına vereceksin. Zaten gene senin olmayacak. Ahlak, ayıp, efendilik, nezaket, iyi şeyler. Kur'an'ın üstündekiler değil. Kur'an'dan daha terbiyeli kimse olmasın. وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. En büyük ahlak üzere sensin ey peygamber. En büyük ahlak sensin. Senden ahlaklısı olmaz. Allah diyor peygamberi için. O da Abdurrahman'ı çağırıp, Abdurrahman evleniyormuşsun öyle mi diyor. Öyle ya Resulullah diyor. Kimle evleniyorsun diyor. Medineli bir kadınla diyor. Yapma diyor, yapma. Bu Medineli kadınların gözü çok küçük. Biz Mekkeliyiz, büyük gözlü kadınları severiz. Sonra ileride canını sıkar kadın, soğursun ondan. Git bir daha bak, gözleri küçükse evlenme onunla diyor. Ve inneke lâlâ hulukun azîm. Ey ahlakın zirvesinde, daha üstün olmaz miraç görmüş ahlak sahibi peygamber. Oğlundan küçük yaştaki bir adama dediği söze bak. Yakışır mı bir peygambere böyle söylemek? Sana ne, kimi sevdiyse? Öyle değil. Öyle değil. Medineli kadınların gözleri küçük. Senin anan teyzen büyük gözlüydü, sen Mekkelisin. Bu ne biçim kadın diye. Şimdi hoşuna gider de. Sonra o kadın buruştu mu uruştu mu gözü hepten küçülecek gözünde senin. وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٌ عَظ۪يمٌ. Yok daha ahlaklısı. Miraç ahlakı sahibiydi. Geldi, hanımımla şöyle yaptım, şöyle yaptım dedi. Ben söyleyemem, ayıp bunlar şimdi. Ben söyleyemem. Yüzlerce Bedir görmüş sahabisinin önünde yatak odası tarifi yaptı. Sizden biriniz horoz gibi keyfini görüp gitmesin buyurdu. Şöyle yapsın, böyle yapsın, ayıp, ben söyleyemem tabii şimdi onlara. Şu ayıp mantığını eziyorum. Ayaklarımın altında eziyorum. Ama mesajlaşmalar, görüşmeler, aynı baba, aynı anne, evlilik kızıyla oturup televizyonun önünde haber tabii, ciddi haber. Bazıları şişmiş delikanlıları izlemek bir ayıp olmuyor. Şeriatta ne varsa o ayıp ama. O günah. Hayır. Ahlak Kur'an demektir. En büyük ahlak sahibi Muhammed aleyhissalatu vesselam'dır. Onun ahlakına talibiz, onun dinine talibiz ve çekirdeği bozuk bir ağaçtan gür bir ağaç çıkmaz. Kur'an önce çekirdeği düzeltiyor. İşte Bakara suresinin gündemi. Velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
10: Radyo Hedef.
11: Akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz.
12: Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü...

0: Değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

Bir Soru Bir Hayat başlıyor. Hazırlayan ve sunan Özlem Gınık. Program Yönetmeni Halil Bekki.

Merhabalar sevgili Hedef Radyo, kıymetli Bir Soru Bir Hayat dinleyicilerim. Merhabalar sevgili dostlarım, ben Özlem Gınık. Ve her pazartesi akşamı olduğu gibi yine bu pazartesi akşamı sizlerleyim. Ve bu akşam bizler için Çankırı Şaban Özü'nden gelen çok kıymetli bir konuğum var. Kendisi İmam Hatip ve İlçe Gençlik Koordinatörü kıymetli hocamız Enes Yıldız. Programımıza başlamadan önce Hedef Radyo WhatsApp iletişim numaramızı hatırlatmak istiyorum. 0531 843 56 33 hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Sorularınızı, yorumlarınızı ve katkılarınızı büyük bir merakla bekliyorum her zamanki gibi sevgili dostlar. Evet, hayat hepimizin farklı duraklardan geçtiği uzun bir yolculuk. Kimi zaman ne istediğimizi biliyor, kimi zaman hangi yöne yürüyeceğimizi düşünerek durup kendimize bakıyoruz. Hayatın telaşı içinde hedeflerimizin peşinde giderken bazen yönümüzü, bazen de o yolda hangi değerlerle yürümemiz gerektiğini yeniden hatırlamaya ihtiyaç duyuyoruz. İşte bu akşam Bir Soru Bir Hayat programımızda gönül pusulası, güzel ahlaka, güzel insan olmaya doğru başlığı altında hepimizin hayatına dokunan bir yolculuğu konuşacağız sizlerle sevgili dostlar. Peki insanın hayat yolculuğunda yönünü belirleyen nedir? Hedeflerimiz mi, tercihlerimiz mi, çevremizin beklentileri mi, yoksa bütün bunların ötesinde doğruyu yanlıştan ayırmamıza ve hayatımıza anlam katmamıza yardımcı olan değerlerimiz mi? İşte burada gönül pusulamızla karşılaşıyoruz. Gönül pusulası dediğimizde insanın hayatına yön veren inancını, vicdanını, değerlerini ve doğruyu bulma gayretini düşünüyoruz. Her yolculukta olduğu gibi bu yolculukta da temel rehberimiz vahiy, en güzel örneğimiz Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in hayatı ve güzel ahlakıdır. Ehli beytin irfanı, sahabe-i güzinin örnekliği ve onların izinden yürüyen alimlerin, ariflerin hikmeti de bu yolu anlamamıza yardımcı olur. Çünkü insan yalnızca bir hedefe ulaşmak için değil, o hedefe hangi yollarla ulaşacağını da bilmek için bir rehbere ihtiyaç duyar. Nereye gideceğimizi bilmek kadar oraya giderken hangi değerlerden vazgeçemeyeceğimizi bilmek de önemlidir. Peki hayatın içinde gönül pusulamızı nasıl koruyabiliriz? Günlük telaşlarımız, beklentilerimiz, kırgınlıklarımız ve karşılaştığımız güçlükler arasında bizi doğruya yönelten değerleri ne kadar hatırlayabiliyoruz? Bazen insan doğruyu bilir ama uygulamakta zorlanır, öyle değil mi? Sabırlı olmak ister fakat yorgunluğuna yenik düşebilir. Kimseyi incitmek istemez ancak öfkelendiğinde istemeden kırıcı olabilir. Adaletli davranmaya gayret eder fakat kendi meselesi söz konusu olduğunda olaylara farklı bir pencereden de bakabilir. Bunlar insan olmanın ve kendimizi yetiştirme çabasının içinde karşılaşabileceğimiz durumlardır. Önemli olan hiçbir hata yapmamak değil. Zaten bu mümkün de değildir, öyle değil mi sevgili dostlar? Hatalarımızı fark edebilmek, onlardan ders çıkarmak ve yeniden iyiliğe ve güzelliğe yönelmektir. İşte gönül pusulası da tam böyle zamanlarda anlam kazanır. Bizi nerede olduğumuzu, hangi değerlerden uzaklaştığımızı ve yeniden hangi istikamete dönmemiz gerektiğini hatırlatır. Çünkü güzel ahlak yalnızca doğruyu bilmek değil, hayatın değişen şartları içinde doğruyu yaşamaya gayret etmektir. Tam da bu noktada gönül pusulamızın zaman zaman neden şaşabildiğini düşünmemiz gerekiyor. Gönül pusulamızı doğru yöne çevirmek, önce kendi hayatımızda hangi değerleri yaşattığımızı fark etmekle başlar. Buradan aile hayatına uzanan da önemli bir kapı açılıyor aslında sevgili dostlar. Zira insanın kendi davranışlarıyla yüzleşmesi, yalnızca kendisi için değil, çevresindeki insanlar için de anlam taşır. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin yetiştiği ortamı düşündüğümüz

0: de bu sorumluluk daha da belirginleşir. Çocuklarımızın gönül pusulası yalnızca söylediklerimizde değil, yaşadıklarımızla da şekillenir. Ve bizim gönül pusulamızın ibresini nereyi gösterdiğiyle de. Onlara saygıyı anlatırken birbirimize nasıl davrandığımız, dürüstlüğü öğretirken kendi hayatımızda ne kadar dürüst olduğumuz, merhameti anlatırken insanlara nasıl yaklaştığımız önemlidir. Elbette hiçbir anne baba kusursuz değildir. Önemli olan çocuklarımıza kusursuz görünmek de değil. Hatalarımızı fark edebilen, gerektiğinde özür dileyebilen ve kendisini geliştirmeye açık insanlar olduğumuzu gösterebilmektir. Çünkü ailede güzel ahlakın ilk adımları gündelik hayatın içindeki küçük davranışlarla atılır. Birbirini dinlemek, sözünde durmak, öfkesini yönetmek, adil olmak ve kırılan bir gönlü onarmaya çalışmak çocuklarımızın hayatında kalıcı izler bırakabilir. Peki çocuklarımızın geleceğine dair beklentilerimizi düşünürken onların nasıl bir insan olacaklarını da aynı dikkatle ele alıyor muyuz? İyi bir eğitim almalarını, başarılı olmalarını ve güzel meslekler edinmelerini istiyoruz. Bütün bunlar elbette ki çok kıymetli. Ancak bilgiyi vicdanla, başarıyı sorumlulukla, özgüveni tevazuyla ve gücü adaletle, güzel ahlakla birleştirilebilmeleri çok önemli. Bugünün çocukları ve gençleri kendilerine sunulan imkanların yanında pek çok farklı etkinin içinde de büyüyor. Sosyal medya, görünür olma arzusu, başkalarıyla kıyaslanma ve sürekli beğenilme ihtiyacı zaman zaman kendilerini değerlendirme biçimlerini de etkileyebiliyor. Bu nedenle gençlerimizi yalnızca eleştirmek yerine onları anlamaya çalışmalı. Sorularını dinlemeli, ve doğru tercihler yapabilmeleri gönül pusulalarındaki istikamet içinde ibreyi vahyimizin ışığına, peygamberimizin örneklerine çevirmeleri için yanlarında da olmalıyız. Onlara sadece ne yapmaları gerektiğini söylemek değil, doğru davranışın neden önemli olduğunu da anlatmak gerekiyor. Böylece gönül pusulası meselesinin yalnızca kişisel bir konu olmadığını daha iyi anlıyoruz. İnsanın kendi istikametini bulması ailedeki ilişkilere, ailede yaşatılan değerler de çocukların ve gençlerin yetişmesine yansıyor. Orada topluma uzanan bir etki meydana geliyor. Öyleyse güzel ahlakı güçlendirmek istiyorsak birbirimizi suçlamaktan önce hepimizin bu yolculukta bir sorumluluğu olduğunu da hatırlamalıyız. Ahlakın aşılmasına yol açabilen, toplumsal etkileri konuşurken kendi tercihlerimizi, ailedeki örnekliğimizi ve gençlere sunduğumuz rehberliği ve gönlümüzün pusulasında da değerlendirmeliyiz. İşte bu akşam konuğumuzla birlikte tam da bu meselenin üzerinde duracağız. Gençlerimizin gönül pusulasını güçlendirmeleri için neler yapabileceğimizi, ailelerin bu süreçte nasıl bir rehberlik üstlenebileceğini ve inandığımız değerleri günlük hayatımıza nasıl taşıyabileceğimizi birlikte değerlendireceğiz. Bütün bu sorular bizi yeniden yolculuğun başladığı yere, yani insanın kendisine getiriyor. Çünkü başkalarına yön gösterirken kendi istikametimizi de gözden geçirmemiz gerekiyor. Evet sevgili dostlar, güzel ahlak bir günde tamamlanan bir iş değil. İnsanın ömrü boyunca sürdürdüğü bir gayrettir. Bazen öğrenmek, bazen yanlıştan dönmek, bazen özür dilemek, bazen de hiç kimse görmese bile doğru olanı seçmektir. Gönül pusulası yalnızca nereye gideceğimizi değil, o yolda nasıl bir insan olmaya gayret edeceğimizi de hatırlatır bizlere. Öyleyse gelin yönümüzü vahyin rehberliğinde belirleyelim. Peygamber Efendimizin örnekliğinden öğrenelim ve güzel ahlakı hayatımızın her alanına taşımaya çalışalım. Gelin gönül pusulamızı hakikate çevirelim. Gönlümüzün kıblesini unutmadan yürüyelim. Çünkü insanın yolu gönlünün yöneldiği yerden izler taşır. Gönlümüzü iyiliğe, merhamete, adalete ve güzel ahlaka yönelttiğimizde bu güzellikler önce kendi hayatımızda, ardından ailemizde ve yetiştirdiğimiz nesillerde karşılık bulacaktır. Yönümüz hakikat, rehberimiz vahiy, örneğimiz Resulullah, gayretimiz güzel ahlak olsun diyorum. Ve ben sevgili ve kıymetli konuğum Enes Hocam'a hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz hocam.
1: Özlem Hanım çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk, sağ olun. Allah razı olsun.
0: Amin inşallah.
1: Hakikaten gönül pusulası hakkındaki şu sözleriniz kayda değer. Rabbim inşallah gönlümüzün hep böyle güzel insanlarla beraber olmasını, bununla birlikte gönül köprülerini beraberce kurabileceğimiz davayla dertlenen güzel insanlarla inşallah hedefe yürümeyi Rabbim nasip eylesin.
0: Amin.
1: Çok sağ olun.
0: İnşallah. Rica ediyorum.
1: Bu nazik davetiniz için bizi

0: Bu güzel radyodan, bu yayın vasıtasıyla tebliğ vazifesinin bir bölümü olan radyo sunumuyla baş başa bıraktınız. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ediyorum.
1: Allah sizden de razı olsun. Ebeden razı olsun hocam. Çankırı Şabanözü'nden geldiniz. Bizler için bugün bu program için geldiniz. Evet, dostlarınızla geldiniz. Onlar da hoş geldiler. Çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetliydi bu bizim için hocam.
0: Evet.
1: Hocam ben sizi çok iyi tanıyorum. Evet, yıllardır bir tanışmışlığımız var sizinle. Ailecek aile dostluğumuz var bir taraftan.
0: Eyvallah.
1: Ve ben kısaca sizi Hedef Radyo dinleyicilerimiz için de tanımak istiyorum, tanıştırmak istiyorum. Kendinizi bize birazcık anlatabilir misiniz?
0: Tabii.
1: Ben bahsettim gençlik koordinatörü olduğunuzdan, imam ve hatip olduğunuzdan ama sizden de
0: Çok
1: dinleyelim.
0: kısa Enes Yıldız, Çankırı ili, Şabanözü ilçesi,
1: Evet.
0: Büyük Yakalı köy nüfusuna kayıtlı. Şu an Diyanet Camiası'nda, bünyesinde, Şabanözü ilçesi Merkez Fatih Camii'nde imam ve hatip olarak görev yapmaktayım.
1: Evet.
0: Elhamdülillah, yeryüzünün en güzel mesleğini icra ettiğime inanıyorum. Severek, aşkla, coşkuyla, yorulmadan ümmetin önünde durabilmenin, peygamber hırkasını giyebilmenin inşallah o hassasiyetini taşıyarak gayret ediyoruz bu davaya bir nefer olmaya.
1: Allah razı olsun.
0: İyi ki İmam Hatip olmuşum. Rabbime sonsuz hamdolsun. İyi ki Rabbimize bir kul, Efendimize ümmet olmuşuz. İyi ki sizleri tanımışız.
1: Biz de iyi ki tanımışız hocam.
0: Kısacası görev alanımız budur. Bunun dışında sizin de söylediğiniz gibi ilçemizde ilçe milli eğitim kanalı ve ilçe müftülüğümüz bünyesinde ortaklaşa hareket ettiğimiz ÇEDES programında yine İlhan Doğan hocam, Mustafa kardeşim, Muhammed Ali Çakmak, onların isimlerini zikretmek istiyorum.
1: Evet,
0: Bana çok
1: evet.
0: destek veriyorlar. Allah kendilerinden razı olsun
1: Amin
0: ebeden
1: inşallah. Biz de
0: inşallah.
1: kendilerine selam gönderiyoruz
0: Bunlarla
1: buradan.
0: birlikte biz bu davaya hiçbir karşılık beklemeden, zaten Allah'ın rızası karşılık beklemeden yapılır. Hani şairin dediği gibi ne cennet kokusu ne cehennem korkusu, sadece Allah'ın rızasındalar. Bizim hayat pusulamızda bu olduğunu düşünüyorum. Bu minval üzere işte gençlik çalışmalarında bulunuyoruz.
1: Evet hocam.
0: İlçemizdeki ortaokulda, bütün
1: Evet.
0: şubelerinde, belirli dönemlerde bütün çocuklarımıza seminerler veriyoruz.
1: Evet. Çok
0: Aynı
1: kıymetli
0: zamanda,
1: yaptığınız iş. Beni de çağırdınız Şaban Özün'e.
0: evet.
1: Davet ettiniz müftülük aracılığıyla ve Milli Eğitim Bakanlığı, ilçe
0: İlçe Milli
1: müdürü
0: Eğitim Müdürü İsmail
1: müdürlüğüne
0: Yıldız, ona da buradan
1: selamlar
0: selam söyleyelim
1: gönderiyoruz
0: inşallah.
1: kendisine de hocam. Evet,
0: Eyvallah.
1: çok kıymetli çalışmalarınız var hocam. Çok güzel çalışmalarınıza şahit olduk orada gerçekten de. Bir aile gibi, evlat gibi hepsine ayrı ayrı sahiplenişinize de şahit olduk orada.
0: Allah razı olsun. İnşallah sizi tekrar davet edeceğiz. Rabbimin izniyle o evlatlarımızla sizleri tekrar buluşturacağız. Ben bunun
1: İnşallah.
0: sözünü buradan tekrar vereyim inşallah.
1: İnşallah.
0: Dediğimiz gibi tabii sadece ortaokulda değil, lisede de aynı şekilde. Onların yaş ortalaması biraz daha büyük biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Aynı seminerlerimizi, konferanslarımızı yaparak çocuklarımızı biraz önce söylediğiniz gibi gönül pusulası, yani peygambere uzanan örnekler anlatmaya çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Onlara peygamber ahlakını, güzel ahlakı, yani toplum içerisinde, aile içerisinde nasıl bir evlat, nasıl bir öğrenci, nasıl bir fert olunur örnek olarak anlatmaya çalışıyoruz inşallah. Bugün de
1: Evet.
0: fırsat verdiğiniz kadarıyla, inşallah zamanımızın
1: Evet.
0: yettiği kadarıyla o örneklerden ben birkaç tanesine değineceğim inşallah.
1: Çok isteriz hocam. Gerçekten heyecanla bekliyoruz bir taraftan. Biz evet vahyin ışığında peygamberimizin örnekliğinde bir hayatla biz bu yolculuğa çıkıyoruz inşallah. Gönlümüzün pusulası inşallah bize o istikameti gösteriyor bir taraftan. Ve ben gençlerle ÇEDES projesi kapsamında evet çok güzel etkinlikler yaptığınızı biliyorum. O çocuklara yaptığınız etkinliklerden, bize bu yolculukta anlattığınız kısalardan, hikayelerden, vahyin
0: Evet,
1: ışığından
0: evet.
1: hocam. Bize böyle bir yol çizerseniz, gösterirseniz biz de bunlardan faydalanmak isteriz. Sizin
0: Kesinlikle,
1: tecrübelerinizden,
0: kesinlikle.
1: ilminizden.
0: Şimdi çocuklar yazdı WhatsApp grubumuzda.
1: Mesajlar da gelmeye başladı hocam. Ben mesajları okuyacaktım ama çok erken oldu sizin vaktinizden alacağım. Birazdan okuyacağım.
0: Onlara da selam olsun şimdi bütün
1: Evet.
0: evlatlarımıza.
1: Biz
0: Çok
1: de selam
0: görünür,
1: gönderiyoruz.
0: çok görünür olmadan ama gönüllere dokunarak her hafta cumartesi
1: maşallah
0: sabah namazı buluşması yaptığım evlatlarıma da buradan tekrar selam söylüyorum. Maşallah. Gözlerinden öpüyorum inşallah.
1: Bizler de selamlar gönderiyoruz gençliğimize inşallah.
0: Hasılı kelam biz o evlatlarımıza biraz önce de söylediğim gibi vahyin ışığında dediniz ya bu çok önemli. Vahyin yeryüzüne inişi ve bize müjdesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vasıtasıyla oldu. Bizim rehberimiz, önderimiz, her şeyimiz, hayat pınarımız odur. Yani ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyen bir peygambere ümmet olabilen ve bu bilinçle yaşayabilen insanlara ne mutlu. Ben kısacası güzel ahlak nedir sorusunu çok detaya girmeden bir başlık altında anlatıp
1: hocam.
0: O örneklere girmek istiyorum.
1: Tabii ki hocam.
0: Nedir güzel ahlak Özlem Hanım ve bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimiz? İnsanın yaratılıştaki güzel vasıflarını biz zaten yaratılış olarak Bismillah legat halaknel insane fi ahseni takvim. Biz insanoğlunu en güzel şekilde yarattık buyuran Rabbimizin o vasıflarını Kur'an ve sünnet çerçevesinde bakın bu ikisi ayrılmaz bir bütündür. İradeli bakın iradeye dayalı olarak iyi davranışlara dönüştürmesine güzel ahlak diyoruz.
1: Evet çok
0: yani,
1: güzel
0: özetle
1: hocam.
0: Budur. İşte güzel ahlakı birkaç tane örnek de vermek istiyorum ben çok uzatmadan konumuz örneklerle devam etmesini istediğim için.
1: Evet buyurun
0: çocuklarımıza
1: hocam.
0: Doğru sözlü olmayı.
1: Evet.
0: Bu da Efendimizin vasfı neydi? Muhammedül Emin.
1: Evet.
0: Eminliği, emaneti, o sıfatı anlatarak ve alçak gönüllü olmak. Bakın bu çok önemlidir. Efendimiz öyle der. Asık suratlı da kendisiyle geçinilmeyen kimse de hayat yoktur der.
1: Evet.
0: Bu yüzden demiştir ki Allah Resulü güler yüz sadakadır.
1: Evet.
0: Allah bizden bu güzelliği almasın inşallah. Bununla birlikte hoşgörülü olmak, affedici olmak bunlar güzel ahlakın örnekleridir.
1: Evet.
0: Ve şu örneği çok benimserim, önemserim, anlatmak isterim. Yani hoşgörülü olmayı, affedici olmayı. Malumunuz Resulü Kibriya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i Mekke-i Mükerreme'den o işkencelerle vatanından, baba ocağından, ana ocağından, yar ocağından kovduklarında, hicret etmek zorunda kaldıklarında 10 yıl sonra geri döndüğünde hatırlar mısınız? Mekkeliler Resulullah'ın göz önünde durdular. Acaba bize ne yapacak?
1: Evet.
0: Bir kişi değil ki artık.
1: Evet.
0: Giderken birdi, döndüğünde 10 bin kişiyle döndü.
1: Evet.
0: Takdir edersiniz. Allah Resulü öyle dedi. Benden nasıl bir hareket bekliyoruz dediklerinde o güzel ahlak sahibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sen iyi bir atanın, iyi bir annenin, babanın evladısın. Senden hoşgörüden, affedicilikten başka bir şey beklemiyoruz diyor Mekkelilere şu sözü söylemişti. Bugün Yusuf'un kardeşlerini affettiği gibi ben de sizi affediyorum. Yani la tesrib aleykumul yevm. Bugün size kınama yok. Serbestsin.
1: Evet.
0: İşte bu tatlı söz, işte bu affedicilik Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dizleri dibine 6000 Mekkeli'yi getirip eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü sözünü söyletmişti.
1: Çok
0: demek
1: şükür.
0: Ki affedici olmak, bağışlayıcı olmak zaten Rahman ve Rahim olan Rabbimizin sıfatlarıdır.
1: Evet.
0: Bizlerde de aranan bir özellik olmalı.
1: Evet.
0: Şununla bu
1: çok
0: konuyu
1: güzel,
0: bu konuyu
1: güzel.
0: Şununla kapatmak istiyorum. Yani neden peygamber bizim örneğimiz? Şöyle der Efendimiz. Ette beni Rabbi. Rabbim beni terbiye etti.
1: Çok şükür.
0: Birini örnek mi alacaksınız? Tabii ki sizden daha iyi terbiyeli, daha güzel konuşan, daha bilgili, daha oturaklı, daha olgun, ondan istifade edebileceğiniz birini rehber edinirsiniz. İnsanların içerisinde Muhammed Mustafa gibi birisini terbiyesinde yetiştiren Hazreti Muhammed Mustafa örneğimiz olmayacak da kim olacak? Bu çocuklara onun o güzel örnekliklerini anlatmayacağız da kimi
1: harika,
0: anlatacağız değil
1: harika,
0: mi?
1: Çok
0: eyvallah.
1: Güzel hocam.
0: Ben güzel ahlakı, özür diliyorum, güzel ahlakı burada bırakayım, sizden
1: çok
0: soruyorum.
1: Çok güzel
0: sana.
1: Açıkladınız hocam, çok güzeldi. Evet, günümüzün problemlerinden rol model alınılan birçok maalesef ki biliyorsunuz influencerlar, youtuberlar, sanatçılar var. Ama bizim rol modelimiz kim, değil mi? Burada evet. Gönlümüzün pusulası nereyi gösteriyor? Bu ibre nereyi gösteriyor? Çok güzel özetlediniz bunu. Çok

0: Harikaydı hocam. Hocam ben o diğer hikayelerimize, kıssalarımıza geçmeden önce burada mesajlar birikti. Şimdi ben
1: Öyle
0: onlara
1: mi?
0: bir okuyayım hocam ben.
1: Maşallah. Buyurun.
0: Evet. Evet, şuradan başlayalım bakalım. Bekir Can Bey yazmışlar. İyi akşamlar. Çankırı Şaban Özü'nden selamlar. Kıymetli Enes Hocam, Şaban Özü için çok kıymetli bir insandır. Şaban Özü İlçe Devlet Hastanesi'nde sizleri dinliyoruz demişler. Bekir Can Bardakçı, selamlar olsun efendim. Biz de selamlar gönderiyoruz sizlere. İlçe Devlet Hastanesi'nde bizi dinleyen dostlarımıza çok çok selamlar.
1: Bekir
0: Evet.
1: Bardakçı.
0: Evet,
1: Orada
0: evet.
1: yanlış oldu herhalde soy isim. Bekir Bardakçı.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Özür diliyorum. Bekir Bardakçı Bey. Evet, daimi dinleyicilerimizden Ayşe Hanım yazmışlar. Yine güzel bir girişle başladınız. Size ve konunuza selam ve saygılar, teşekkür ederiz demişler Ayşe Hanım. Biz de sizlere selam gönderiyoruz Ayşe Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Yine diğer bir mesajımız hocam. Biz programa daha başlayamadan mesajlarımız gelmeye başladı. Burada da Enes Bey göndermişler. Özlem Hanım keyifli güzel bir yayın diliyorum demişler. Çok teşekkür ediyorum. Bugünkü yayınınızı büyük bir merak içerisinde takip etmekteyim. Enes hocam hocalık vazifesinin yanı sıra benim abilik vazifemi de yapmaktadır. Ne kadar güzel. Bugünkü yoldaşı Hakan Kınıkoğlu babamdır demişler. Evet, selamlar gönderiyoruz. Bugünkü konumuzla alakalı bir sorum olacak. Bu soruyu yayına bağlanarak sorma imkanım bulunur mu? Hocamın adaşıyım aynı zamanda. İsmim Enes demişler. Evet Enes Bey, biz yayınımıza canlı bağlantı olamıyor maalesef ama yazarak evet buradan sorunuzu iletebilirsiniz bizlere. Yine selamlar, hayırlı akşamlar diliyorum. İlçemizin kıymetli hocası Enes Hocam ve bu güzel yayına vesile olan Özlem Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Sizin vesilenizle Cuma'yı beklemeden vaizinden istifade ettik. Şaban Özü'nden Muhammed Ali Çakmak saygılar demişler. Muhammed Bey, biz de sizlere saygılar gönderiyoruz. Çok
1: Hocama
0: teşekkür ediyoruz.
1: ben de selam söylüyorum Muhammed hocama sağ
0: Evet.
1: olsun.
0: Enes Hocama ve sizlere bu güzel program için çok teşekkür ederim. Allah muvaffakiyetler versin inşallah. Mevlüt Aydemir, selamlar Mevlüt Bey. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ve daimi dinleyicilerimizden Gülay Hanım yazmışlar. Hayırlı akşamlar Özlem Hanım. Enes hocamızın sohbeti çok güzel. Ağzına yüreğine sağlık. Ben de bir İmam Hatipli olmaktan gurur duyuyorum. İmam Hatipli olmak bir ayrıcalıktır demişler
1: Çok
0: kendileri.
1: doğru. Teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ve son mesajımı okuyorum şu an. Canım babacığım, seninle gurur duyuyoruz. Çocukların ve eşin olarak selamlarımızı iletiyoruz. Ne güzel bir aile, çok kıymetli bir aileniz var hocam. Biz de kendilerine selamlarımızı iletiyoruz
1: Allah
0: buradan.
1: razı olsun.
0: Evet hocam, kaldığımız yerden devam edelim bizler buradan.
1: Evet, birkaç örnek vermek
0: Evet,
1: istiyorum ben.
0: tabii ki buyurun,
1: Ama
0: sözü
1: bu
0: size
1: çok
0: bırakıyorum.
1: teşekkür ediyorum. Ama bu örnekler hakikaten Allah Resulü'nün hayatında yaşanmış ve bizim de hayatımızda sürekli karşımıza çıkabilecek gerçeklerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir canlıyı, hiçbir insanı ayırt etmeden, bu çok önemli. Çünkü biz ayrıştırmayı maalesef bu toplumda çok yapan insanlar haline
0: Maalesef,
1: geldik.
0: maalesef.
1: Herkeste özel ilgilenen, herkesin seviyesine, maddi, manevi ne ise hatta beden diline varıncaya kadar onların seviyesine kadar inen bir peygamberin ümmetiyiz.
0: Çok şükür,
1: Şimdi
0: elhamdülillah.
1: bununla alakalı toplumda bunları ziyadesiyle gördüğümüz gariplер, yetimler var. Onlarla alakalı Efendimizin şu kıssasını anlatmak istiyorum.
0: Buyurun hocam,
1: Başlığımız
0: dinliyorum.
1: şu olsun, 10 dirhem ya da 10 gümüş para.
0: Evet hocam.
1: Hikayenin aslı budur.
0: Evet.
1: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yani çok uzatabiliriz bunlar ama net gireceğim. Böyle
0: Buyurun hocam.
1: çok böyle üstüne başına sürekli elbise alan bir peygamber değildi
0: Evet.
1: biliyorsunuz. Yani zamanın şartlarıyla alakalı.
0: Evet.
1: Bir gün 10 lira diyelim ya da 10 dirhem, 10 gümüş parası geçmiş eline, gitmiş pazardan 4 gümüşüne bir gömlek satın almış. Daha pazardan çıkıp evine gelmeden birisi, ya Resulallah, görüyor musun? Üzerimde giyecek bir şeyim yok. Onu bana verir misin? Efendimizin bir özelliği vardı. Hiç kimseyi geri çevirmezdi.
0: Evet.
1: Hatta biraz fıkhi olacak. Kimseye hayır demedi. Sadece teşehhütte eşhedü en la İlahe. O la'nın dışında Allah Resulü'nün kimseye hayır demediğine şahit oluyoruz. Sahabiler evet. ve bizler. Sonra evet. gidiyor o kalan parasıyla 4 gümüşe bir gömlek daha alıyor Allah Resulü. Hı hı. Ben bunu çocuklara anlatırken tabii matematikte soruyorum. Kaç

0: etti çocuklar? Ne evet. kadar kaldı çocuklar? Evet, bunu hocam. Seminerde anlatıyorum. Evet. Çocuklar da hocam 6 kaldı, hocam işte 2 kaldı gibi cevap vererek katılım sağlıyorlar.
1: Etkileşimli, aktif kesinlikle. Bir eğitim aynı zamanda pasif değil.
0: Bakın evet. bu vaaz kürsüsünden de İlhan hocam iyi bilir. Seminerden de siz de çok iyi bilirsiniz. Dinleyiciyi kendinize bağlamazsanız verimli olamazsınız. Hı hı, evet. Bu yüzden kaldı ne diyorum çocuklar? 2 gümüş hocam. Onunla Efendimiz gelirken işte tam konumuzun herkesle ilgilenir kısmına geliyorum. Efendimiz bir köşeye oturmuş, hı hı. ağlamaklı bir kız çocuğu görüyor. Hı hı. Allah Resulü yanına çöküyor, başını okşuyor. İşte hayırdır evladım, derdin nedir? Çocuk başlıyor anlatmıyor. Ben falancanın kölesiyim. Hı hı. Bana 2 lira verdi, yani 2 gümüş verdi bakın. 4
1: evet.
0: toplam 10'du ya hani,
1: evet.
0: 2 gümüş evet. kalmıştı. Onunla un almamı istedi bana, eve getirmemi istedi. Hı hı. Ben onu kaybettim. Hı. Ve alamadan gidersem bana işte hakaret eder, üzülürüm, evet. kırar, döver vesaire, eve gidemiyorum. Evet. Onun peygamber olduğunu da bilmiyor o kız çocuğu.
1: Evet.
0: Ve en nihayet Efendimiz üzülme. Ben senin işini çözerim diyor. Bakın peygamber Efendimiz şunu yapmıyor. Al bu 2 lirayı, git, al ve git demiyor.
1: Evet.
0: Tutuyor elinden. Hı hı. Nereden alınacak soruya kadar gidiyor. Hı hı. Onu beraber alıyorlar. Haydi git, yine demiyor. Hı hı. İlgi, alaka çok önemli.
1: Burası
0: burada.
1: Çok önemli evet hocam. Yani hani burada yönlendirmiyor. Onun yanında, onunla birlikte hareket ediyor.
0: Dostlar hani derler ya, ah arkam.
1: Evet.
0: Yani birileri olacak yanınızda, sağınızda,
1: evet.
0: solunuzda.
1: Evet.
0: İşte o zaman hiç kusura bakmasın kimse, karşısından hangi zorluk olursa olsun o zorluklar dostlarla kolaya tebdil eyleyebiliyor
1: evet.
0: yani. Ve Efendimiz o kız çocuğunu sahibinin evine kadar götürüyor. Kapı çalındığında bakıyorlar ki evin kölesi ama yanında elinden tutan o iki cihana Resulü Sekaleyn olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa.
1: Evet.
0: Diyorlar ki efendilerine, Muhammed geldi, bizim evimizde onun ne işi var? İşte kölemizi getirmiş, sebebi nedir diye çıktıklarında bakıyor ki o kölenin sahibi Efendimiz kızın elinden tutmuş, elinde o un paketi. Sizi buraya getiren nedir ya Resulallah diyor. Beni buraya getiren bu çocuğun bu halidir diyor. Evet. İslam bu mudur? İslam budur.
1: Evet.
0: Peygamberlik bu mudur? Budur. Çocukla, yetimle, gariple, kimsesizle ilgilenmek bu mudur?
1: Evet.
0: Budur. O i̇şte. Zaman diyor ben bu kızı azat ettim diyor.
1: Harika.
0: Şimdi az demeden, çok demeden kimin gönlüne dokunabileceğimize bakmamızı istiyor
1: aynen
0: bu hikaye bize.
1: Aynen öyle hocam. Hani diyor ya, İslam bu mudur? Peygamberlik bu mudur? İşte hocam o noktaya değiniyoruz. Söylemeden önce haliyle anlatmak, davranışlarıyla anlatmak, değil mi? Bu ne kadar önemli hayatımızda da.
0: Bunu Saf Suresi ayet 2'de
1: harika,
0: Rabbimiz.
1: Süper.
0: Bismillah.
1: Evet.
0: Ya eyyühellezine amanu lime tegulune ma la tef'alun.
1: Evet.
0: Bakın burada müşriklere seslenmiyor Allah-u Teala. Başka bir ne ses, kime sesleniyor? Ya eyyühellezine amanu. İman edenlere sesleniyor.
1: Evet.
0: İman ettiğiniz halde neden yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz?
1: Evet.
0: Yapmayın büyük günahtır diyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Allah bizleri icraata davet ediyor.
1: Hocam burada şunu söyleyebilir miyiz?
0: Hani
1: hep
0: ki.
1: Deriz ya, bizim niyetimiz iyi ama davranışlarımızda bir değişiklik var. Bu olmayacak iman eden de. Müslüman böyle olmayacak. Niyetimizle halimiz bir olmalı. Bunun altını çizebilir miyiz bu anlattığınızla?
0: Kesinlikle bunun altını çok çizebiliriz. Doğru. Yani ya olduğun gibi görün.
1: Ya göründüğün
0: gibi. Ya da göründüğün
1: gibi
0: ol. Yani,
1: değil mi? Evet hocam.
0: Tedricen gelişen sözde evet. cevaplar oldu
1: bunlarda. Ne anlatırsak anlatalım hocam. Çocuklarımıza da öyle. Peygamberimizin örnekliğinde de öyle. Bizler anne baba olarak ne anlatırsak anlatalım. Bizler eğitimci olarak ne anlatırsak anlatalım. Çocuk bizi gördüğümüzde, o anlattıklarımızda o halimizi görmezse eğer, bunu kafasında zaten oturtturamayacak. Biz de doğru bir eğitim vermiş olamayacağız.
0: İşte dolayı...
1: Biz de doğru bir anne baba, çocuklarımızı korumak için bunları söylüyoruz. Bazı şeyleri yapma, etme diyoruz ama hocam bizim halimizdeki ve davranışlarımızı gözlemleyerek büyüyen bir nesil var.
0: İşte bize düşen toplumun hangi kademesinde olursak olalım, ister yönetim olarak en üstte, ister evet. en altta, kimseyi görmezden gelemeyiz. Eğer tabii bunu ki. Yapıyorsak biz hakikaten, hani diyoruz ya, şefaat ya Resulallah.
1: Evet.
0: Cılız kalır, evet. eksik kalır. Maalesef Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tam tanımadığımızı buradan anlamış oluyoruz.
1: Evet hocam.
0: Birini elinden tutacağız, birinin maddi zararını gidereceğiz, birinin hastalığına işte elimizden geldiği kadar deva olmaya çalışacağız vesaire ve hakeza.
1: Evet, çok harika hocam. Hocam, bizim daha merakla beklediğimiz konular var. Mesajlarımız da çoğaldı maşallah, ne kadar çok böyle Çankırı ve Şaban Özü'nden böyle bize mesajlar geliyor hocam. Şöyle bir iki tanesini hemen gene okuyayım. Biz 20 dakikamız kaldı, sığdırabilecek miyiz konuşacaklarımızı?
0: Nasip diyelim.
1: Merhaba, hayırlı akşamlar. Enes hocamın ve sohbetlerinin keramını seviyoruz. Ankara Karayolları personeli Cemal Arslan, Allah razı olsun, selamlar, devamını bekliyoruz demişler.
0: Cemal
1: çok
0: Bey
1: teşekkür
0: bir tane
1: ediyoruz.
0: Erzurumlu evet. kardeşim bir tane evet.
1: Evet evet. Selamlar, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyoruz demişler. Ablanız Fatma Hanım, biz de selamlar iletiyoruz kendisine. Evet İsmail Hocam, evet ilçe Milli Eğitim Müdürümüz, saygılar sunuyorum efendim sizlere. Şaban Özü ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Hedef Radyo Enes Hocam AB ekibine, ilçe müftülüğümüz Muzaffer Hocam'a ÇEDES projesine desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Özlem Hanım, sizleri de okullarımıza tekrar davet etmek istiyoruz demişler. Çok teşekkür ediyorum İsmail Hocam. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet, bir taraftan bir saniye tekrar okumak. Biz bir mesajımız var. Tekrar onu. Hayırlı akşamlar. Oo, torunlarınız da yazıyor bir taraftan. Evet, torunlarınız da elinizden öptüğünü yazmışlar hocam. Enes hocamı çok seviyorum. Çok iyi bir hocadır. Sohbeti çok güzel. Hayırlı akşamlar. Şaban Özü'nden Yiğit Efe Yapraklı. Teşekkür ediyoruz Yiğit Efe Yapraklı'ya. Hocam maşallah, sübhanallah. Bizler sizin ne kadar çok sevildiğinizi biliyoruz. Evet. Ama şunu da söylemek istiyorum. Şimdi 3 tane mesajım var. Onu da okuyacağım ve hemen programımıza geçeceğiz. Hayırlı yayınlar. Enes hocam çok değerli bir hoca. Rabbim yolunu açık etsin. Selamlar. Ben Enes Aydın demişler. Selamlar.
0: Yapraklı'dan evet.
1: Evet, geceniz hayır olsun inşallah. Gençlere doğrudan nasihatin kar etmediği günümüzde elde sadece örnek davranışlar kalıyor. Bunu önceleyenlere selam olsun demiş Yavuz Işık. Selamlarımızı iletiyoruz Yavuz Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Enes Kınıkoğlu bir sorusunu yazmış galiba, uzunca da bir soru ama ben sizden sonra ona cevap vermek
0: aynen
1: istiyorum. Bu soruyu öyle yapalım hocam.
0: Evet.
1: Vaktimiz daraldı, 15 dakikamız kaldı.
0: Ben
1: buyurun
0: o zaman,
1: hocam.
0: Ben o zaman Efendimizin yine ikinci bir özelliğinden, çocuklarımıza anlattığım bir özellikten bahsetmek istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, malumunuz İslam'a insan kazandırma metotları var idi.
1: Evet.
0: Yani zaten biraz önceki mesajda da kardeşimiz çok güzel söylemiş, örnek olmak lazım.
1: Evet.
0: Yani sözle değil, özle, yaşayarak örnek olmak
1: aynen
0: lazım.
1: Öyle
0: yani
1: hocam.
0: Hakikaten
1: aynen
0: öyle.
1: Öyle.
0: Onlardan bir tanesi, Allah Resulü kimseyi ayıplamaz, kırmaz, ötelemezdi. Mümkün evet. mertebe nazik davranırdı. Bakın şimdi bu ismi dinleyicilerim not edip tekrar kendileri de araştırabilirler. Ebu Mahzure isminde bir sahabeden bahsedeceğim.
1: Evet.
0: Ebu Mahzure.
1: Bu merakla dinliyoruz hocam.
0: Eyvallah, eyvallah. Mekke'nin fethinden sonra malum bir Huneyn Savaşı oldu hani. Huneyn Savaşı oldu. Özellikle ganimetlerle müminler sınanmışlar
1: evet,
0: idi.
1: Evet,
0: o konular
1: hocam.
0: Çok uzun. Şimdi konumuz evet. gereği oraya giremeyeceğim.
1: Evet.
0: Buradan dönüşte, Huneyn Savaşı'ndan dönüşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı bir yerde konakladılar.
1: Hı hı.
0: Efendimizin şu adetini bilirsiniz. Namaz vakti gelince Bilal-i Habeşi'ye şöyle seslenirdi. Erihna ya Bilal.
1: Hı hı.
0: Bu söz şudur. Bizi rahatlat ya Bilal.
1: Ay,
0: Allah Allah.
1: Ne kadar güzel.
0: Ama ne ile? Ezanı
1: ezan
0: oku da
1: evet.
0: bizi rahatlat.
1: Evet.
0: Demek ki okunan ezan sadece kulaktan giren bir ses değil.
1: Evet.
0: Gönle dokunan, gönül pusulasını yönlendiren,
1: evet.
0: kıbleye insanı yönlendiren
1: harika.
0: Söz. Ya bu
1: süper.
0: Çok önemli.
1: Çok önemli.
0: İşte
1: evet.
0: o Bilal ezana kalkıp da kainatı, semavatı kat kat kat kat o ses titreşimlerinin huzuru ilahiye çıktığı yere varıncaya kadar ses yayılırken hemen az ötede çalılıkların arkasında birkaç tane genç Bilal'in okuduğu ezanı tabiri caizse söylemekten imtina ediyorum ama alay ediyorlar ezanla. Allah korusun. ama bilmemek tabii ki bunun önüne geçer. Bilmediklerinden. Allah Resulü ezandan sonra onları fark

0: diyorlar. Çağırın gelsinler, tutun getirin. Hı-hı. Birden tutup derdest edilip getirilince çocukların hepsi birden korkuyorlar. Evet. Acaba bu ordu bize ne yapacak? Ordunun kumandanının kim olduğunu da bilmiyorlar. İşte Efendimizin huzuruna geldiklerinde Allah Resulü gayet yumuşak, nazik bir şekilde ya o güzel ezan okuyan hanginizdi diyor. Bakın taklit yapan, alay eden gibi cümleleri.
1: Müthiş bir yaklaşım.
0: Çok müthiş.
1: Müthiş bir uslup, davranış, örnek değil mi hocam?
0: İşte anne babaya düşen de bu olsa gerek. Evet. Kimdi o diye sesleniyor. Bütün arkadaşlar hani oklar hep bir hedefi gösterir ya. Ebu Mahsure'yi gösteriyorlar. Buydu.
1: Evet.
0: Ebu Mahsure korkuyor acaba bana ceza mı verecek diye. Diyor ki ne güzel sesin var. O ezanı bir kez daha okur musun diyor.
1: Evet.
0: Diyor ki delikanlı ben bilmiyorum. O zaman Bilal diyor ki bir kere daha oku, sen önden oku, o tekrar etsin. Özetle Bilal okuyor, Ebu Mahsure tekrar ediyor. Sonra Efendimiz diyor ki bu güzel sesinle devamlı bu ezan okumak ister misin? Deyince bakıyor ki karşıdaki insan, karşıdaki insan kendisini öteleyen, kızan, azarlayan değil, ona gönül kapısını sonuna kadar açan birisi. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyor. Orada önce Müslüman oluyor. Burası çok önemli.
1: İslam'ı sevdirmek işte hocam.
0: İşte örnek, ya, rol model dediğimiz olay bu işte. Orada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizinin dibinde Müslüman oluyor. Bu bitiyor mu? Hayır. Sonra o güzel sesiyle Efendimiz çok durmuyor Mekke'de biliyorsunuz. Kısa bir süre duruyor. İyi durun, Mekke'nin baş müezzini yapıyor.
1: Maşallah.
0: Subhanallah. Maşallah. Yani günde 5 vakit Allah'ın o güzel ezanını, bu İslam'a daveti Ebu Mahsure Mekke'nin Kabe'nin damından sesleniyor.
1: Evet, işte burada insan kazanmanın yöntemi, öyle değil mi?
0: İşte ben oraya
1: İşte İslam'a yaklaştırmanın yöntemi.
0: Oraya geleceğim. Ya o
1: sevdirmenin yöntemi.
0: Sevgi öyle bir şey ki girdiği yerde taht kuruyor. Şimdi aradan yıllar geçiyor. Ebu Mahsure Mekke'de epey bir bu görevi yaparken bazıları gelmişler bakmışlar ki işte başındaki sarıkları bilirsiniz işte. Ya bu saçlarını niye bu kadar uzatıyorsun, neden saçlarını kesmiyorsun gibi birazcık serzenişte bulunmuşlar. Cevap çok önemli. Ebu Mahsure der ki siz biliyor musunuz bu başı işte Huneyn dönüşü kim okşadı? Siz biliyor musunuz bu saçlara kimin eli değdi? Bu saçlara Efendimiz Muhammed Mustafa'nın eli değdi. Onu kesmeye kıyamıyorum diyor. Ötekilememek lazım. Bu konuyla alakalı 94 yılında bir anım var ama buraya girmeyeceğim, biraz uzun. Kimseyi saçıyla, sakalıyla, küpesiyle vesaire yadırgamamak lazım.
1: Yargılamamak lazım.
0: Onların geçmişine çok iyi bakmak lazım.
1: Eleştirmemek lazım. Sınanmadığımız hayatın o kadar çok böyle yargılıyoruz ki insanları sınanmadığımız yerden.
0: Ben Ebu Mahsure'yi gençlerin örnek almasını istiyorum. Ama ihtiyarların da, anne babaların da, büyüklerin de evlatlarının ya da işte camiye gelen ya da herhangi bir sosyal alanda çocukların bir hata yaptığında hemen onları oralardan azarlayarak kovmalarının hoş olmadığını anlatmayacağım ama Cem Karaca örneğini bu toplum çok iyi biliyor. Yani camiye girip de kısa tişörtüyle camiden kovulduktan sonra 50 yıl o camiye ayak basmayan bir değerli büyüğümüz. En sonunda ne diyordu? Allah yar, Allah yar. Bu eseri de yine büyüklerin dinlemesini istiyorum inşallah.
1: Evet hocam, gerçekten de işte o yüzden burada gönül pusulamızı şöyle bir kontrol etmek gerekiyor değil mi? İlk önce kendimiz dedik ya programın başında da. İlk önce bir kendimize bir bakmış olmamız lazım. Şimdi biz çocuklarımıza bazı şeyleri sevdiremediğimizi, inancımızı sevdiremediğimizi, uzaklaştığını söylüyoruz, dile getiriyoruz. Ama onu sevdirme yöntemlerini zaten biz değil mi anlattığınız hikayelerle, kısalarla da görüyoruz. Sevdirmenin bir yöntemi var. Bizim rol modelimiz Peygamberimiz, bizim kahramanımız Peygamberimiz. Vahyin ışığını eğer ki gönül pusulamızın ibresi orayı göstermezse biz de maalesef ki yolumuzu şaşırıyoruz. Çocuklarımız da bu konuda gerçekten yolu şaşanlardan oluyor hocam. O yüzden sık sık böyle bir o gönlümüzü bir kontrol etmemiz gerekiyor.
0: Gönül gözü görmüyor.

0: var. Neden
1: bizler de bize selamlar iletiyoruz o güzel aileye inşallah.
0: Eyvallah, eyvallah. Bakınız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Enbiya suresi 107. ayette وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Yani aslında günde 5 defa ellerimizi açarken duaya bununla ellerimizi açarız yani genelde değil mi? Yani ey Muhammed, ey Resulüm biz seni alemlere rahmet olasın diye gönderdik.
1: Evet.
0: Rahmet Allah'ın zaten bir sıfatı, acıma sıfatı, bağışlama sıfatıdır. Bunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Yani rahmet nedir diye girecek olursak Kur'an bize onun sayesinde geldi rahmettir. Efendimizle alakalı. Yine onun yüzü hürmetine yaratıldık değil mi?
1: Evet.
0: Sen olmasaydın kainatı, eflakları yaratmazdım. Rahmettir. Onun şefaatini umuyoruz. Bu bir rahmettir ve herkese. Yani rahmeti sadece görsel olarak görmemek gerekiyor. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda çok küçük bir örneği var. Konumuz bu sefer fakirin üzümü. Fakirin üzümü. Nedir fakirin üzümü? Akılda kalsın diye söylüyorum bunu.
1: Evet.
0: Medineli garip bir, yani garip derken aslı garibin Allah'a yakın demektir biliyorsunuz yani. Bir sahabe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir tabak içerisine bir salkım üzümle gelmiş. Ve onlar hep şöyle söylerdi. Fedake ummi ya ebi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Şu ikramımı alır mısın? Bunun evveliyatı var. Allah Resulüne bazen süt getirirler, bazen bal getirirler, bazen hurma getirirler. Efendimiz bir tane alır ya da bir yudum alır. Ne yapardı sünnet gereği?
1: Evet.
0: Sağından başlayarak herkese ikram ederdi.
1: Evet.
0: Ama o gün bir tane üzümden alıyor. Ne hikmetse sağına vermeden devam ediyor. Bir, iki, üç derken bütün salkımı bitiriyor.
1: Evet.
0: Ama Efendimiz öyle güler yüzle o salkımı yiyor ki tabağı sahibine veriyor. Sahibi teşekkür ederek oradan edeple ayrılıyor. Bu sefer diğer sahabiler şaşırdılar ya yine aynı cümleyi söyleyerek anam babam sana feda olsun ya Resulallah bize neden bu sefer bu üzümden ikram etmedin deyince Allah Resulü şöyle söylüyor. Diyor ki vallahi o üzüm o kadar ekşiydi ki o kadar ekşiydi ki size verseydim belki gayri ihtiyar olarak biriniz ya da birileriniz yüzünü ekşiltecek.
1: Evet.
0: Ya da o sahabeye diyecek ya böyle üzüm mü olur neden getirdin? Peygamber'e neden böyle bir ikramda bulundun demenizden korktuğum için bütün o ekşi üzümleri o adam üzülmesin diye yedim diyor.
1: Evet.
0: Şimdi buradan şunu anlıyoruz. Peygamber bize o kadar düşkün.
1: Evet.
0: Tevbe suresi 108. ayete götürüyorum sizi. Bismillah. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ sonunda harisun aleykum diye devam ediyor. Oradaki haris bize düşkünlüğünü anlatıyor.
1: Evet.
0: Ayetteki o harise dikkat edilmesini istiyorum. Onun bizim ayağımıza diken batmasına razı olmayan bir peygamberin, rahmet peygamberinin ümmeti olduğumuz için ne kadar şükretsek azdır.
1: Evet. Evet.
0: Yani tüm anne babalar evlatlar için zaman zaman acımsı, acıtacak olaylar yaşayabilirler. Onlara buradan sesleniyorum.
1: Evet.
0: Hepimizin başından bir takım olaylar geçiyor.
1: Evet.
0: Onlara rahmet kanatlarını indirsinler inşallah.
1: Evet, çok güzel, çok güzeldi hocam. Yani burada da ön anlamı yok sahabe dedi hocam. Bizler olsak hemen bir ön anlamayla yaklaşımla yaklaşırız değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Yani dinlemeyiz, sonunu beklemeyiz. Hemen üzerinde yorumlarımızı
0: müthiş
1: getiririz.
0: Müthiş bir yargı.
1: Evet.
0: Müthiş bir. Falancanın yaptığına bak. Kestirip atıyoruz maalesef. İşte bu Efendimizin hayatını bilmediğimizden kaynaklanıyor.
1: Değil mi hocam? Vahyin ışığından, Peygamber Efendimizin hayatından, rol modellik alamadığımızdan ve anlayarak, anlamlandırarak, hücrelerimize, zerrelerimize kadar işleyerek algılamadığımızdan. Bugün o yüzden gönül pusulamız bazen şaşabiliyor. Bazen şaşırtabiliyoruz.
0: Allah şaşırtmasın.
1: Ama önemli olan şaşmak değil. Şaşsak da doğru yola tekrar, o istikamete tekrar gidiyor olabilmiş
0: kesinlikle,
1: olmak.
0: Kesinlikle.
1: Çocuklarımıza yaklaşımımızda, eşimize yaklaşımımızda, ailemize yaklaşımımızda. Buradaki bu üzüm hikayesinden de birçok şeyi çıkartabiliriz değil mi hocam?
0: Kesinlikle.
1: Çevremize, dostlarımıza, ailemize. İşte hocam güzel ahlaka, güzel insanlara,

0: Sana doğru yolculuk böyle bir şey değil mi? Ben de burada kısaca aynı zamanda Güzel Ahlaka Yolculuk kitabı da tavsiye etmek istiyorum. Böyle dinleyicilerimize Uğur Can Bolat'ın bir kitabı hocam. Vahyin Işığında peygamberlerimizin örnekliğinde hem sorgulatan hem sorgulattıran bir kitap. Harika bir kitap, altını çizerek okuduğum. Gelip gidip baktığım, sorguladığım ve gençlerimize de tavsiye ediyorum, siz de gençlerle ilgili.
1: Eyvallah,
0: Bu
1: inşallah.
0: kitabın hocam biblioterapisini yapalım inşallah. Okutsunlar bunun üzerinde,
1: Tamam.
0: inşallah tahlili yapılsın.
1: Tamam inşallah.
0: Hocam Enes Kınıkoğlu, az da bir vaktimiz kaldı ama hemen ben onun sorusunu da böyle okumak istiyorum. Kısaca 3 dakikamız kaldı çünkü.
1: Öyle mi?
0: Evet. Ben de bir İmam Hatipli olarak, hatta okul başkanlığı ve ilçe öğrenci meclis başkanlığı yapmış bir kimseyim demişler. İmam Hatipli'nin hatiplik kısmında bir tık daha yoğunlaşmış bir talebeydik. Şimdi sizleri eşimle keyifle dinliyoruz demişler Enes Kınıkoğlu. Çok teşekkür ediyoruz. Üstad Necip Fazıl'ın da söylediği gibi bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik. Zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurunda bir gençlik demişler. Gençler olarak fevri ve bilinçsiz hareketlerimiz olabiliyor. Burada sorum şu şekilde demişler. Hocam, insanın güzel ahlaklı olduğunu anlamanın en zor olduğu yer, kendisine haksızlık yapıldığını düşündüğü andardır. Çünkü herkes kendine iyilik yapana iyi davranabilir. Asıl mesele kalbini kıran birine karşı bile adaletini, merhametini ve edebini koruyabilmektir. Peki insan kendine yapılan haksızlıkların karşısında kötülüğe benzemeden, kalbini katılaştırmadan ve nefsine yenilmeden nasıl güzel insan olarak kalabilir? Hocam, sizlere ve saygılarımı sunuyor. Meclisinizde bulunan babam Hakan Kınıkoğlu'nu da ellerinden öpüyorum demişler kendileri. Hocam, çok güzel bir soruydu. Bana siz kısaca böyle bir cevap verebilir misiniz? Şimdi Enes bunu sorarken benim aklıma şey geldi hocam. İşte kıssalar, vahyin ışığı dedik ya. Hazreti Yusuf'un yani hikayesinde, kıssasındaki affedicilik.
1: Kesinlikle.
0: Nasıl yaklaştığını biz buralardan öğreniyoruz değil mi? Bizim nasıl yaklaşmamız gerektiği konusunda da bize gönderilen bu ayeti kerimelerle yola çıkıyoruz. Vahyin ışığında dedik ya Enes. İşte tam orada. Enes hocama sözü bırakıyorum ve ben 2 dakikamız kaldı hocam.
1: Ya olay şudur. Yani örnek olarak aldığımız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zaman zaman kuşu ölen bir çocuğun taziyesine
0: Başsağlığını.
1: gittiğini,
0: Evet,
1: başsağlığını
0: evet,
1: görüyoruz.
0: evet,
1: Ya
0: evet.
1: bu çocuğa değer vermektir.
0: Evet.
1: Yani meclise gelmeyen bir orduyla giderken, özür diliyorum, çocukları yavruları olmuş bir hayvanı, köpeğin
0: Hı.
1: başına ordu geç zarar vermesin diye bekçi diken bir peygamberin ümmetiyiz biz.
0: Evet.
1: Yani biz bir kere Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarıyla bizim sıfatlarımız arasındaki o uyuşan özellikleri çok iyi tanımamız gerekiyor.
0: Evet.
1: Rahmeti, mağfireti. Anne babalara, Enes'in annesini de çok iyi tanıyorum. Ben hani bilirsiniz ya, bitiriyorum bununla. İmam Sudeysi örneğini vererek bitireyim. Enes oradan alacağını alsın inşallah. Hani yaramaz bir çocukmuş ya. Diyor ya,
0: Evet.
1: hata yaptığımızda yaramaz bir çocukmuş. Annesi her seferinde ne dermiş, siz çok iyi biliyorsunuz bunu.
0: Evet,
1: Şükrü
0: evet.
1: Hocam da çok anlatırdı
0: Evet
1: bunu.
0: hocam.
1: Oğlum, Allah seni Kabe'ye
0: İmam
1: imam
0: et.
1: yapsın.
0: Evet.
1: Anneler, mutlaka sözümüzü, sohbetimizi dinleyen anneler vardır.
0: Hı.
1: Yani öfkelendiklerinde, kızdıklarında ağızlarından çıkan söze çok dikkat etsinler.
0: Evet.
1: Babalar da hakeza öyle.
0: Evet.
1: Anne babalar, yavrum Allah seni şu yola koysun, hayır
0: Hı.
1: yoluna koysun diye dua ederler ise, İmam Sudeysi gibi günün birinde Kabe'nin baş imamı
0: Evet.
1: olabilirler. O
0: Evet.
1: evin en sevgilisi olabilir. Ben radyo hedefin ve sizlerin
0: Evet.
1: bize vermiş olduğu bu fırsat için hepinize çok teşekkür ediyorum.
0: Rica
1: Allah hepinizden
0: ediyoruz.
1: razı olsun
0: Allah
1: inşallah.
0: sizden de razı olsun. Çok keyifli bir sohbetti hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, kendimizle yüzleştiğimiz, kendimize döndüğümüz, gönlümüzün pusulasına, istikametine doğru tekrar yola çıktığımız bir program oldu hocam. Vahyin ışığında peygamberimizin örnekliğinde. Evet sevgili dostlar, Bir Soru Bir Hayat programının yine sonuna geldik maalesef. Öncelikle genel yayın yönetmenimize çok teşekkür ediyorum bize desteklerinden dolayı. Ve Çankırı Şaban Özü'nden gelen Enes hocamıza, İlhan hocamıza ve Hakan hocamıza çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Haftaya yine farklı bir konuyla ve farklı bir konuğumuzla sizlerle olacağız efendim. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri en güvenilir yere Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle.

0: bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
1: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
3: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Merhaba dostlar. Cenab-ı Mevlam nasip ederse inşallah dostlar, bugün sizlerle güzel bir konuyu daha paylaşacağız. Bugünkü konumuz dua. Çünkü müminlerin Allah-u Teala'ya yönelip Allah-u Teala'dan istemesini bilen kulların duayı çok güzel etmeleri, yerinde etmeleri ve duanın mahiyetini bilmeleri gerekir. İnşallah bunu bugün sizlerle beraber paylaşalım diyoruz. Kainatın efendisi, iki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salavat-ı şerifeler getire getire dostlar, programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler.

Sen benim Rabbimsin. Senden başka mabut yok. Beni yarattın, ben kulunum. Benim üzerimdeki nimetini ikrar ettiğim gibi günahımı da itiraf ediyorum ya Rabbi. Beni bağışla. Çünkü günahları senden başka hiç kimse bağışlayamaz ya Rabbi. Allah'ım, bizi iman süsü ile süslendir. Bizi senin yoluna ileten kullarından eyle ya Rabbi. Ey Allah'ım, bizimle günahlar arasında gerilmiş perde olacak derecede korkundan bize taksim buyur ya Rabbi. Bizi cennetine vardıracak derecede taatini bize nasip eyle ey Allah'ım. Ya Rabbi, yüzlerimizi hazinenden gelen hayal ile doldur Allah'ım. Kalplerimize korkunu doldur. Azametinden öyle bir miktarı nefislerimize yerleştir ki ya Rabbi, onunla azalarımızı serkeşlikten vazgeçirip hizmetine yöneltirelim ya Rabbi. Ey Allah'ım, ey sapıtanların hidayet edicisi Rabbim, ey günahkarlara rahmet eden Allah'ım, ey kayanların kayışlarını affeden Allah'ım, bizi iyilerle beraber kıl ya Rabbi. Nimetine mazhar kıldığın peygamberler, sıddıklar, şehit ve salihlerle beraber kıl ey alemlerin Rabbi. Dinim için, dünyam için, beni ilgilendiren meselelerim için kerim olan Allah bana kafidir. Bana zulmedenden daha kuvvetli bulunan alim olan Allah bana kafidir. Bana kötülükle yaklaşanın belini kırabilecek derecede şiddetle kuvvete sahip olan Allah bana kafidir. Rahim olan Allah ölüm anında bana kafidir. Kabirde sual ve sorguya çekildiğim anda Allah bana kafidir. Mabut ancak O'dur. Ona rastlanırım. O büyük arşın sahibidir.

Rabbinize gizlice ve kalpten bir yalvarışla boynu büküklük içinde dua edin. Toprakta ve külde tövbe edeceğim diyor Eyüp Aleyhisselam. Allah ruhun feryatlarına cevap verir, başkalarına değil. İç odana çekil ve kapıyı ört. Hazreti İsa Aleyhisselam'a böyle bildiriliyor. Gerçekten onlar hayır işlerine koşarlar. Ümit ve korku ile bize dua ederlerdi ve bize derin saygı gösterirlerdi. Enbiya 90. ayette böyle buyruluyor. Evet, dua. Allah'a duyulan sonsuz bir özlemle, sınırsız bir hasret ve arayış içinde, şu veya bu mekanın içinde değil, kalbin en gizli odasında yapılır dostlar. Dua, Rabbinle olan söyleşi. En güzel dualar, yalnızların, kalbi kırıkların ve gariplerin dualarıdır. Çünkü böyle ruhlarda yüzeysellik, aşırılık, dünyasallık ve benlik yoktur dostlar. Ve böyle insanlar dualarına inanırlar. Ey Rabbim, hiçbir duamda bedbaht olmadım ve olmayacağım inancını yaşayanların duası gerçek bir duadır. Bizler dostlar, dualarımızla bağırıp çağırmamalı, korku ve ümit dengesi içinde olmalıyız. Kendimiz için istediğimiz iyiliği, herkes için de istemesini bilmeliyiz dostlar. Bunu ruh haline oturtmamız gerekir. Hatta bazen başkaları için öyle dua etmeliyiz ki, kendimize ettiğimiz duanın boyutunu dahi aşmalıyız. Bir velinin şu sözleri ne kadar anlamlıdır. Diyor ki, ya Rabbi, bana benim içimde olmadığım bir dua nasip eyle. Ne kadar güzel, Allahu Ekber. Yine bir şairin bir hak dostu için söylediği şu iki mısra gönüllere çok ayrı düşünceler hasediyor. Diyor ki, her duaya dökülürdü sözleri, bir kendisine açılmazdı elleri. İşte kusursuz diyebiliriz ki dostlar, her insanın bir hali ve o halinde bir duası vardır. Her halin duası ayrı olduğu gibi, her duanın da hali daha farklıdır dostlar. İnsanlar dua etmenin mahiyetini bilmek zorundadırlar. Allah-u Teala'ya yöneliyorsun. Güzel bir ibadet yapıyorsun ama eksiklerinle, ama fazlalarınla. Sonra duan bitti, açtın ellerini, kainatın sahibine huşu içerisinde dua etme mahiyetini kalbine oturtmak zorundasın. Çünkü Allah-u Teala ile olan söyleşin senin duandır. Bazı kardeşlerimiz, kendi nefsim ön planda söylüyorum, namazlarımızı kıldık artılarıyla, eksileriyle. Onun arkasından hemen hazırlanmış standart dualar. Ya Rabbi günahlarımı affeyle, sırat-ı müstakimle ayırma, sevdiklerinle aşırı. Cenneteciğim Allah'ını görenlerden eyle. Allah'ım işimi, sıkıntılarımı rahatlat ya Rabbi. Amin el Fatiha. Bir dua örneğiydi. Kalıplaşmış dualar. Çok kısa ve hızlı. Dua ettim ama duayı hatırlamıyorum bile. Mahiyeti neydi? Allah-u Teala'dan ben ne istedim?

Unuttum gitti. Adı dua olmamalı ettiğimiz duaların gerçeği. Sadece dua sıfatının altında isteklerimiz bir pazar listesi gibi önümüzde geçirilmemeli. Sen kimle konuşuyorsun o anda? Duanı kime ediyorsun? Allahu Teala'ya değil mi? O zaman kainatın efendisinden isteklerini isterken nasıl istemelisin? Şiddetle ağlayan, bütün gücüyle annesinden emzik isteyen ve hüngür hüngür bağıran bir çocuğun feryadı nasıl ki muradına erdirene kadar susmamak ise, işte teşbihte hata olmasına dosar. Allahu Teala'dan o samimiyetle istemek lazım. Ondan sonra da ellerimizi açıp dua ettiğimiz zaman içimize, kalbimize bir ürperti gelmiyor ise, dua ederken ben duanın içerisine girip kaybolamıyor isem, ellerimi kaldırdığım zaman Allahu Teala'dan dua ederken istediğim şeyleri hali ruhaniyetime geçiremiyor isem, dualarımın arasını gözyaşlarımla süsleyemiyor isem, duanın kabule şayanlığı ne olur ki dostlar? Rabbim bilir yine de. Bazen istediğimiz şeylerin olmamasını haset ederiz. Ama bilmeyiz ki onun akıbetinin bizde neler olacağını. Sadece isteriz. Kulluğumuz da bunu gerektiriyor zaten. Yaradanımın hazinesi o kadar geniş ki, Rabbim inşallah herkese her istediğini verebilecek derecede, hamdü senalar olsun, fazlasıyla dahi. Ama onu isteyebilmek için dostlar samimiyet lazım. Çoğu zaman namazlarımızın üzerinde namazımızı kılarız, ellerimizi açarız, kalıplaşmış bazı dualar ederiz. Çoğu zaman da o duaları ederken dostlar, ya biraz sonra yapacağımız alışverişin hesabındadır aklımız, ya da yemeği koyduğumuz tencerenin ateşinde tuzundadır, ya da aman oğlum yaramazlık yapma, usul usul otur yerinde, bak şimdi dikkatim dağılıyordadır. Çocuklarla evin içinde ama ağız alışmış, sadece dua ediyor ama kalp o anda uyuyor dostlar. Duadaki samimiyete göre Allahu Teala'ya olan ilticada duanın sana dönüşü ona göredir. Samimi olursan, Allahu Teala'dan samimi ister isen dualarının kabulünün şayanlığı ortaya çıkar. Ama sadece duaları bir kitap gibi okur geçersen, o duanın arkasına fazla düşme derim dostum. Çünkü ettiğin duaya sen inanmadıktan sonra nasıl Allahu Teala'dan o duanın kabulünü beklersin ki? Samimiyet, gözyaşlarıyla samimiyet. Ama diyebilirsin, her zaman aynı hali ruhaniyeti taşıyamıyorum ki, her duamda nasıl ağlayayım? Her duada zaten ağlanmak beklenmez ki. O bazen gönül coşkusuyla cuşu huruşa gelir kalp. Bir anda duanın atmosferine girer. Bir anda Allahu Teala'nın huzurunda olduğunu hisseder insan. Bir anda bakarsın ki iç hali ruhaniyetinde hissedersin. Ayakların yerden kesilmiş gibi, ellerini açmışsın ama ellerinin ağırlığını hissetmiyorsun. Gözyaşların kalbine doğru iniyor. Farkında olmadan o kadar güzel şeyler, kelimeler sarf ediyorsun ki, Allahu Teala'yı metu sena ediyorsun ki, kainatın efendisine o kadar aşk ile bağlanmışım ki, duanın içerisinde kaybolmuşum, maneviyatım değişmiş. İşte o anda Allahu Teala senin dualarına icap eder inşallah. Samimi olarak inşallah. Ama samimiyetten uzak olursak dostlar, ettiğimiz duaya önce kendimizin inanması lazım. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Evet. Ne zaman dua etmeliyiz acaba? Böyle soruya verilecek cevap aslında çok kısadır dostlar. Her zaman. Yani insan her zaman ve her yerde dua edebilir mi, etmeli?

0: dedi. İslamiyet bu seçkinliği yaşaymışa getirmiştir. Yaşantımıza getirmiş. Başta peygamberimiz ve onun varisi olan bilge ve arifler, Allah dostları yaşayan örneklerle onu hayatlarına geçirmişlerdir. Bu örnek insanlar kendilerine birer dualar, zikirler, salavat manzumeleri edinmişlerdir. Her gün bunu maksatla yaparlar. Allah-u Teala ile sohbet etmek onlar için apayrı bir ayrıcalıktır. Bazen insan dilinin ve kalbinin genişliğinde ettiği zikrin altında erir. Hali ruhaniyeti değişir. Yalnız kalmak isterler. Kendileriyle baş başa, karşılarında göremedikleri ama hissetmeye gayrettikleri Allah-u Teala'yı hissederler. Ya kainatın efendisini sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin karşısında olduğunu ve dua ederken ellerini kaldırmış kainatın efendisinin yanında Allah-u Teala'ya dua ettiğini hayal eder. Hani bazı hacca giden kardeşlerimiz Ravza-i Mutahhara'ya geldiklerinde kainatın efendisinin yanında Allah-u Teala'ya dua ederek Ya Rabbi, kainatın efendisinin hatırına buraya birçok sıkıntılarla ve zorluklarla senin lütfunla gelen bu günahkar kulunu yanında ziyaretine müsaade edilen kainatın efendisinin hatırına bu günahkarı evine tertemiz gönder ya Rabbi diye ve diğer dualarla beraber Allah-u Teala'ya dua ettiğimiz samimiyetli anlar vardır ya. İşte bazen gayret gösterelim ve bu duaları yakalamaya çalışalım dostlar. Dualarımız olmasa ne ehemmiyetimiz var ki? Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Biz bilmeliyiz ki sürekli dua Allah Celle Celaluhu ile sürekli alışveriş kesintisiz bir canlılık ve yenilenme demektir dostlar. Allah-u Teala ile devamlı bir alışveriş. İnsan sadece sıkıntılı ve zor anlarında değil, sevinç ve huzurlu anlarında da dua etmeli. Ama nedense sevinçli ve huzurlu anlarımızda hep nefsimizle baş başa, ne zaman canımız yandı, ne zaman maddi sıkıntıların içerisine gömüldük, ne zaman başımızda binlerce dert var, o zaman Allah-u Teala ellerimizi açıyoruz. Veya samimiyet noktasında. İşte elhamdülillah tabii ki o zaman da açacaksın ama mutlu anında da elini açan kulların sermayeleri daha doludur dostlar. Varlığına şükreden insan yoklukta da şükretmesini bilir. Varlıkta şükretmesini bilmeyen yoklukta isyan eder dostlar. İsyandan Allah-u Teala'ya sığınınız. Çünkü şunu bilmeliyiz ki dostlar, Allah sevinçli anını kendisiyle paylaşanın sıkıntılı anında yardımcısı ve tecellisi olmuştur. Sıkıntılı anında Allah'ın yardım etmesini isteyen insan, mutlu ve sevinç anlarında da bunun Allah'tan geldiği bilincindedir zaten. Bunu Allah dostları hayatlarına geçirmişler. Onlar hep bir haldedirler zaten. Allah-u Teala onların hatırına bizleri affı mağfiret eylesin. Dua eden kimse hayırlı işler yapma ve kazancın helal olması yönünde gayret göstermektedir dostlar. Çünkü duaların kabule şayanlığı noktasında boğazından giren şeylere dikkat etmek zorundasın. Şu boğazdan içeri girenlerin nereden kazanıldığı belli olmadan yenilen içilen şeylerin bu işkembeyi kübranın içerisine girmesiyle duanın kabul olma şayanı da değişir dostlar. Ama yediğin içtiğin besmeleni ve temiz ve duası makbul olmak istiyorsan yediğin içtiğine çok dikkat et dostum. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki cihanın sultanı Sa'd bin Ebu Vakkas'a şöyle dedi. Ey Sa'd,
1: yediğin yemek helal olsun. Helal yiyenin duası makbuldür. Allah'a yemin ederim ki kişi haram lokma yerse duası 40 gün kabul olmaz buyurmuştur. Muhtasar'ın İbn-i Kesir'de böyle bulunmaktadır. Evet, bir ayeti kerimeli dostlar, En'am suresi 110. ayeti kerimede Yaradan'ın şöyle buyuruyor: dua etmeden önce tövbe istiğfar etmeli, kendini samimi olarak tenkit etmeli, yani manen temizlenmelidir. Kim bir fenalık yapar veya nefsine zulmeder de Allah'tan laf dilerse Allah'ı çok bağışlayıcı ve merhametli bulur diye buyruluyor. Elhamdülillah ya Rabbi, Yaradanımız ne kadar çok bağışlayıcı ve merhamet eden. Ah bunu bir anlayabilsek, ah bunu nefsine bir geçirebilsem. Allah-u Teala ne kadar çok bağışlayıcı, ne kadar çok merhamet edici. Sonra kendi nefsime diyorum ki, bire gafil. Yaradanım seni affetmek ve affı mağfiret etmek için birçok sebepler halk ederken seni affedip cennetinde en güzel yerlere koyabilmek için kainatın efendisinin ümmeti olarak yaratmışken ben hala Allah-u Teala'yı anmaktan ve İslam meşalesini, İslam'ın manevi güzelliğini içinde bulunduğum ortamda hayatıma geçirmezken tabii ki bu kalbe zikir gelmez. Tabii ki bu kalbe muhabbetullah gelmez. Çünkü akideyi kurcalamak lazım. Kendi nefsime soruyorum bazen. Hemen sıkıldığı zamanlarda, bunaldığı zamanlarda, İslamiyet'in ehemmiyetini öğrenmek için üzerine düştüğümde beni ondan uzaklaştıran nefsime söylüyorum. Bizler İslamiyet'i çok bedava teslim aldık dostlar. Hem de çok ucuza. Kainatın efendisi, iki cihanın sultanı Taif'te niçin taşlandı? Düşün. Allah Resulü birçok sıkıntıları niçin çekti? Ya Sümeyyeler? O Sümeyyeler mızrakların altında niçin şişlendi? O birbirinden güzel olan sahabiler, sahabiye hatunlar, demir kızgın taraklarla niçin etleri kemiklerinden ayrıldı? Ya yediğimiz nimetlerin haddi hesabı olmazken bir kuru yaprağın, bir ağacın acı dallarının üzerine uzanan sahabi cennetle müjdelenmiş, kainatın efendisiyle birçok savaşlara girmiş, kefenin kafasında kılıçlar kırmış olan, cennetin en güzel yerlerinde taht sahibi olan o sahabiler bir acı ağaç yaprağının içerisindeki o acılığı alıp da açlığını hissetmek için, açlığını unutmak için ağzını alıp çiğneyen sahabiler o kadar sıkıntıların içerisinde üzerinde giyecek bir entarisi bile yokken kendisine gelip de Allah için bana bir elbise ver dendiğinde üzerinden çıkartıp o bir tek elbiseyi verebilecek derecede cömert olabilen insanlar, bu kadar güzel cennetlerle müjdelenen o güzel sahabiler, onlar o kadar sıkıntılarla davalarından taviz vermediler ve bize onlarla vesilesiyle gelip de günümüze kadar getirilen Kur'an-ı Kerim'i, bu güzel dini yaşamaktan gafil olan insanlara böyle mi teslim ettiler? O kadar ucuza getirildi ki dostlar, tespitte hata olmasın. O kadar sıkıntılar çekildi, o kadar kanlar döktüler, o kadar canlar verdiler Allah için.

ondan sonra günümüze getirdiler. Ve ondan sonra ümmeti Muhammed'e teslim ettiler. Ve ben onun ümmeti Muhammed olarak o birçok canların yandığı davadan zerre kadar taviz verilmeyen Kur'an-ı Kerim'i okumaktan acizim. Düşünüyorum acaba okuyayım okumayayım mı diye. Onlar o kadar sıkıntılar içerisindeyken namazlarını dahi bir an bile terk etmeyip de savaşta bile namazını terk etmeyen sahabi can derdine girdiğinde, Allah için harpte bile namazdan taviz vermeyen sahabi o halde bile kefereyle savaşırken namazını kılarken ben onun ümmeti olarak diyorum ki arzım secdeye gelmekten acizim. Senin karşında savaş mı var? Hayır. Canın derdinde misin? Hayır. Ve sen bu kadar rahatlığın içerisinde elbette ki Allah-u Teala'yı bulamazsın. Sonra ben diyorum kendi nefsime, sen onun ümmetisin öyle mi? Peki bu ümmet sana bu kadar ümmetlilik olma şerefi Allah-u Teala'nın lütfu da, peki Yaradan'ım bunun hesabını sormayacak mı? Vallahi soracak. Ama bildiğim tek şey var. Ya Rabbi diyoruz dualarımızda hani senin lütfun keremin çok geniştir. Bütün peygamberler dualarını kullandılar. Ama kainatın efendisi kullanmadı. O bizim için saklıyor ahirete. Peki o ahirette kainatın efendisi benim için bu günahkar için şefaat etmek için yine Rabbine yalvaracak da ben bu kadar rahatlığın içerisinde Allah-u Teala'ya yalvarmaktan aciz isem benim için kainatın efendisi Rabbinden şefaat dilerken ben onun adını anmaktan aciz isem yazık bana. Hem de kocaman yazık. Ama Allah-u Teala'ya beşer sıfatıyla yine yalvarıyoruz. Ya Rabbi, seni anma aşkı ver bize. Seni bilme aşkı ver bize ya Rabbi diye. İnanın ki dostlar, Allah-u Teala bizi aslında o kadar çok seviyor ki sevmese zaten Müslüman yaratmazdı. Sevmese kainatın efendisine zaten ümmet yaratmazdı. Gayret gösterelim. Allah için gayret gösterelim. Çünkü kainatın efendisi bizi bekliyor. Kainatın efendisinin sevgilileri bizi bekliyor. Cennette Allah-u Teala birbirinden güzel nimetler yaratmış ve onların arasında sen kainatın efendisinin yanında olmak istemez misin? Şu sahte dünyayı satıp da ahirette kainatın efendisinin düzünün dibinde olmak istemez misin? Onların da yanında sahabilerle beraber olmak istemez misin? Sormak istemez misin Hamza'ya? Ya Hamza, Uhud'da sen nasıl şehit oldun? Niçin şehit oldun? Ya Hazreti Ömer'e sorsan hep onu okuruz zaten. Koca Ömer'i görmek istemez misin? Ya Hazreti Ali'yi? Ya güzeller güzeli Hazreti Osman? Ya da sıddıklık makamına gelmiş Hazreti Ebu Bekir'i? O güzel sultanları? Ya Cafer-i Tayyar'ları? Sahabileri? Onların yanında olmak istemez misin? Her şeyden ötesi onun ve onların da sahibi olan Allah-u Teala'nın yanında olmak istemez misin? Aa!

Esnemek kolay ama icraat isterler dostum, icraat isterler. Sen ne yaparsan yap, hiçbir zaman ameline güvenme. Güveneceğin tek şey olsun. Ya Rabbi, becerebildiğin kadar yapmaya gayret gösterdin. Ama huzuruna gelirken iki şeyle geliyorum ya Rabbi. Senin rızayı ilahin için kainatın efendisini seviyorum. Ve onun da öncesinde ya Rabbi seni seviyorum. İşte bu iki sevginin öncesi Allah-u Teala'ya seni ulaştırır. Ama sevmek için de talip olmak lazım dostum. Vallahi samimi talip olmak lazım. Yaradanım inşallah o gerçek aşkı kalbimize öyle bir yerleştirir ki o aşkın ateşiyle yanarız da her şeyden vazgeçer, yalnız ve yalnız ona yöneliriz. Allah-u Teala inşallah sevdiklerinin hatırına bizleri affı mağfiret eylesin.

0: denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar salat, Hazreti Muhammed'in ruhuna miskler gibi yağsın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi yüzlerce selam Allah'ın yanında namı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz salatı Eminler Şahı Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehline yüz binlerce ilahi denizler, semada ve arşta bütün melekler, taç sahibi Habibullah'ı metih ve sena etsinler. Yüz binlerce ilahi nur denizi, enbiyalar Resulüne ve sonra ehli aba ile ashab ve yaranına olsun. Yine Hazreti Resul'ün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Ebeden daima. Hoşça kalın dostlar.
1: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Cihat Bodur. Ahmet Hamdi Akseki Camii Müezzini. Zuhruf Suresi 81 ila 89. Ayetler.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman'ın çocuğu olsa ona ibadet edenlerin başında ben olurum. Göklerin ve yerin Rabbini, arşın Rabbini onların yakıştırdığı niteliklerden tenzih ederim de. Geleceği kendilerine söylenen günlerine ulaşıncaya kadar bırak onları dünyaya dalıp eğlensinler. Gökteki ilah da odur, yerdeki ilah da odur. O sınırsız hikmet ve ilim sahibidir. Göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunanların mülkiyeti kendisinin olan, kıyametin kopacağı zamanı yalnızca kendisi bilen ve kendisine döneceğiniz Allah'ın şanı ne yücedir. Allah'ı bırakıp kendilerine dua ettikleri varlıklar asla şefaat edemezler. Bilerek hakka tanıklık edenler başka. Onları kim yarattı diye sorsan, kuşkusuz Allah yarattı diyecekler. Şu halde Allah'ı bırakıp nasıl onlara dönebiliyorlar? Allah, peygamberin, "Ey Rabbim, bunlar iman etmemekte direnen bir topluluk" dediğini de biliyor. Onları bırak ve sizinle kavgam yok de. Yakında bilecekler. Azim olan Allah doğru söyledi. Radyo

0: benim.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Milli Gençlik Vakfı Aile Konferansları Ankara'da devam ediyor. Aileyi vahyin rehberliğinde yeniden düşünmek, toplumun kalbi olan aileyi birlikte konuşmak için Ankara'da buluşuyoruz. Doktor Ömer Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleşecek Toplumun Kalbi Aile Konferansı 19 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da MEP Şura Salonu'nda. Tüm Ankaralıları bu kıymetli buluşmaya davet ediyoruz. Milli Gençlik Vakfı.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
9: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
10: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

Allah adaletli olanları, adil davrananları sever. Allah sınırı aşanları sevmez. Kur'an-ı Kerim.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil enbiyayi vel murselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, geçen halkada, geçen sohbette okuduğumuz hadis-i şerifi tekrar ederek başlamak istiyorum. Babu nida, babu duayı inden nida. Ezandan sonra okunacak dua babı. 12. hadisimiz bu. Haddetena Ali ibn Ayyaş kal haddetena Şuayb ibn Ebi Hamze an Muhammed ibn el-Munkedir an Cabir ibn Abdillah radıyallahu anhuma. Genç sahabi Cabir Hazretlerine rivayet ediyor. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal men kal hine yesma'un nida. Kim ezanı işittiğinde, ezan bitince şu duayı okursa. Hallet lehu şefaati yevmel kıyame. Kıyamet gününde ona şefaatim helal olur. Yani benim şefaatime hak kazanır. Nedir tavsiye edilen dua? Allahümme rabbe hâzihi d-da'veti t-tâmme. Vessalâtil kâime. Bu tam olan, bu mükemmel olan davetin, bu ezanın ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım. Âti Muhammedenil vesilete vel fadilete ve ba'thu makamen mahmudenillezî ve'atte. Muhammed Mustafa'ya vesile makamını nasip eyle. Fadile, fazilet makamını nasip eyle. Ona vaat ettiğin makamı Mahmud'a onu kavuştur ya Rabbi. Üç ayrı makamdan söz ediliyor. Burada vesile makamı, fazilet makamı ve makamı Mahmud aleyhissalatü vesselam Efendimizin kıyamet gününde bulunacağı çeşitli makamlar. Kevser havuzu başında bulunması, mahşer gününde ümmeti Muhammed'e şefaat etmesi ve ümmeti Muhammed için Cenab-ı Hak'tan ümmeti Muhammed'in affı için yalvarması, yakarması. Şunu anlıyoruz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin günahkarlara şefaat etmesi sabit olduğu halde peki nasıl böyle bir yine dua etmemiz isteniyor? Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin kıyamet gününde farklı şefaatleri olacaktır. Kimisinin cennetteki derecelerinin yükselmesi için, kimisinin günahlarının tamamen affolması için, ümmetinden bazılarının günahlarının bir kısmının affolması için aleyhissalatü vesselam Efendimiz yani o kimsenin durumuna göre farklı farklı şekillerde şefaat hakkını kullanacaktır. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden büyük günah işleyenlere dahi şefaat edecektir.
şefaati li ehlil kebairi min ümmeti, benim şefaatim ümmetimden büyük günah işleyenlere aittir. Hadis-i şerifinde sadece küçük günah işleyenlere değil, büyük günah işleyenlere de şefaat edeceğini Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bildirmektedir. Tabi bu şefaat Allah'ın izniyle kullanılacak bir haktır. Ve Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki اِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ. Müezzinin sesini işittiğinde onun söylediği gibi söyleyin. ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ. Hani ezanlardan sonra salavat getirilir ya, salatü selam getirilir. Bir de böyle bir rivayet var. Bana salatü selam getirin. فَاِنَّهُ مَنْ صَلَّ عَلَيَّ صَلَاتًا صَلَّ اللّٰهُ تَعَالَ عَلَيْهَا sallallahu teala aleyhi biha aşra. Kim bana bir defa salavat getirirse Allah ona 10 misliyle karşılık verir. Sümme selullâhe liyel vesile. Sonra benim için Allah'tan vesile makamını dileyin. Fe inneha menziletun fil cenne. Vesile denilen makam cennetteki bir mertebedir. Bir derecedir, bir makamdır. لَا تَنْبَغِي لِأَحَدٍ اِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ. Bu makam, bu kainatta sadece Allah'ın kullarından sadece bir kul için, sadece bir kul için tahsis edilmiş bir makamdır. Benim için demiyor. Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin şu tevazuuna bakın. Sadece bir kul için tahsis edilmiş bir makamdır. وَاَرْجُوا اَنْ اَكُونَ اَنَا هُوَ. Ümid ederim ki bu makama ben layık olurum. Şu ifadenin güzelliğine bakın. فَمَنْ سَأَلَ اللّٰهَ لِيَ الْوَس۪يلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَعَ. Kim benim için vesile makamına layık olmam için dua ederse benim şefaatim ona bir hak olur, helal olur. Benim şefaatim o kimse layık olur buyurulmaktadır. Peki fazile makamı nedir? Fazilet makamı eyl mertebetü zaid ala sairil halayık, diğer bütün mahlukattan farklı üstün bir makam demektir. Ve yahtemil en tekunel fazile men ziletten ukhra, bu fazilet makamının bir başka makam olması muhtemeldir. Ve kale ba'duhum اَوْ تَكُونَ تَفْس۪يرًا لِلْوَس۪يلَ veya vesile makamı için çok üstün bir makam olduğuna işarettir denilmiştir. مَقَامًا مَحْمُودًا اَلَّذ۪ي ifadesinde el makam el mahmud denmemiştir. Kur'an-ı Kerim'de makam-ı mahmud ismi geçmekte, aynen geçtiği için hikaye tarihiyle مَقَامًا مَحْمُودًا اَلَّذ۪ي şeklinde ifade kullanılmıştır. Burada bu ifadenin yani bizim peygamberimize dua etmemiz caiz mi? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz için yalvarmamız bizim lehimize gerçekleşecek bir olaydır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu makamlar zaten verilecektir ama biz bu duamızla Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e olan sevgimizi, bağlılığımızı ve ona olan teslimiyetimizi ifade etmiş olmaktayız. Fihi'l haddu ale duai fi avkati's sala, namaz vakitlerinde dua etmeye teşvik edilmektedir. Heyne tuftahu ebvabu's sema'i lirrahme, çünkü namaz vakitlerinde semanın, gökyüzünün rahmet kapıları açılmaktadır. Vakat ca'e sa'atani, şöyle bir rivayet gelmiştir. Sa'atani, iki saat vardır ki la yuraddu fihime dua, bu iki saatte dualar reddedilmez. Hadratun nida'i bis salah ve hadratus saffi fi sebilillah, biri nedir? Namaz için ezan okunurken veya ezan okunduktan sonra yapılan bu dua, diğeri Allah yolunda cihat uğrunda İslam ordusu saf tuttuğunda o anda yapılan dua reddolunmayan dualardan denilmiştir. Benzeri ifadeler de yer almakta. مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَكُولِ اِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ
فيكبر المنادي فيكبر ثم يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله فيشهد على ذلك ثم يقول. Bir Müslüman bir müezzin ezan okuduğunda tekbiri, kelime-i şehadeti, bu ifadeleri tekrar ederse ve ezanın sonunda şöyle derse: Allahümme a'ti Muhammeden il vesile ve ec'alhu fi el a'la derecetehu ve fil mustafine muhabbetehu ve fil mukarrabine zikrehu derse illa vecebet lehu şefaati yevmel kıyame. Onun derecesini en yükseklerden eyle. Onun sevgisini en seçkin sevgilerden eyle. Ve onun adını sana en yakın atlardan eyle derse o kimseye şefaatim vacip olur. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e olan bağlılığımızı her fırsatta ifade etmemiz emredilmektedir. Evet, ezan okuduktan sonra bu duanın okunması ihmal edilmemeli. 9. babımız Babul İstihami fil Ezan. Ezan okuma muazzam bir ibadet. Ezan namaza çağrıdır, cemaate davettir, İslam'ın şiarıdır, Allah'ın birliğinin ilanıdır. Bir ülkenin, bir kasabanın Müslüman olmasının alametidir. Ve sünneti kifayedir. Yani terk edildiği zaman İslam'ın şiarını terk etme anlamına gelebilecek selam gibi, teravih namazı gibi terk edilmesi caiz olmayan bir sünnet-i seniyye. Evet, ezan okuma noktasında sahabe-i kiram arasında zaman zaman tartışmalar yaşanmış. Bu ezanı ben okuyacağım, sen okuyacaksın. Bu sevaba ben erişeceğim, sen erişeceksin şeklinde ve nihayet Müslümanlar arasında kura çekilerek bu mesele halledilmiştir. Müezzinlik konusunda kura çekilmesi olayı. Ve yuzkuru en akvamen ihtelafu fil ezani fa akra beynehum Sa'd. Suriye orduları komutanı Sa'd bin Ebi Vakkas, ordu komutanları ve askerler arasında ezan okuma noktasında muazzam bir yarış meydana geldiğinde herkes ben ezan okuyacağım diye öne atılmış ve komutan Sa'd bin Ebi Vakkas kura çekerek müezzinleri belirlemiştir. Evet, burada İslam tarihinde böyle bir olayın yaşandığı burada nakledilmektedir. Evet, ezan okumanın sevabı çok önemli, çok büyük bir sevap. Halife Hazreti Ömer radıyallahu anh, eğer ben halife olmasaydım ücretsiz müezzinlik yapardım buyurmaktadır. Allah rızası için müezzinlik yapardım. Kıyamet gününde herkesin aynı yaşta, aynı boyda, aynı şekilde olacağı mahşer gününde müezzinler herkesten daha uzun boylu olacak. Bütün mahşer halkı onların Allah için ezan okuduklarına daha cennete girmeden şahit olacaklardır. 13. hadisimizde devam ediyoruz. Ve İmam-ı Buhari Hazretleri yine aynı üstadından ve yine İmam Malik'ten rivayet ediyor. Haddesen Abdullah İbni Yusuf. Kale akhbarana Malik. İmam Malik Hazretleri'nin Muvatta isimli o değerli eserini 17 ayrı talebesi nakletmiştir. Bu talebelerinden biri İmam-ı Şafii'dir. Biri İmam-ı Azam'ın talebesi İmam Muhammed bin Hasan, Muhammed İbnül Hasan Eşşeybani'dir. İşte birisi Abdullah İbni Yusuf, böyle çok değerli zevat. Ama İmam-ı Buhari İmam-ı Malik Hazretleri'ne erişememiştir, yetişememiştir. Ve üstadı Abdullah bin Yusuf kanalıyla İmam Malik'ten şu hadisi şerifi naklediyor. An Sümeyyin Mevla Ebi Bekir'in, an Ebi Salih'in, an Ebi Hurayrat'e radıyallahu anhu. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal. Lev ya'lemun nasu ma fin nida'i ve saffil evvel. İnsanlar, Müslümanlar ezandaki sevabı bilselerdi. Ezan okuma konusundaki
sevabı bilselerdi ve ilk saftaki sevabı bilselerdi, ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا اِلَّا اَنْ يَسْتَهِمُوا, bu noktada Kur'a çekmekten başka bir yol, bir çare bulmasalardı, لَسْتَهَمُوا ve Kur'a çekme durumunda kalırlardı. Yani ezan okuman ve ilk safta bulunmanın sevabı o kadar büyük ki bunun bu sevaba layık

olmak için bir yarış meydana gelse, ancak bu yarış kura çekerek halledilir ve kura çekilerek ilk safta bulunacaklar tayin edilir. Tabii ilk safta bulunacak Müslümanların sayısının fazla olması gerektiği için, dikkat ederseniz tarih boyunca özellikle Osmanlı döneminde ve yine Emeviler dönemindeki o Emevi Camii'ne de bakıyoruz. Camiler kare şeklinde değil, dikdörtgen şeklinde, birinci saf cemaati daha fazla olacak şekilde camiler inşa edilmiştir. Yani ilk safta daha çok Müslümanın bulunması, bu sevaba daha çok Müslümanın erişmesi gayesi ortaya konmuştur. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَسْتَ Bir de ezan okuma noktasında eğer bir çare, bir yarış meydana gelse, bu yarışta tek çare kura çekmek olsa, işte bu kura çekme durumunda ezan okumak için Müslümanlar kura çekerler diyor Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَسْتَبَقُوا اِلَيْهِ Eğer Müslümanlar namaza erken gitmenin, camiye erken gitmenin sevabını bilseler ona koşarlardı. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبًا Eğer Müslümanlar sabah namazının ve yatsı namazının ecir ve sevabını bilselerdi, sürünerek de olsa yatsı namazlarına ve sabah namazlarına katılırlardı. Ezan okumanın, birinci safta bulunmanın, camiye cemaati erken gelmenin, sabah namazında bulunmanın ve yatsı namazında bulunmanın ecir ve sevabı, 5 ayrı namazla, ezanla ilgili 5 ayrı sevabı, ecri, mükafatı büyük 5 ayrı ibadete burada işaret edilmektedir. Şu hadisi şerifi arzu ederseniz bir defa daha tekrar edelim. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki: "Lev ya'lemun nas ma fil ezani ma fil nida'i ve's-saffil evveli." Müslümanlar ezan okumanın ecir ve sevabını gerçekten bilseler, ilk safta bulunmanın ecir ve sevabını bilseler, bunun için yarış etseler, ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا اِلَّا اَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ Sonra bu yarışta da kura çekmekten başka bir çözüm yolu bulamasalar, لَسْتَهَمُوا kura çekerlerdi. Ben ezan okuyacağım, sen ezan okuyacaksın. İlk safta ben bulunacağım, sen bulunacaksın. Kavga edemeyeceklerine göre, tartışma, münakaşa yapamayacaklarına göre, çare nedir? Çözüm yolu kura çekmek. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَسْتَبَقُوا اِلَيْهِ Eğer namaza erken gelmenin ecir ve sevabını Müslümanlar bilseler, namaza erken gelme noktasında koşarlardı. لَسْتَبَقُوا اِلَيْهِ Yarışırlardı. Öncü olurlardı. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ Yatsı ve sabah namazlarındaki o güzel ecir ve sevabı bilselerdi, لَاَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبًّا Burada özellikle erkeklere bir tavsiye vardır. Sürünerek de olsa yatsı namazlarına ve sabah namazlarına gelirlerdi. Yatsı ve sabah namazları münafıklar için ağır gelen namazlar diye tarif edilmiştir. Çünkü yatsı namazı özellikle yaz aylarında uykunun başlangıcı, sabah namazı hem yaz hem yaz aylarında erken, kış aylarında soğuk vakit, işte sabah namazında sıcak yatağı terk edip seccadeye hicret etmek, camiye hicret etmek, camiye koşmak ecir ve mükafatın fazlalığına vesile olmaktadır. Burada kura çekmek meşrudur denilmiştir. Yani mubah konularda herkesin aynı konumda ve durumda bulunduğu yerlerde

önce gelen öncelik hakkını kazanır. Ama ihtilaf konusu olacaksa kardeşler, arkadaşlar, dostlar, akrabalar arasında taksim eşit olmak şartıyla, önce eşit bir taksim, hepsi aynı konumda olmak şartıyla kura çekilmesi caiz görülmüştür. Evet, bir sonraki bab, babul kelami fil ezan. Müezzin konuşur mu? Ezan arasında söz söylenir. Tabii gayet iyi biliyoruz ki ezan bir ibadettir. Ezan sadece namazı duyurmak için bir çağrıdan ibaret değil. Ezan başlı başına bir ibadettir. Bu ibadet esnasında konuşmamak elbette evladır. Ama bir ihtiyaç olursa müezzin yanındakini uyarmak için veya çok önemli gördüğü durumlarda müezzine konuşma hakkı tanınmıştır. Yani caiz olduğuna işaret için. O kâlel Hasan la be'se ve tekelleme Süleyman İbni Surat fi ezanihi. Süleyman İbni Surat isimli müezzin ezanı esnasında yanındakiyle konuşmuştur. Herhalde burada bir evet, Süleyman İbni Surat Huza'a kabilesinden bir sahabi. Bunun ismi Yesar idi. Peygamberimiz Süleyman ismini vermiştir. Ve çok hayırlı, ibadet ehli bir zat olduğu rivayet edilmektedir. Ve Süleyman İbni Surat isimli bu sahabinin ordu içerisinde, asker karargah içerisinde ezan okuduğunu okuduğu rivayet edilmektedir. Ve ezan okurken hizmetçisine unuttuğu bir ihtiyacını hatırlattığı rivayet edilmiştir. Demek ki bunun caiz olduğu sahabenin, Süleyman İbni Surat isimli bu sahabinin uygulamasında görüyoruz. Ama bugün mesela camilerde müezzin mahfilinde bulunduğunuzda görmüşsünüzdür. Şimdi müezzin elini şöyle bir koyuyor, şöyle bir okuyor, yanındakine dönüyor. Nasıl ses, güzel mi diyor, sonra devam ediyor. Güzel diyor, güzel yani. Sen diyor anlaşılan yumurta içmişsin diyor da. Tabii bu o müezzinliğin adabı, sevabı vesaire bu gibi ifadelerle azalmaktadır. Müezzin gerek kamette gerek ezanda o güzel cümleleri naklederken konuşmayacaktır, konuşmamalıdır. O adaba riayet etmelidir. Ama konuşması gerekiyorsa, mutlaka zaruri bir durum olursa o durumda konuşması caizdir denilmiştir. وَقَالَ الْحَسَنْ لَا بَأْسَنْ يَضْحَكَ وَهُوَ يُؤَذِّنُ اَوْ يُقِيمُ. Müezzinin ezan okurken veya kâmet getirirken gülmesi abdestini bozar mı? Bozmaz. Gülmesinde Hasan el-Basri rahmetullahi aleyh bir beis yoktur. Yani onun bu şeyine, ezanına, ikametine zarar vermez. Ezan veya ikameti gülmesi sebebiyle tekrarlanmaz denmiştir. Ama az önce ifade ettiğimiz gibi ibadetin ruhuna uygun edebe, adaba, sünnete uygun hareket etmek hem imamların hem müezzinlerin hem cemaatin vazifesidir. 14. hadisimizde devam ediyoruz. İmam Buhari Hazretleri en sahih hadis-i şeriflerden seçtiği, süzdüğü hadisleri en makbul, en sahih senetlerle bize naklediyor. Senet diyoruz. Yani Peygamberimizle İmam Buhari arasındaki bu 3-5 ravinin zikredildiği bu bölüme senet diyoruz. Hadisin asıl bölümüne de metin diyoruz. Bu ifadeleri ilk başlayanlar, ilk dinleyenler için naklediyoruz. Haddetene Museddet kâle haddetene Hammad an Eyyûbe ve Abdülhamidi sahibi Ziyadi ve Asimin'il Ahvel an Abdillah ibnil Harith kâle Khatabene ibn-i Abbasin fi yevmi radgın. Yeni bir kelime. Radg, ra, dal, gayın. Yağmurlu bir havada demekmiş. Fi yevmin zi radgın.
böyle kelimeler ne diyoruz?

Garip kelime diyoruz. Hadislerde az kullanılan kelimeler. Helemme belegal müezzinu hayya alessalah. Müezzin hayya alessalah ifadesine gelince fe emarahu en yunadiye. Abdullah İbni Abbas ona şöyle söylemesini emretti. Assalatu firrihal. Bugün namaz namazı herkes bulunduğu yerde kılacaktır. فَنَذَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ. Ne olur müezzin böyle bir söz söylese, insanlar şaşkınlık içerisinde. Hayy alessalah demeden de ki diyor, اَسْسَلَاتُ فِي الرِّحَالِ. Herkes bineklerinde, çadırlarında, bulundukları yerde namaz kılacaktır. فَقَالَ. İnsanların garip karşıladığını, hayrete düştüklerini gören Abdullah İbni Abbas bunun üzerine فَعَلَ هَذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ. Bunu ondan daha hayırlı olan kimse yapmıştır. Yani Peygamberimizin emriyle Bilal Hazretleri bunu yapmıştır. وَاِنَّهَا عَزْمَةٌ. Bu bir azimettir, bu bir vaciptir, bu bir zarurettir. Yağmurun çok yoğun olduğu, fırtınanın estiği bir zamanda, yani bir askeri harekatta düşünün, bir yolculukta düşünün ve insanların namaz için toplanmasının mümkün olmadığı bir zamanda düşünün, işte böyle bir zamanda bu rivayette ezan arasında, bir başka rivayette ezandan sonra müezzin as-salatu fir-rihal. Herkes namazı bulunduğu yerde kılacaktır şeklinde nida eder ve insanlar bulundukları yerde ya imama uyarlar veyahut bulundukları yerde namazı eda ederler. Şimdi bir rivayette bu olayın bir cuma namazı esnasında olduğu ve burada kerihtu en eşukka aleykum bilzamikum sa'i ilel cum'a fit-tin vel matar. Bu çamur, bu yağmur deryası içerisinde camiye, cemaate katılmanız sizin için meşakkat olur, zorluk olur anlamında bu fetvayı verdim demiştir Abdullah İbni Abbas radiyallahu anhuma. Tabi fetva meselesi çok, sizi günaha sokmak istemedim. Meşakkat ve zorluk sebebiyle günaha girmenizi istemedim. Demek ki çok yoğun yağmur, fırtına, çok yoğun felaket durumlarında cuma namazı yerine öğle namazının bulunduğu yerde insanlar tarafından kılınması fetvası dahi verilmiştir, verilmektedir. Tabi bu fetvayı veren kimsenin şartları bilen, sünneti bilen, fıkhı bilen, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin uygulamalarını bilen bir kişi olması gerekmektedir. Yağmurlu havalarda, yağmurun çok yoğun olduğu, cemaate gitmenin tehlikeli olduğu veya mümkün olmadığı veya zor olduğu durumlarda Müslümanlar namazlarını evlerinde cemaatle veya yalnız olarak veya çevrelerinde mümkünse cemaat oluşturarak kılmaları tavsiye edilmektedir. Rabbim namazlarımızı cemaatle kılmayı nasip ve müyesser eylesin. Demek ki ezandan sonra salatü selam getirilebiliyor. Ezandan sonra bir takım dua cümleleri okunabiliyor. Ezandan sonra hatta tavsiye ediliyor. Ezandan sonra böyle bir ifade namazlarınızı evlerinizde kılabilirsiniz şeklinde bir ifadede verilmektedir. İfadede kullanılmaktadır. Rabbim namazlarımızı vaktinde cemaatle en güzel şekilde eda etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Namazsızlıktan bizi, evladımızı, neslimizi korusun. Namazın, ezanın bereketinden istifade etmeyi nasip eylesin. Ülkemizi ve bütün İslam dünyasını ezansız bırakmasın. Rabbim 400 yıldan fazla ezanların çınlandığı o Endülüs'te, bugünkü İspanya'da tekrar ezan seslerini, tekrar o cemaatle namaz coşkusunu yaşamayı, yaşatmayı bizlere veya neslimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun efendim.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya varis.
2: Varis sensin. Varissin ki yitirdiklerim sana emanet. Benden sonraya kalanlar sana kalır. Ruhum ve canım sana mirastır.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 7. cüz.

Peygamber'e indirilen Kur'an'ı dinledikleri zaman, gerçeği öğrendiklerinden dolayı gözlerinden yaşlar boşaldığını görürsün. Onlar şöyle derler: "Ey Rabbimiz, inandık, artık bizi gerçeğe şahit olanlarla beraber yaz."

İşte Allah bu sözlerinden dolayı onlara altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetler verdi. İyilik yapanların mükafatı işte budur.

Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı temiz ve güzel şeyleri siz haram kılmayın. Haddi aşmayın. Şüphesiz ki Allah haddi aşanları sevmez.

Allah'ın size verdiği rızıklardan helal ve temiz olarak yiyin ve kendisine inandığınız Allah'tan korkun. La

Allah, kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Yeminin kefareti, ailenize yedirdiğinizin orta derecesinden 10 yoksulu doyurmak veya giydirmek yahut da bir köle azat etmektir. Bunları bulamayanlar da 3 gün oruç tutmalıdır. İşte yemin ettiğiniz zaman yeminlerinizi bozmanın cezası budur. Yeminlerinizi muhafaza edin. Allah şükredesiniz diye ayetlerini size böylece açıklıyor.

Ey iman edenler! İçki, kumar, putlar, fal ve şans okları ancak şeytanın işlerinden olan birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.

0: فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ
1: Şeytan, içki ve kumar yüzünden aranıza sadece kin ve düşmanlık sokmak, sizi Allah'ın zikrinden ve namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi?
0: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا

Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, kötülüklerden sakının. Eğer itaatten yüz çevirirseniz, bilin ki peygamberimize düşen sadece açık bir şekilde tebliğ etmektir.

İman edip salih amel işleyenlere, haram olan şeylerden sakındıkları, imanlarında sebat edip salih amellerine devam ettikleri, sonra haramlardan sakınıp imanlarına devam ettikleri ve yine Allah'tan korkup iyilik yaptıkları takdirde, haram kılınmadan önce tatmış olduklarında hiçbir günah yoktur. Allah iyilik yapanları sever.

0: يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنْ اَعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
1: Ey iman edenler! Şüphesiz ki Allah, görünmeyen bir yerde kendisinden kimin korktuğunu ortaya çıkarmak için sizi ellerinizin ve mızraklarınızın ulaşabileceği av cinsinden bir şeyle dener. Artık bundan sonra kim haddi aşarsa ona acı bir azap vardır.
0: يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ

0: Ey iman edenler! Siz ihramlıyken av hayvanını öldürmeyin. Sizden kim onu bilerek öldürürse, kendisine evcil hayvanlardan öldürdüğünün dengi olacak bir ceza vardır. Bunu Kâbe'ye ulaşacak bir kurban olmak üzere içinizden iki adil kişi takdir edip hükme bağlar. Yahut bir kefaret vardır ki o ölçüde yoksulları doyurmak veya onun dengi olacak kadar oruç tutmaktır. Bu yaptığı işin cezasının ağırlığını tatması içindir. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Kim tekrar yaparsa Allah ondan intikamını alır. Allah çok güçlüdür, intikam alıcıdır.
1: وَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ

0: Hem sizin hem de yolcuların istifadesi için deniz avı yapmak ve onu yemek size helal kılındı. Kara avı ise ihramlı bulunduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun.
1: Ce'alallahu'l-ke'be

Allah, hürmet edilen bir ev olan Kâbe'yi, hürmet edilen ayı, haç kurbanını ve boynuna gerdanlık takılan kurbanlıkları insanlar için bir düzen ve güven kaynağı yaptı. Bu, Allah'ın göklerde ve yerde bulunanları bildiğini ve Allah'ın zaten her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu sizin de iyice anlamanız içindir.

0: Peygambere düşen sadece tebliğ etmektir. Allah sizin açıkladıklarınızı da, içinizde gizlediklerinizi de bilir.
1: قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثُ

Ey Muhammed, de ki, haramların çokluğu hoşuna gitse bile, haramla helal bir olmaz. Ey akıl sahipleri, Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz.

0: Ey iman edenler! Size açıklandığı takdirde hoşunuza gitmeyecek olan şeyleri sormayın. Eğer Kur'an indirilirken onları sorarsanız size açıklanır. Ama Allah onları affetmiştir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok yumuşak davranır.
1: قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ
0: Sizden önce de bir kavim onları sormuş, sonra da inkar edip kafir olmuşlardı.

0: يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
1: Allah, kulağa yaralıp salınan, putlara adanıp salınan, dişiyle birlikte ikiz doğduğu için kesilmeyen, yük vurulması yasaklanan hayvanlara böyle yapılmasını meşru kılmamıştır. Fakat inkar edenler Allah'a yalan yere iftira ediyorlar ve çokları da bunun iftira olduğuna akıl erdiremiyorlar.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدَنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

0: Onlar, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter derler. Ya babaları hiçbir şey bilmeyen ve doğru yola gitmeyen kimselerse?
1: Ya eyyühellezine amenu aleykum enfusekum la yadurrukum men dalle izehtedeytum.

0: Ey iman edenler! Siz kendinize bakın. Eğer siz doğru yola giderseniz, sapanlar size zarar veremez. Hepinizin dönüşü sadece Allah'adır. O size yaptıklarınızı haber verecektir.
1: Ya eyyühellezîne âmenû şehâdetu beynikum izâ hadara ahadakumul mevtu hînel vasiyyeh. إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِن غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ

Ey iman edenler! Birinize ölüm geldiği zaman vasiyet esnasında içinizden iki adil kişi aranızda şahitlik yapsın. Yahut da yeryüzünde yolculuk yaptığınız sırada başınıza ölüm musibeti gelirse, sizden olmasa bile başka iki kişiyi şahit tutun. Eğer şüphelenirseniz onları namazdan sonra alıkoyar, şöylece Allah adına yemin ettirirsiniz. Akraba bile olsa yeminimizi hiçbir değere satmayacağız. Allah'ın şahitliğini gizlemeyeceğiz. Yoksa biz günahkarlardan oluruz. فَاِنْ

Eğer bu şahitlerin yalan söyleyip günaha girdikleri ortaya çıkarsa, ölene daha yakın bulunan hak sahiplerinden diğer iki kişi bunların yerine geçer ve Allah adına şöylece yemin ederler. Bizim şahitliğimiz onlarınkinden daha doğrudur. Biz kimsenin hakkına tecavüz etmedik. Yoksa biz mutlaka zalimlerden oluruz derler.

0: وَاسْمَعُوا وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
1: Bu hüküm şahitliği gerektiği gibi yapmalarına veya yemin ettikten sonra yeminlerinin reddedileceğinden korkmalarına daha uygundur. Allah'tan korkun ve emirlerini dinleyin. Allah fasık topluluğa doğru yolu göstermez.
0: يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا اُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ

بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ

0: Allah o gün şöyle der: Ey Meryem oğlu İsa, senin ve annenin üzerindeki nimetimi hatırla. Hani ben seni Ruhul Kudüs'le desteklemiştim. Sen beşikteyken de, yetişkinken de insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyordun. İçine üfürdüğün zaman da benim iznimle kuş oluyordu. Anadan doğma körü ve alaca hastalığına tutulanı benim iznimle iyileştiriyordun. Ölüleri benim iznimle kabirden çıkarıp diriltiyordun. Hani seni İsrail oğullarının elinden kurtarmıştım. Sen onlara apaçık mucizeler getirdiğin zaman da içlerinden inkar edenler bu apaçık büyüden başka bir şey değildir demişlerdi.
1: وَاِذْ اَوْحَيْتُ

Hani havarilere, bana ve peygamberime iman edin diye ilham etmiştim. Onlar da iman ettik, sen de şahit ol ki biz Müslümanlarız demişlerdi.

O zaman havariler, "Ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi?" demişlerdi. O da, "Eğer inanıyorsanız Allah'tan korkun," demişti.

0: قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين.
1: Onlar da şöyle dediler: Biz istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz tatmin olsun, senin bize doğru söylediğini bilelim ve bunu bizzat gören şahitlerden olalım.

0: Meryem oğlu İsa şöyle dedi: Ey Rabbimiz olan Allah'ım, bize gökten bir sofra indir ki gerek bizim için ve gerekse bizden sonra gelecekler için bir bayram ve senden bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın.
1: قَالَ اللّٰهُ اِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ

Allah şöyle buyurdu: Ben onu size indireceğim. Ama bundan sonra sizden kim inkar ederse, ben onu alemlerden hiç kimseye yapmayacağım bir azapla cezalandırırım.

0: قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.
1: Allah kıyamet günü, ey Meryem oğlu İsa, insanlara beni ve annemi Allah'tan başka iki ilah edinin diye sen mi söyledin deyince o şöyle cevap verir. Haşa, seni tenzih ederim. Benim için gerçek olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz. Eğer böyle söylediysem şüphesiz ki sen onu bilirsin. Sen benim kalbimde gizli olanı bilirsin ama ben senin zatında gizli olanı bilmem. Şüphesiz ki gizlilikleri en iyi şekilde bilen ancak sensin.
0: Mâ kultu lehum illâ mâ emertenî bihî en i'budullâhe rabbî ve rabbekum ve kuntu aleyhim şehîden mâ dumtu fîhim.

Ben onlara sadece hem benim Rabbim hem de sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk yapın diye senin bana emrettiğin şeyi söyledim. Aralarında bulunduğum müddetçe ben onların üzerinde kontrolcüydüm. Sen beni huzuruna aldığın zaman onların üzerine gözetleyici yalnız sen oldun. Her şeyi görüp bilen sensin.''

0: Eğer onlara azap edersen, şüphesiz ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan ancak sensin.
1: قَالَ اللّٰهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِق۪ينَ صِدَقُهُمْ

0: عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.
1: Allah buyurur ki, bugün doğru olanlara doğruluklarının fayda verdiği gündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur.

0: Göklerin, yerin ve onların içinde bulunanların hükümranlığı Allah'ındır. Onun her şeye gücü yeter. En'am suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 165 ayettir. Bu surede Arapların bazı hayvanlara uyguladıkları adetleri kınandığı için hayvanlar anlamına gelen En'am adıyla anılmıştır. Surede Allah'ın birliğinden, peygamberlikten, Allah'ın nimetlerinden söz edilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî halakas semâvâti vel ardı.

Hamdolsun o Allah'a ki gökleri ve yeri yarattı, karanlıkları ve aydınlığı var etti. Yine de kâfirler Rablerine başkalarını denk tutuyorlar.

O sizi bir çamurdan yaratmış, sonra da ölüm zamanını tayin ve takdir etmiştir. Onun katında bir de belirli bir süre olan kıyamet günü vardır. Sonra siz hala tekrar dirileceğinizden şüphe ediyorsunuz.

O göklerde ve yerde tek Allah'tır. Sizin gizlinizi de açığınızı da bilir. Kazandığınız iyiliği ve kötülüğü de bilir.

0: Kâfirlere Rablerinin ayetlerinden her bir ayet geldikçe ondan yüz çevirirlerdi.
1: فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: Gerçek kendilerine gelince onu yalan saydılar. Ama alaya aldıkları şeyin haberleri yakında onlara gelecektir.

Kendilerinden önce nice milletleri yok ettiğimizi görmediler mi? Onlara yeryüzünde size vermediğimiz imkanlar vermiş, gökten bol bol yağmur yağdırmış, altlarından ırmaklar akıtmıştık. Fakat onları günahları yüzünden helak ettik ve kendilerinden sonra başka nesiller yarattık.

Ey Muhammed! Sana kağıtta yazılı bir kitap indirsek de, elleriyle ona dokunsalar bile inkar edenler, yine bu sadece apaçık bir büyüdür derler.

Ona bir melek indirilmeli değil miydi? Dediler. Eğer bir melek indirseydik iş bitirilmiş olurdu. Sonra kendilerine göz bile açtırılmazdı.

0: Eğer biz peygamberi melekten yapsaydık, onu yine bir insan şeklinde yapardık ve onları düştükleri şüpheye düşürürdük.
1: وَلَقَدْ اِسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذ۪ينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: Ey Muhammed! Senden önce de nice peygamberlerle alay edilmiştir. Fakat onlardan alay edenleri alaya aldıkları şey mahvetti.

De ki, göklerde ve yerde bulunanlar kimin? Yine de ki, Allah'ındır. O merhamet etmeyi kendi üzerine almıştır. Andolsun ki sizi geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde bir araya toplayacaktır. Fakat kendilerini zarara sokanlar iman etmezler.

0: Gecede ve gündüzde barınanlar hep O'nundur. O her şeyi işitir ve bilir.
1: قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ

0: De ki, gökleri ve yeri yaratan, yedirip besleyen, fakat kendisi başkası tarafından beslenmeyen Allah'tan başka bir dost mu edineyim? Ve yine, şüphesiz bana Müslüman olanların ilki olmam emredildi de, ve sakın ortak koşanlardan olma.
1: قُلْ اِنِّي اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
0: De ki, ben Rabbime isyan edersem büyük bir günün azabından korkarım.
1: مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُب۪ينَ
0: Her kim o günde azaptan geri çevrilirse Allah ona rahmet etmiş olur. Bu apaçık bir kurtuluştur.

0: يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ
1: Allah sana bir zarar dokundursa, onu kendisinden başka kaldıracak olan yoktur. Eğer sana bir iyilik dokundursa, onu da kimse engelleyemez. Onun her şeye gücü yeter.
0: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ
1: O kullarının üstünde kahredici bir güce sahiptir. O hüküm ve hikmet sahibidir ve her şeyden haberdardır.
0: قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةٍ قُلِ اللّٰهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدَ

De ki, şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? Ve de ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir. Bu Kur'an bana, sizi ve ulaşacağı kimseleri korkutmam için vahyedildi. Siz Allah'la beraber başka ilahlar bulunduğuna şahitlik ediyor musunuz? Yine de ki, ben şahitlik etmem. Ayrıca şunu da söyle, o ancak bir tek ilahtır. Şüphesiz ki ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.

Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Muhammed'i kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Fakat kendilerini zarara sokanlar iman etmezler.

0: Allah'a yalan yere iftira eden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Zalimlerse kurtuluşa eremezler.
1: وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا

0: Sonra onlar, Rabbimiz olan Allah'a andolsun ki biz ortak koşanlar değildik demekten başka çare bulamazlar.
1: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
0: Bak, kendilerine karşı nasıl yalan söylediler ve uydurdukları putlar da onlardan uzaklaşıp gitti.

Onlardan seni dinleyenler de vardır. Biz Kur'an'ı anlamasınlar diye onların kalplerine örtüler ve kulaklarına bir ağırlık koyduk. Bütün mucizeleri görseler bile ona inanmazlar. Hatta sana geldikleri zaman seninle tartışırlar. İnkar edenler, bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir derler.

0: Onlar insanları Kur'an'dan alıkorlar ve kendileri de ondan uzaklaşırlar. Böylece yalnız kendilerini mahvederler de bunu anlayamazlar.
1: وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا

Ateşin kenarında durduruldukları zaman onların keşke dünyaya döndürülseydik, Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık ve müminlerden olsaydık dediklerini bir gün.

Hayır, daha önce gizledikleri onlara göründü. Geri döndürülseler bile yine kendilerine yasaklanan şeyleri yapmaya dönerlerdi. Çünkü onlar yalancılardır.

0: Onlar, dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur. Biz tekrar diriltilecek değiliz demişlerdi.
1: وَلَوْ تَرَى اِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
0: Rabler

0: ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ
1: Allah'a kavuşacaklarını yalanlayanlar gerçekten zarara uğradılar. Nihayet kıyamet saati kendilerine ansızın gelince günahlarını sırtlarına yüklenerek dünyada işlediğimiz günahlardan dolayı yazıklar olsun bize derler. Bakın yüklendikleri günah ne kötüdür.
0: وَمَا

0: اَفَلَا تَعْقِلُونَ
1: Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret yurduysa Allah'tan korkanlar için daha hayırlıdır. Düşünmüyor musunuz?

Ey Muhammed! Onların söylediklerinin seni üzeceğini elbette biliyoruz. Onlar aslında seni yalancı saymıyorlar. Fakat zalimler Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlar.

0: Senden önce de nice peygamberler yalanlanmıştı. Kendilerine yardımımız gelinceye kadar yalanlanmaya ve incitilmeye sabrettiler. Allah'ın kelimelerini değiştirecek kimse yoktur. Andolsun ki sana peygamberlerin haberlerinden bir kısmı geldi.
1: وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ

0: تَبِعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ.
1: Onların yüz çevirmeleri sana ağır gelince, eğer gücün yeri delmeye veya göğe bir merdiven dayamaya yetseydi, onlara bir mucize göstermek için bunu yapardın. Ama Allah dileseydi, onların hepsini doğru yolda toplardı. Sakın cahillerden olma.

0: Daveti ancak dinleyenler kabul eder. Ölülere gelince Allah onları diriltir. Sonra hep ona döndürülürler.
1: وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ

Ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi dediler. Sen de ki, şüphesiz Allah bir mucize indirmeye kadirdir. Fakat çokları bilmezler.

Yerde yürüyen hayvanlar ve kanatlarıyla uçan kuşlar da ancak sizin gibi topluluklardır. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra onlar Rablerinin huzurunda toplanacaklardır.

0: وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
1: Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklarda kalmış olan sağır ve dilsizlerdir. Allah dilediğini doğru yola getirir.
0: قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ اَوْ اَتَتْكُمُ السَّاعَةُ اَغَيْرَ اللّٰهِ تَدْعُونَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
1: De ki, kendiniz hakkında ne dersiniz? Allah'ın azabı size gelse veya kıyamet saati gelse, Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Eğer doğru kimselerseniz söyleyin.

0: Hayır, sadece ona yalvarırsınız. Allah dilerse kendisine yalvardığınız şeyleri ortadan kaldırır ve siz ona koştuğunuz ortakları unutursunuz.
1: وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ

Biz senden önce de nice ümmetlere peygamber göndermiştik. Onları yalvarsınlar diye darlık ve sıkıntıya uğratmıştık.

Hiç olmazsa onlara azabımız geldiği zaman yalvarıp yakarmalı değil miydiler? Fakat kalpleri katılaştı ve şeytan da onlara yaptıklarını güzel gösterdi.

0: Kendilerine hatırlatılan şeyleri unuttukları zaman onlara her şeyin kapısını açtık. Kendilerine verilen şeylerden dolayı sevince dalınca da ansızın onları yakaladık. Hemen ümitsizliğe kapılıp şaşkına döndüler.
1: فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun ki zulmeden kavmin kökü böylece kesildi.
1: قُلْ أَرَأَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَأَبَصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفْ

0: Ey Muhammed! De ki, eğer Allah sizin kulağınızı ve gözlerinizi alır, kalplerinizi mühürlerse, Allah'tan başka onu size getirecek ilah kimdir? Ne dersiniz? Bak ayetleri nasıl açıklıyoruz. Sonra onlar yine yüz çeviriyorlar.
1: قُلْ اَرَأَيْتَكُمْ اِنْ اَتَاكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ
0: De ki, Allah'ın azabı size ansızın veya açıkça gelirse, zalim topluluktan başkası mı helak olur? Ne dersiniz?

0: آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
1: Biz peygamberleri ancak müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderiyoruz. Kim iman eder durumunu düzeltirse artık onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

De ki, ben size Allah'ın hazineleri elimdedir demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Size ben meleğim de demiyorum. Ben ancak bana vahyedilene tabi oluyorum. De ki, hiç görenle görmeyen bir olur mu? Düşünmüyor musunuz?

0: Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları Kur'an'la uyar. Onlar için Allah'tan başka hiçbir dost ve hiçbir şefaatçi yoktur. Umulur ki Allah'tan korkarlar.
1: وَلَا تَطْرُدِ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ

0: فَتَطَرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ
1: Akşam sabah Rablerinin rızasını isteyerek ona yalvaranları kovma. Müşriklerin hesabından sen sorumlu değilsin. Senin hesabından da onlar sorumlu değillerdir. Öyleyse onları kovup da zalimlerden olma.

0: dinine. Eleysallahu bi'a'leme bi'ş-şakirin.
1: Böylece Allah aramızdan bunlara mı lütufta bulundu desinler.

0: Ey Muhammed! Ayetlerimize iman edenler sana geldiklerinde onlara şöyle de: size selam olsun. Sizden kim bilmeyerek bir kötülük işler, sonra tövbe edip durumunu düzeltirse, Rabbiniz ona rahmet etmeyi kendi üzerine almıştır. Çünkü o çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَب۪ينَ سَب۪يلُ الْمُجَرِم۪ينَ
0: Böylece ayetleri genişçe açıklıyoruz ki suçluların yolu belli olsun.

0: أَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ.
1: De ki, ben Allah'tan başka sizin yalvardıklarınıza kulluk etmekten men edildim. Sizin keyiflerinize uymam. Aksi takdirde sapmış ve doğru yolu bulamamış olurum.
0: قُلْ اِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ.
1: De ki, ben Rabbimden gelen açık bir delil üzerindeyim. Siz ise onu yalanladınız. Acele olarak istediğiniz azap da benim elimde değildir. Hüküm sadece Allah'a aittir. O hüküm verenlerin en hayırlısı olarak gerçeği anlatır.
0: قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ.
1: De ki, sizin acele olarak istediğiniz şey benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızdaki iş bitmiş olurdu. Allah zalimleri en iyi şekilde bilir.

0: yabis ve la ratbin ve la yabisin illa fi kitabim mubin.
1: Gaybın anahtarları yalnız onun yanındadır. Onları ancak o bilir. O karada ve denizde bulunanları bilir. Hatta düşen her bir yaprağı Allah mutlaka bilir. Yerin karanlıklarına gömülen her bir tane, yaş ve kuru ne varsa hepsi ancak apaçık bir kitaptadır.

0: Geceleri sizi ölü gibi uyutan, gündüzleri yaptıklarınızı bilen, sonra tayin edilen hayat süreniz doluncaya kadar gündüzleri sizi tekrar diriltir gibi uyandıran O'dur. Sonra dönüşünüz yalnız O'nadır. Sonra O size yaptıklarınızı haber verecektir.
1: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ

0: رُسُلُنَا تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ.
1: O kulları üzerinde kahredici bir güce sahiptir. Size koruyucu melekler gönderir. Sizden birinize ölüm gelince elçilerimiz onun canını alırlar. Onlar hiç geri kalmazlar.
0: ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ.
1: Sonra onlar gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Hüküm yalnız O'nundur ve en çabuk hesap gören de O'dur.

De ki, kara ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? Siz, bizi bundan kurtarırsan şükredenlerden olacağız diye ona gizlice boyun eğip dua edersiniz.''

De ki, sizi ondan ve bütün sıkıntılardan Allah kurtarır. Sonra da siz ona ortak koşarsınız. قُلْ هُوَ

0: انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون.
1: De ki, sizin üzerinize gerek üstünüzden ve gerekse ayaklarınızın altından bir azap göndermeye, sizi grup grup ayırıp size birbirinizin hıncını tattırmaya kadir olan da yine O'dur. Bak, iyice anlasınlar diye ayetleri nasıl yerli yerince açıklıyoruz.
0: وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ.
1: Ey Muhammed! Gerçek olduğu halde senin kavmin Kur'an'ı yalanladı. Onlara ben size vekil değilim diye söyle.
0: لِكُلِّ نَبَئٍ مُسْتَقَرُ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
1: Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Siz onu yakında bileceksiniz.
0: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذ۪ينَ يَخُوضُونَ ف۪ي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا ف۪ي حَد۪يثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.
1: Ayetlerimiz hakkında çekişmeye dalanları görünce, onlar başka bir söze geçinceye kadar kendilerinden yüz çevir. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla birlikte oturma.
0: وَمَا عَلَى الَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ

0: Allah'tan korkan kimselere o zalimlerin hesabından hiçbir sorumluluk yoktur. Fakat bu hatırlatmadır. Belki kötülükten sakınırlar.
1: وَذَرِ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيٍّ

Dinlerini oyun ve eğlenceye alanları ve dünya hayatının aldattığı kimseleri bırak. Hiç kimse kazandığı amel sebebiyle helake düşmesin diye Kur'an'la öğüt ver. Yoksa onun Allah'tan başka hiçbir dostu ve hiçbir şefaatçisi yoktur. Her çeşit fidyeyi verse bile kendisinden kabul edilmez. İşte onlar kazandıkları yüzünden helake düşen kimselerdir. İnkar etmeleri yüzünden onlar için kaynar bir içecek ve acı bir azap vardır.''

Ey Muhammed, de ki, Allah'ı bırakıp da bize hiçbir faydası olmayan ve zarar da veremeyen şeylere mi tapalım? Böylece Allah bize doğru yolu gösterdikten sonra geriye mi dönelim? Arkadaşları tarafından bize gel diye doğru yola davet edildiği halde, şeytanın aldatıp yeryüzünde şaşkına çevirdiği kimse gibi mi olalım? Sen de ki, doğru yol sadece Allah'ın yoludur. Bize de alemlerin Rabbine teslim olmamız emredildi.

0: Yine bize namazı kılın ve Allah'tan korkun diye emredildi. Huzurunda toplanacağınız O'dur.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونَ قَوْلُهُ الْحَقِّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ
0: Gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratan O'dur. Bir şeye ol dediği gün hemen olur. O'nun sözü gerçektir. Sura üfürüldüğü gün hükümranlık yalnız O'nundur. O görüleni de görülmeyeni de bilir. O hüküm ve hikmet sahibidir ve her şeyden haberdardır.
1: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَب۪يهِ أَزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا

Biz İbrahim'e kudretimize kesin olarak iman edenlerden olması için göklerin ve yerin muhteşem varlıklarını şöylece gösteriyorduk.

0: Gecenin karanlığı üstünü örtünce bir yıldız gördü ve işte bu benim Rabbim dedi. Yıldız batınca da ben batanları sevmem dedi.
1: فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي

Ayı doğarken görünce, işte bu benim Rabbim dedi. Ama o da batınca, eğer Rabbim bana doğru yolu göstermezse, mutlaka sapan topluluklardan olurum dedi.

0: Güneşi doğarken görünce, işte bu benim Rabbim, bu daha büyüktür dedi. Güneş de batınca, ey kavmim, şüphesiz ki ben sizin ortak koştuklarınızdan uzağım. Ben doğruya yönelerek yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim. Ben ona ortak koşanlardan değilim dedi.
1: وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ

0: وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ.
1: Kavmi onunla tartışmaya kalkıştı. O da, beni doğru yola ulaştırmış olan Allah hakkında benimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Ben sizin ona ortak koştuğunuz şeylerden korkmam. Ancak Rabbim ne dilerse o olur. Rabbim ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Hala öğüt almıyor musunuz dedi.
0: وَكَيْفَ

0: sultana fe ayyul fariqayn ahaqqu bil amn in kuntum ta'lemun.
1: Siz Allah'ın hakkında size hiçbir delil indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmazken, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Bu iki gruptan hangisi güven duymaya daha layıktır? Eğer biliyorsanız söyleyin.

0: İşte güven, iman edip imanlarına hiçbir haksızlık karıştırmayanlarındır. Onlar doğru yoldadırlar.
1: وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ

0: İşte bu kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delilimizdir. Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz. Şüphesiz ki senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyi bilir.
1: وَوَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
0: Biz ona İshak'ı ve İshak'ın oğlu Yakub'u bağışladık. Hepsine de doğru yolu gösterdik. Daha önce Nuh'a ve onun soyundan gelen Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da doğru yolu göstermiştik. Biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız.

0: Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'a da yol göstermiştik. Onların hepsi de salih kimselerdendi.
1: Ve İsmail ve Yes'a ve Yunus ve Lut'a ve kullen faddalna alel alemin.
0: İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut'a da yol göstermiştik. Hepsini de alemlere üstün kılmıştık.

0: وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
1: Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bir kısmını da yine üstün kılmıştık. Onları seçmiş ve doğru yola iletmiştik.
0: ذَٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
1: İşte bu Allah'ın doğru yoludur. Kullarından dilediğini o yola iletir. Eğer onlar Allah'a ortak koşsalardı, kendileri için yaptıkları boşa giderdi.

0: İşte onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şu kâfirler onları inkar ederlerse, biz inkar etmeyecek kavmi onlara vekil kılarız.
1: اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهُ

İşte onlar Allah'ın doğru yola eriştirdiği kimselerdir. Sen de onların yoluna uy ve de ki, ben sizden bu tebliğe karşı

Kâfirler Allah'ı şanına yakışır bir şekilde takdir etmediler. Çünkü onlar Allah hiçbir kimseye bir şey indirmedi dediler. Sen de ki, Musa'nın insanlar için bir nur ve hidayet kaynağı olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Siz onu parça parça kağıtlar haline getirip bir kısmını açıklıyor, bir kısmını da gizliyorsunuz. Size ve babalarınıza bilmediğiniz şeyler o kitapla öğretilmişti. De ki, o kitabı indiren Allah'tır. Sonra bırak onları daldıkları sapıklıkta oyalansınlar.

0: Bu Kur'an, Mekke ve çevresindekileri korkutman için sana indirdiğimiz, kendinden öncekileri doğrulayan mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar bu kitaba da inanırlar ve namazlarına devam ederler.
1: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ قَالَ اُوحِيَ اِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ اِلَيْهِ شَيْءٍ وَلَمْ يُوحَ

0: عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ
1: Allah'a yalan yere iftira eden veya kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde bana da vahyedildi diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim diyenden daha zalim kim olabilir? O zalimleri can çekişirlerken bir görsen, melekler onlara ellerini uzatırlar ve canlarınızı verin. Bugün Allah'a karşı haksız yere söylediklerinizden ve onun ayetlerine karşı büyüklük taslamanızdan dolayı aşağılayıcı bir azapla cezalandırılacaksınız derler.

0: Onlara şöyle denecek: andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geldiniz. Size verdiklerimizi arkanızda bıraktınız. İçinizde Allah'ın ortakları olduğunu iddia ettiğiniz şefaatçilerinizi yanınızda göremiyoruz. Andolsun ki aranızdaki bağlar kopmuş, ilah sandığınız şeyler sizden ayrılıp gitmiştir.
1: İnna Allaha faliqul habbi ven nawa yukhrijul hayye minel meyyiti ve mukhrijul meyyiti minel hayyi. ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ فَاَنَّا تُؤْفَكُونَ
0: Şüphesiz ki taneleri ve çekirdekleri yaran Allah'tır. O ölüden diri, diriden ölü çıkarır. İşte Allah budur. Nasıl yüz çevirirsiniz?
1: فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَٰلِكَ تَقَد۪يرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ
0: Karanlığı yarıp sabahı çıkaran O'dur. O geceyi dinlenme vakti, güneşi ve ayı da birer hesap ölçüsü yapmıştır. İşte bunlar her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
0: Kara ve denizin karanlıklarında yol bulmanız için yıldızları yaratan da O'dur. Biz bilen bir kavim için ayetleri uzun uzun açıkladık.

0: ve müstevde'. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ.
1: O sizi bir tek şahıstan yarattı. Sizin için bir kalacağınız yer, bir de emanet olarak konulacağınız yer vardır. Biz anlayan bir kavim için ayetlerimizi uzun uzun açıkladık.

0: Gökten su indiren O'dur. Biz her bitkiyi O'nunla bitirdik. Onlardan yeşillikler çıkardık. Bu yeşilliklerden de birbirine benzeyen ve benzemeyen yığın yığın taneler, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman meyvelerine bir bakın. Şüphesiz ki bunlarda inanan bir kavim için ibretler vardır.
1: وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ

0: بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ.
1: Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa onları Allah yaratmıştır. Bilgisizce Allah'a oğullar ve kızlar icat ettiler. Haşa, onu tenzih ederiz. Allah onların ileri sürdüğü vasıflardan yücedir.
0: بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ

Gökleri ve yeri yoktan yaratan O'dur. Kendisinin bir eşi olmadan nasıl çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır. O her şeyi bilir.

0: değil.
1: İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısı O'dur. Öyleyse O'na kulluk edin. O her şeye vekildir.

0: Gözler onu göremez. O bütün gözleri görür. O her şeyin inceliklerini bilir. Lütuf sahibidir ve her şeyden haberdardır.
1: قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ

Ey Muhammed! Onlara de ki, şüphesiz ki size Rabbinizden gerçekleri gösteren deliller gelmiştir. Kim görürse kendi lehine, kim de körlük ederse kendi aleyhinedir. Ben sizin başınızda bekçi değilim. وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَةِ

Ey Muhammed! Sana sen başkasından ders okumuşsun desinler ve biz de bilen bir kavme iyice anlatalım diye ayetleri böylece türlü türlü çevirip açıklıyoruz.

0: وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِك۪ينَ
1: Rabbin tarafından sana vahyedilene tabi ol. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ona ortak koşanlardan da yüz çevir.

0: Eğer Allah dileseydi, ortak koşmazlardı. Biz seni onların başına bekçi yapmadık. Sen onlara vekil de değilsin.
1: وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Siz onların Allah'ı bırakıp da taptıklarına sövmeyin ki onlar da haddi aşarak bilgisizce Allah'a sövmesinler. Biz böylece her ümmete yaptıkları işi güzel gösterdik. Sonra dönüşleri sadece Rablerine olacaktır. O yaptıklarını kendilerine haber verecektir.

Eğer kendilerine bir mucize gelirse, ona mutlaka inanacaklarına dair olanca güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Ey Muhammed, sen onlara, mucizeler ancak Allah'ın yanındadır de. Mucizeler gelse bile iman etmeyeceklerini siz nereden bileceksiniz?

0: nezeruhum ve nezeruhum fi tuğyanihim ya'mehun.
1: Biz onların kalplerini ve gözlerini ters çeviririz de ilk defa inanmadıkları gibi mucize geldikten sonra da inanmazlar ve onları şaşkın bir halde azgınlıkları içerisinde bırakırız.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 7. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Ey yedi kat göklerin Rabbi! Ey azametli arşın Rabbi! Ey akıllara durgunluk veren büyüklüğün sahibi! Ey yücelikte eşi benzeri olmayan! Ey dağların ve denizlerin sahibi! Ey hilalin ve güneşin sahibi!

yıldızlı semanın sahibi. Ey altından ırmaklar akan adın cennetlerinin sahibi. Ey ilminde, sanatında, kudretinde, nimetinde sınır olmayan Rabbim. Ey bütün hikmetlerin sahibi. Ey en mukaddes, ey kebir, ey en yüce dostum, ey Rabbim. Şu koskoca dedikleri küçücük dünyadan yüzümü çevir benim. Kalbimi çevir şu yalan dünyadan. Nezdinde bir sinek kanadı kadar kıymeti olmayan dünyadan benim kalbimi çevir. Büyüklenip böbürlenenlerden eyleme beni. Cennete gireceğini müjdelediğin cana yakınlardan, hoşgörülü olanlardan, nefsine kıymet vermeyenlerden, mütevazi olanlardan eyle beni. Rabbim, tevazudan neşet eden şerefi, takvadan neşet eden izzeti, kanaatten neşet eden hürriyeti niyaz ederim kebir adınla senden. Senden tam tevazu niyaz ederim. Ya Kebir, ya sahibim, sen ki senin için tevazu gösterenleri yüceltirsin ancak iki cihanda. Senin için tevazu gösterenlerden eyle beni. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerine boyun eğenlerden eyle beni. Kalp gözüme bir nur ver. Hakla batılı ayırt edecek, kurtuluşa erdiren bir basiret nasip eyle. Senin nişan ve delillerine çevirmemi nasip eyle bütün nazarımı. Rabbim, hevamdan vazgeçmemi nasip eyle. İman, teslim ve inkiyatla kalpten kabul etmemi nasip eyle delillerini. Rabbim, keremin, cömertliğin, birrin, ihsanın ve lütfunla bunca nimet bahşetmişken bana ve bütün bunların sahibi senken, verdiklerinle sana yaklaşmamı isterken, sen beni kurtuluşa erdirmek isterken, nasıl büyüklenirim Rabbim yüceliğin karşısında? Nasıl bir şeyin sahibi sanarım kendimi? Aklım idrak etmese de büyüklüğünü senin, büyüklüğünü hiçbir şekilde tahayyül edemesem de, kalbim sana teslim Rabbim. Ruhum sana teslim. Sen ki ol dediğin için ben varım. O zaman senin için varım. Bu aciz varlığım senin için var. Üzerimde akıl almayacak kadar çok nimetinin hakkı varken ve ben eda edemesem de şükrünü ve benim senin üzerinde hiçbir hakkım yokken senin o büyük kebir adına sığınıp, günahları affeden gaffar adına sığınıp, günahları örten settar adına sığınıp, merhamet eden rahman adına sığınıp, lütfeden latif adına sığınıp, tüm güzellikleri zatında toplayan Allah adına sığınıp cennetini isterim senden. Israrla cennetini isterim Rabbim. Rabbim, kebir adının hakkı için ihtişamlı yüceliğinle ve vakarınla bizi ateşin azabından koru ve bizi cennetine al Rabbim. Amin.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Adilsin ki, adil sensin ki, ahenk ve renk seninle yerini bulur. Düzenle ölçü seninle tamam olur. Kalp ebedi ahenkten nasiplenir. Ruh sonsuz adaletinle sevinir.
2: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Emir Sultan rahmetullahi aleyh. İsmi Muhammed Şemseddin. Baba adı Ali. Doğumu 1368 Buhara. Vefatı 1429 Bursa. Osmanlıların kuruluş devrinde Bursa'da yaşayan büyük veli. Soyu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dayanır. Ona Buhara'da doğduğu için Muhammed Buhari, Seyyid olduğu için Emir Buhari, Yıldırım Bayezid Han'ın damadı olduktan sonra da Emir Sultan denilmiştir. Emir Gilal ismiyle tanınan babası, geçimini çömlekçilikle sağlayan bir veliydi. Buhara'da sevilir ve duasını almak için kendisine sık sık başvurulurdu. Nakşibendiye tarikatının Nurbahşiye koluna mensuptu. Emir Gilal, oğlunu yetiştirmek için büyük gayret gösterdi. Onu sağlam bilgi ve ahlak temelleri üzerinde yetiştirmeye çalışan Emir Gilal, oğluna bir mesleğe sahip olması için çömlekçiliği de öğretti. Emir Sultan, küçük yaşta annesini kaybetti ve öksüz kaldı. Babası, onun annesizliğini aratmayacak ölçüde ona yaklaştı ve sevgi bağı kurdu. Babasının ona sık sık verdiği nasihatlerden biri şöyleydi: "Ey oğlum, Peygamber Efendimiz'i babandan, anandan daha fazla sevmelisin. Soyunla övünmemelisin. Ağzından hiç yalan çıkmamalı. Her günü ömrünün son günüymüş gibi tamamlamaya çalışmalısın. İlim öğrenmekte asla üşenmemelisin. Aksakallı da olsan düşmanla cihadı bırakmamalısın. Selam vermeden hiçbir topluluğa girmemelisin. Nikahsız bir kadınla oturmamalısın. Kur'an-ı Kerim rehberin, hadis-i şerifler ise yol göstericin olacaktır. Ey oğlum, hayat her yönüyle senin için bir mekteptir. Hayra koş, kötülükten kaç. En büyük silahın Allahü Teala'ya ettiğin duandır. Bunu asla unutma." Babasının bu şekildeki nasihatleriyle yetişen Emir Sultan ayrıca birçok tasavvuf ehlinin sohbetlerine de devam etti. Emir Sultan muhterem babalarıyla bir gün tenha bir yerde sohbet ediyor ve bir ayet-i kerimenin tefsiri hakkında konuşuyorlardı. O sırada kalbi mahzun, çok çocuk sahibi, borçlu, sıkıntılar içinde kıvranan bir şahıs gelip, "Buhara'da bir bahçem vardı. Onun mahsulü her sene çoluk çocuğumun nafakasını karşılıyor ve ben de helalinden geçiniyordum. Takdir-i ilahi bir gün bir fırtına esti. Bahçemde bulunan taze ağaçları ve yeni bitmiş sebzelerin çoğunu kuruttu. Bu durumda geçinmeye gücüm olmadığı için çoluk çocuğumu terk ettim. Ey Resulullah'ın evladı, Allahü Teala'nın bir çare kulu olan bana inayet gözüyle bak. Ayağına düştüm, bana yardımcı ol." diye anlattıktan sonra yüzünü Emir Sultan'ın babası

Ali'nin ellerine sürdü. Emir Sultan'ın mübarek babası da "Allahü Teala inşallah seni arzuna kavuşturacaktır" diyerek onu teselli etti. O anda Emir Sultan o ihtiyara merhamet etmeyi ve şefkatli davranmayı aklından geçirdi. O gece Emir Sultan bu muhtaç ihtiyarın bahçesine gizlice varıp gönülden Allahü Teala'ya dua ederek yalvardı ve "Ey nimetler veren ve rızıkları taksim eden Allah'ım, bu fakirin ağaçlarını ve ekip diktiği sebze ve meyvelerini eski canlılığına kavuştur" deyip mübarek ellerini yüzüne sürdü. Daha sonra Allahü Teala'nın izniyle o fakirin bahçesinde bulunan ağaçlar ve ekili sebzeler yeşerip canlandı. Sabah olunca ihtiyarın kalbine ilham-ı ilahi geldi ve hemen bahçesine gitti. Bahçesine girince ağaçların çiçeklenmiş, taze yaprakları çıkmış ve sebzelerin de canlanmış olduğunu gördü. İhtiyar adam bu durum karşısında hayrete düştü. Bahçenin bir köşesinden bostana baktı ve "Ey rızkı veren ve mahlukatı yaratan Allah'ım, yalvarmam ve niyazım sanadır. Bana bu garip sırrı bildir. Yoksa bostanıma Hazreti Hızır mı geldi de bahçemin ağaçları ölüyken hayat suyunu içip yeşerdi?" dedi. O esnada Emir Sultan bahçenin bir köşesinden göründü. İhtiyar bu işin hakikatini anlayıp hemen Emir Sultan'ın ellerine sarılmak istediğinde o gözden kayboldu. Emir Sultan'ın duası bereketiyle bahçedeki ağaçlarla sebzelerin yeşerip evvelki gibi meyveli olduğuna şükretti. İhtiyar Allahü Teala'nın kudretine hayran kalıp başından geçenleri Buhara halkına anlattı. Halk gidip bahçenin halini görünce hayret etti. Bu kerameti gören insanlar Emir Sultan'dan dua talebinde bulunmaya başladılar. Emir Sultan 17-18 yaşlarına geldiğinde babası vefat etti. Babasının vefatından sonra bir müddet Buhara'da kaldı. Sonra aldığı ilahi emir üzerine Mekke'ye gitti. Hac farizasını yerine getirdikten sonra Medine'ye geçti. Niyeti Ceddi Resulullah Efendimizin mübarek kabirlerine yakın bir yere yerleşmek ve ömrünün sonuna kadar orada kalmaktı. Medine'ye geldiği zaman kalacak bir yer bulamadı. Seyyidler için ayrılmış bir oda olduğunu duydu ve oraya gitti. Orada bulunanlar seyyid olduklarını ve odanın kendilerine tahsis edildiğini söyleyerek Emir Sultan'ı yanlarına almak istemediler. Emir Sultan onlara "Ben de seyyidim" dediyse de dinlemediler. Hatta "Senin seyyid olduğunu burada kim bilir? Seyyid olsaydın halinden belli olurdu" dediler. Emir Sultan onlara "Ben de burada Allahü Teala'nın garip bir kuluyum. Bizim yolumuzda gurur ve kibir yoktur. Gelin beraber kainatın efendisi Resulullah Efendimizin türbesine gidelim, selam verelim. Hangimizin selamına cevap verirse onun nesebinin sahih olduğu belli olsun" dedi. Bu teklif üzerine onlar türbeye dahi gitmeden yüzlerini Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem türbesine dönerek "Esselamu aleyke ya ceddi" dediler. Fakat hiçbirine cevap gelmedi. Bunun üzerine Emir Sultan ihlas ve şevkle "Esselamu aleyke ya ceddi" dedi. Resulullah mübarek sesiyle "Ve aleyküm selam ya veledi" diye cevap verdi. Orada bulunanlarla odanın asıl sahibi olduklarını iddia edenler "Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah" diye haykırıp kendinden geçiyorlar, sonra da Emir Sultan'dan özür diliyorlar. Emir Sultan Medine-i Münevvere'ye yerleşmek ve ömürlerinin sonuna kadar orada kalmak niyetindeyken bir rüya gördü. Rüyasında Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ali yan yana oturmuş haldeydiler. O da gitti ve edeple yanlarına diz çöktü. Hazreti Ali ona, "Ey oğlum, sana Allahü Teala tarafından ceddin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini takva yoluyla öğretmen için Rum iline gitmen işaret olundu. Senin

Önünde ilerleyen nurdan üç kandil olacak. O kandiller nerede gözünden kaybolursa orada kalacaksın. Mezarın da orada olacak, buyurdu. Emir Sultan uykudan uyanınca, demek ki takdir-i ilahi böyle, diyerek yola çıktı. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh dediği gibi üç kandil ona kılavuzluk etti. Emir Sultan Medine'den yola çıkıp Bursa'ya doğru gelirken yolda bir beyin oğlu onu gördü ve kalbi talebesi olmaya meyletti. Hemen silahlarını bırakıp Emir Sultan'ın huzuruna geldi. Emir Sultan da onu talebeliğe kabul etti. Bir süre sonra bir yol kavşağına vardılar. Oranın yerlisi olan bir kişi, yolun birinde geçit vermeyen büyük bir yılanın olduğunu ve o yoldan gitmemelerini söyledi. Halbuki Emir Sultan'ın önünden giden kandiller o yolu gösteriyordu. Bir süre sonra yol kenarında bir ejderhanın uzandığını gördüler. Ejderha sanki avını bekler gibi değil de şerefli bir misafiri bekler bir haldeydi. Emir Sultan hariç herkes ürkek bir halde ve endişe içinde yürüyordu. Büyük yılan en önde bulunan Emir Sultan'ın devesinin ayaklarına kapaklanarak "Hoş geldiniz şeyhim, emrinizdeyim." dedi. Kafilede bulunanlar bu hali hayretler içinde seyrettiler. Fakat onlara yolda katılan beyoğlu bütün bu olup bitenlere inanmadı. İşte o sırada büyük yılan beyoğlunun üzerine atılınca "Aman Allah'ım, ya emir, bana yardım et." diye feryat etti. Emir Sultan'ın işaretiyle yılan beyoğlunu bıraktı. Emir Sultan'ın kafilesi Sakarya Nehri kenarında bulunan bir bahçede konaklamıştı. Bahçede her çeşit meyve vardı. Fakat talebelerden birinin canı hurma istedi. O sırada talebenin önünde bir hurma ağacı yükseldi. Üzerinde olgun meyveleri vardı. Ama talebe olup biteni bir türlü anlamadı. Bunu fark eden Emir Sultan rahmetullahi aleyh, "Canın hurma yemek istiyordu. İşte hurma, al ye," buyurdu. Emir Sultan Bursa'ya geldiği zaman önündeki nurdan üç kandil, Pınarbaşı'nda üç servi civarında fakirler için tahsis edilmiş eski bir kilisenin yanında durdu. 1389 yılında Bursa'ya gelen Emir Sultan yalnız değildi. Hac sırasında kendisine sevgi ve saygı gösteren birkaç Buharalı peşine takılmıştı. Bunlar Bursa'nın muhtelif yerlerine post sermişlerdi. Bilindiği gibi manevi işaretler ve rehberliklerle Irak-Bağdat üzerinden Anadolu'ya geçen Emir Sultan, Karaman, Hamidili, Kütahya ve İnegöl üstünden Bursa'ya gelerek Gökdere civarında ibadet, zühd ve takva içinde yaşamaya başlamıştır. Çünkü üçüncü kandil orada kaybolmuştur. 1892'de Vali Münir Paşa zamanında açılan Işıklar Askeri Okulu'nun bulunduğu yer, işte o son kandilin söndüğü yerdir. Askeri okulun adı buradan gelmektedir. Emir Sultan Bursa'ya geldiğinde 21 yaşında bulunuyordu ve Hacı Bayram-ı Veli ile emsaldi. Anne tarafından Sadreddin-i Konevi'ye akraba olan Molla Fenari 39-40 yaşındaydı. Mevlid yazarı Süleyman Çelebi 25-26 yaşındaydı. Somuncu Baba denmekle meşhur Ebu Hamideddin-i Aksarayi ise 65 yaşındaydı. Yıldırım Bayezid Balkanlarda savaşırken bir genç yaralıların yarasını sarıyor, bazen de ellerini açıp dua ediyordu. Kolundan yaralanan Yıldırım Bayezid bu genç askerin gayret ve maharetle yaraları sardığını görünce o gence karşı kalbinde bir yakınlık hasıl oldu. Hemen yanına gidip "Benim de kolumda yara var, yaramı sar," deyince Emir Sultan cebinden bir mendil çıkarıp "Buyurun padişahım, sizin yaranızı da bu mendille sarayım," dedi. Sabah olunca sarılan bütün yaraların iyi olduğunu, askerlerin hiç yara almamış gibi ayağa kalktıklarını Yıldırım Bayezid Han'a haber verdiler. Yıldırım Bayezid de merak edip kendi yarasını açarken kolundaki mendilin
hanımının nişanlısı.

Canlıyken kendisine hediye ettiği mendilin yarısı olduğunu fark etti. Bütün aramalarına rağmen yaraları saran askeri bulamadılar. Nibolu Kalesi önünde düşmanla şiddetli çarpışmalar olmasına rağmen kale bir türlü alınamadı. Tam bu sırada askerlerin yaralarını saran genç ortaya çıktı ve kalenin kapısını ardına kadar açtı. Bunun üzerine hücuma geçen Osmanlı kuvvetleri kaleyi aldı. Zafer sonunda genci yine aradılar fakat yine bulamadılar. Yıldırım Han'ın kızı Fatıma Hundi Sultan bir gece rüyasında alemlerin efendisi Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Resulullah ona, "Oğlum Muhammed Buhari ile evlen, sakın beni kırma ve sözümü dinle." buyurdu. Temiz ruhlu, edep ve haya sahibi Fatıma Hundi Sultan rüyasını kimseye söyleyemedi. Ertesi gece yine Resulullah'ı rüyada gördü. Server-i Alem sallallahu aleyhi ve sellem ona, "Eğer ahirette benden şefaat etmemi istiyorsan Muhammed Buhari ile evlen." buyurdu. Fatıma Hundi Sultan durumu en yakını hizmetçisine anlatarak onu Emir Sultan'a gönderdi. Hizmetçi durumu anlatınca Emir Sultan, "Bizim de malumumuzdur. Nikahımız Allahü Teala tarafından kıyıldı. Dinimiz üzere burada da kıyılması gerekir. Durumu Fatıma Hundi Sultan'a iletin." dedi. Bunun üzerine Emir Sultan dünürler gönderip sultanın kızını istedi. Fakat valide sultan kızını vermek istemeyip işi zora sürerek dünürlere, "Emir Sultan'a söyleyin, 40 deve yükü altın getirirse kızımı veririm." dedi. Bunun üzerine Emir Sultan Hazretleri, "Sultan validemiz develeri göndersinler, isteklerini yerine getirelim, istediği altınları gönderelim." deyince sarayı bir telaş aldı. Bu işe kimsenin aklı ermedi. Böyle fakir bir dervişin 40 deve yükü altını nasıl vereceğini şaşkınlıkla karşıladılar. Ama yine de saraydan 40 deveyi Emir Sultan'a götürdüler. Emir Sultan develerle birlikte Nilüfer Çayı'nın kenarına gitti. Develeri getirenlere, "Heybeleri bu kumlarla doldurun. Sizler de istediğiniz kadar alın. Aldığınız altın olsun." buyurdu. Kimisi şüphe ederek bir şey almadı. Kimisi de heybelerini ve keselerini doldurdular. 40 deveden meydana gelen kervan saraya girince Emir Sultan, "Boşaltın. İstediğiniz altın olsun." dedi. Heybeler boşaltılınca hepsi altın oldu. Kimi kendisi için de almadığı, kimisi de yolda aldıklarını döktüğü için çok pişman oldu. Emir Sultan ile Fatıma Hundi Sultan'ın evlenmelerine karar verilince Fatıma Sultan kendi el işlemesi gömlek ve çamaşırları harem ağasıyla Emir Sultan'a gönderdi. Emir Sultan bohça geldiği zaman bir odada mangal yakmış, talebeleriyle sohbet ediyordu. Harem ağası içeri girip, "Valide Sultan'dan" diyerek bohçayı Emir Sultan'a verdi. Bohçayı bir kenara bırakan Emir Sultan, onların sıhhat ve afiyetleri için dua etti. Sonra bohçayı açıp içinden bir mendil aldı. Mendilin içine birkaç köz parçası koyup mendili kapadı. Tebessüm ederek harem ağasına, "Valide Sultan'a selam söyleyiniz. Biz fakir dervişlerin sultanlara hediyesi ancak böyle köz parçaları olur. Kabul etmelerini arz ederim." dedi. Harem ağası herkesin şaşkın bakışları arasında oradan ayrıldı. Yolda giderken mendilin yanıp yanmadığını merak etti. Fakat mendilden duman bile çıkmıyordu. Saraya kadar kendisini zor tuttu. Hediyeyi valide sultana teslim etti. Mendil sarayda bulunanların meraklı bakışları arasında açıldı. Mendilin içinden ateş parçaları değil, gözleri kamaştıran elmas parçaları çıktı. Nikah haberi Edirne'ye ulaşınca Yıldırım Bayezid, Kapıkulu askerlerinden 40 askeri Süleyman Paşa'nın emrine vererek Emir Sultan'ın ve Hundi Hatun'un başlarını getirmesi için Bursa'ya gönderdi. Bu küçük birlik Emir Sultan'a ve Hundi Hatun'a kötülük yapmak şöyle dursun, mağlup oldular.
İşte o zaman Bursa kadın

ve şerefle yaşamasını Rabbimden niyaz ederim. Sultanımızın şunu bilmesi gerekir. Bizim Peygamberimiz Muhammed Mustafa'dan önce İsa aleyhisselam kendisine inananlardan 3 kişiyi hak dine davet için bir beldeye göndermişti. Fakat oranın halkı onları yalanlayıp öldürdüler. Bu cinayeti işledikten sonra sevinerek evlerine gittiler. Allahü Teala onların bu davranışından razı olmadı ve Cebrail aleyhisselama o belde üzerinde yürekleri parçalayıcı, korkunç ve keskin bir sesle haykırmasına emretti. Cebrail aleyhisselam haykırınca oradakilerin hepsi bir anda öldü. Böyle büyük bir felakete uğramaktan Allahü Teala'ya sığınırız. Şimdi bizim de sultanımızdan bir ricamız vardır. Dün öldürülmesini emrettiğiniz Emir Sultan, Resulullah'ın neslinden hürmete değer bir insandır. Bu zat gibi temiz kalpli, peygamber neslinden bir kişi, zamanımıza kadar Anadolu'ya ayak basmamıştır. Buna benzer aslı temiz bir kimseyi, elleri hediyeler dolu davetçiler göndererek Buhara'dan Anadolu'ya getirmeye çalışsaydınız, sizin için ebedi bir şeref olurdu. Böyle yapmadığınız halde, manevi irade üzerine yurdumuza gelen bu zat dolayısıyla Peygamber Efendimiz'e yakınlık kazandığınız takdirde dünya ve ahiret saadetiniz artacaktır. Şunu da bildireyim ki bu damadınız Peygamber Efendimiz'in ümmetimin alimleri İsrail oğullarının peygamberleri gibidir buyurduğu kimselerdendir. Bizim böyle seyyidlerden gördüğümüz feyz eserlerini Hazreti Muhammed'den sonra kimse göstermemiştir. Eğer bir daha onun başını kestirmek için asker gönderirseniz, bütün yurdumuzun felaketi olacağından şüphemiz yoktur. Son ferman sultanımızındır. Aradan günler geçtikten sonra Bursa'ya dönen Osmanlı ordusunu ve sultanı karşılayanlar arasında Emir Sultan da vardı. Yıldırım Bayezid onunla selamlaşınca, harp meydanında askerlerle kendi yarasını saranın bu genç olduğunu anladı. Sultan ona şifreli olarak, "O el çabukluğu neydi?" diye sordu. Emir Sultan hemen Fetih Suresi 10. ayetinin başını okudu ki, meali âlisi şudur. Ey Resulüm! Gerçekten sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın kudret ve yardımı o biat edenlerin vefa ve sadakatlerinin üstündedir. Bunun üzerine Yıldırım Bayezid, ya o mendilin yarısı ne oldu diye sorunca, Emir Sultan, babacığım, o mendilin yarısı cebimdedir. Bendeniz damadınız Muhammed Şemseddin dedi. Yıldırım Bayezid Han atından inerek onunla kucaklaştı. Her ikisi de gözyaşlarını tutamayarak ağladılar. Sultan Yıldırım Bayezid Han, Nibolu zaferinden sonra kazanılan ganimetlerle Müslümanların ibadet etmeleri için Bursa'nın güzide bir yerinde cami yaptırmak istedi. Bu durumdan vezirini de haberdar etti. Bugünkü Ulu Cami'nin yeri uygun görüldü. Arsa sahiplerine mülklerinin bedelleri verildi. Herkes gönül rızasıyla arsalarını verdiler. Fakat caminin inşa edileceği yerde bir ihtiyar kadıncağızın evi vardı. Bu hanım, ben evi satmam diye tutturdu. Ona, bize bu ev mutlaka lazım denildiyse de hiçbir kimsenin sözünü dinlemedi. Yıldırım Bayezid Han da o kadının yanına gidip durumu anlattı. Fakat kadını fikrinden döndüremedi. Sonra sultan divanı toplayarak bu hususu görüştü. Divanda Emir Sultan'a durumun bildirilmesi ve ona göre hareket edilmesi kararına varıldı. Sultan Bayezid, Emir Sultan'ın huzuruna giderek durumu anlattı ve "Sizin himmetinize muhtacız. Yoksa cami-i şerif yapılamaz." dedi. Emir Sultan, "Her işin gerçekleşeceği bir vakit vardır." diyerek sultanı teselli ve teskin etti.

O gece ihtiyar kadın rüyasında mahşer günündeki halini gördü. Herkes Muhammed Mustafa'dan şefaat umup cennet tarafına gidiyordu. İhtiyar kadın da onlar gibi cennete gitmek istedi. Fakat yürümeye gücü olmadığı için Arasat meydanında yapayalnız kaldı. Bunun üzerine ihtiyar kadın feryat etmeye, ağlamaya başlayınca zebaniler ona "Niye ağlıyorsun?" diye sordular. İhtiyar kadın "Müslümanlar cennete gitti. Ben yalnız kaldım. Onun için ağlıyorum." dedi. O sırada gayipten bir ses "Eğer sen de cennete girmek istersen Yıldırım Bayezid Han'a evini sat. İnat etme. Yoksa inatçılardan olup cehennemlik olursun." dediği anda ihtiyar kadın dehşetle uyandı. Uyandığı zaman evinin bir nur ile kaplanmış olduğunu gördü. "Elhamdülillah, ben de cennet ehli oldum." diyerek sabaha kadar ibadetle meşgul oldu. Ertesi gün gönül rızasıyla evini sattı. Emir Sultan çok gayret göstermesine rağmen Timur Yıldırım çarpışmasının önüne geçemedi. İki Müslüman Türk ordusunun birbirleriyle savaşmasını istemeyen Emir Sultan, sonucun ne olacağını çok iyi biliyordu. Ankara Savaşı'nın başlamasına çok az bir zaman varken, hanımı Hundi Hatun, "Niçin babamı yalnız bırakıyorsun ya Emir?" diye sordu. Emir Sultan, "Telaşın boşunadır ya Hundi. Bu savaş bizim aleyhimizedir. Bunu muhterem pederinize daha önce arz ettim." deyince hanımı, "Ne olursa olsun şu anda babamın yanında olmanızı arzu ediyorum." dedi. Hanımının isteği üzerine Emir Sultan Allahü Teala'nın izniyle bir anda cepheye vardı. Orada Sultan Bayezid Han'la görüşmesine rağmen kararından dönmeye niyetli olmayan padişahı savaştan vazgeçiremedi. Ankara Savaşı'ndan sonra Timur Han'ın ordusu Bursa önlerine gelip konakladı. Ordu uzun süre burada kaldığı için Bursa'da yiyecek tükendi ve halk sıkıntı içine düştü. Bunun üzerine halk Emir Sultan'a gidip yardım istedi. Emir Sultan onlardan birisine "Timur'un ordusuna git. Orada kumral sakallı, kırmızı yüzlü, kimsenin yüzüne bakmayan, bizi yürekten sevenlerden bir eskici var. Ona selam söyle. Ve bir aydan beri Müslümanlar yiyeceksiz kaldı. Göçmezler mi acaba?" de buyurdu. Bu emri alan kişi Timur'un ordusundaki eskiciyi buldu ve ona Emir Sultan'ın sözlerini nakletti. Eskici baba, "Evet, buraya geleli epey oldu. Artık göç vakti geldi." diyerek elindeki iğne ipliği bir kutuya yerleştirdi. O anda orduda toplanma hazırlıkları başladı. Kısa süre sonra Timur'un ordusu şehri terk etti. Ankara mağlubiyetinden sonra Amasya'da bulunan Şehzade Çelebi Mehmet bir gün Molla Ali'yi huzuruna davet edip dedi ki, "Ya Molla Ali, meydana gelen hadiselerden ibret aldın mı? Babam Yıldırım Bayezid'in başına gelen musibet ve belaların sebeplerini düşünebiliyor musun? Görüyorsun ki her birimiz bir yere ayrıldık. Kardeşim Musa Çelebi, İsa Çelebi'nin üzerine yürüdü ve Bursa'da tahta oturdu. Kardeşim Süleyman Çelebi ise Edirne'de tahta oturdu. Düşman bizden korkarken şimdi biz aleme maskara olduk. Özellikle Edirne'de oturan kardeşim Süleyman Çelebi'nin fitne ve fesadından korkulur. Din ve devlete taşıdığım iyi niyet ve gayret bu olaylar karşısında beni daha da hassas kıldı. Gel seninle taç ve taht düşüncesini terk ederek hacca gidelim." Çelebi Mehmet hem söylüyor hem ağlıyordu. Akşam ikisi de istihareye yattı. Çelebi Mehmet rüyasında dedesi Murat Hüdavendigâr'ı gördü. Yanında Emir Sultan da vardı. Ona bir kılıç, bir de eğerlenmiş at vererek, "Haydi yiğidim, din esaslarını ikame eyle," dediler. Çelebi ata binmek istemediği halde, çaresizlik içinde binmek zorunda kaldığını ve Gelibolu istikametine hareket ettiğini gördü.